hareket edilmeli dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesini tarihi adım olarak değerlendirdi. İç cephenin güçlendirilmesinin önemine değindi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sürecin sabote edilmesinin engellenmesi gerektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terörsüz Türkiye için atılan tarihi adıma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sürecin ekonomideki potansiyelin ortaya çıkarılmasına katkı sunacağını belirtti. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarındaki görevlendirmeler ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ve Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tarafından kabul edildi. Trablus'un yanı sıra Bingazi'de de temaslarda bulunacak olan Bakan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliği vurgusu yapacak. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında iklim zirvesi yapılacak. Zirvenin danışma kurulu COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Başkanlığında toplandı. Çevrim içi düzenlenen toplantıya farklı ülkelerden iklim değişikliği alanındaki bürokrat ve uzman yöneticiler katıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma için Washington'dan tazminat talep etmesine tepki gösterdi. İran son 50 yılda Orta Doğu'ya verdiği zarar için tazminatı ödemeli dedi. İran'da ise Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri düzenleyecek yeni bir yasa için hazırlık yapılıyor. Tahran, Boğaz'ın açılmasını ABD'nin İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlıyor. Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı yakınlarında yangın çıktı. Yangın hava ve kara ulaşımında aksamaya yol açtı. Ve spor, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk oldu. İstanbul'daki ilk randevuyu 2-0 kazanan temsilcimiz deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, küreselinize hoş geldiniz. Program yapımcımız Eda Kotonoğlu, bendeniz Kutluhan Görücü. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Sefa Aktan iletiyor. Çok da değerli bir konuğum, sevgili Hüseyin Arslan Hocam bizimle birlikte. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Evet, sevgili dinleyenler, bizi Hüseyin Arslan Hocamız siyaset bilimci, aynı zamanda Teröristüs Türkiye dosyasında yakından takip ediyor. Şimdi oraya geleceğiz ama onun öncesinde aslında bölgemizde yaşanan kritik bir gelişmeyi atlamadan geçmek istemiyoruz. Nedir o? Mekke Anlaşması. Sevgili hocam, özellikle şöyle düşündüm. Yani bu programa gelmeden önce de şöyle bir zihinsel tura çıktığım zaman. Şimdi biz hep Türkiye'nin uzandaki insanlar, Türkiye'nin sesini duymak isteyen insanlar dinliyor. Biz de aslında burada bir Türk'ün sesi oluyoruz. Öte yandan da böyle İletişim Başkanı'nın özellikle yaptığı açıklamada Muhammed Bin Selman'ı işte iki kutsal caminin hizmetkarı olarak nitelendirdi biliyorsun. Orada baktım çok duygusal tweetler vesaire var. Benim de aslında zihnimde yoktu. Yani aslında o işte Hadimül Harameyn dediğimiz şeyin aslında Türklere atfedilen, Türklerin kullandığı bir ünvan olmasına rağmen bugün Türk Devleti'nin iletişimi işte Muhammed Bin Selman için kullandı. Böyle biraz Türk duygusallığıyla koptuk gittik. Ama buradan gelip Mekke Anlaşması'nı, o Mekke'ye bakan fotoğrafı, görüntüyü, Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye birlikteliğini sen nasıl okuyorsun? Böyle bir aynı zamanda tarihi metafor içerisinde bize anlatırsan daha mutlu oluruz.
1: Öncelikle hocam davet ettiğin için teşekkür ederim.
0: Eyvallah.
1: Tabii Mekke Anlaşması hem ismen hem kullanılan ünvanlar nedeniyle duygusal bir atmosferin içinde cereyan etti. Özellikle hani 3 İslam ülkesinin bir araya gelerek böyle bir anlaşma imzalaması, ayrı bir pakt kurulması. Tabii ki hani yıllardır Türkiye'de sloganik olarak dile getirilen bazı şeylerin gerçekleşmiş olması da ekleyince tabii insanlar duygusal bir şey yaşıyor. Bu aslında iki mescidin hizmetçisi ünvanı daha önce de resmi makamlar tarafından kullanılmıştı.
0: Tabii ki ben şimdi hani bu anlaşmayla çok daha gün yüzüne çıktı ve biraz da sosyal medyada editleri vesaire dönünce tabii biz biraz o tarafa doğru kaydık. Yoksa kullanılmadı değil. Evet. Bunun da altını çizelim.
1: Yani şeye de baktığımızda aslında birçok İslam ülkelerini bir araya getiren birçok anlaşma, örgüt söz konusu. Ama bu örgütler fark ettiysek geldikleri noktada artık bir tıkanmış, bir kınama daha yapamayacak düzeye geldiler. Ya da sadece kınama yapmakla yetinilen noktaya geldiler. Bunu en basitinde işte Gazze'de yaşanan soykırımda görüyoruz. İşte İslam Kurtuluş Örgütü başta olmak üzere birçok örgüt birçok kez toplanıp sadece durumu kınamakla, fiili bir adım atmamakla atamadı. Ama bu ilk defa bu kadar savunma merkezli ve bir anlaşma kurulduğunu görüyoruz. Daha önce işte D8 kuruldu, ekonomi merkezi bir anlaşma olmuştu. Yine biliyoruz ama savunma merkezi bir anlaşmanın ilk defa kurulduğunu görüyoruz. Burada 3 tane önemli ülke bu anlaşmayı imzaladı. İleride bu anlaşmayı imzalayan ülke sayısında artma durumu söz konusu olabilir şu an. Bilmiyoruz ama mesela
0: evet, çeşitli bakanlıklar bu hususta açıklamalar yaptı. Mesela Katar anlaşmayı pozitif bulup ama hani buna katılma kararı için henüz erken dedi. Mısır için bazı iddialar olduğu söylendi. Hani bu anlaşmaya davet edildi ama Mısır henüz hazır olmadığını vesaire söylemiş. Hani baktığımız zaman aslında bunu Hakan Fidan da söylüyor. 2 yılı aşkın bir süredir hazırlandığımız bir şeydi ifadesini kullanıyor ki zaten çokça da biliyorsun medyaya düşmüştü. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye ittifakı. Böyle baktığımız zaman aslında çok uzun zamandır üzerine çalışılan. Bir de ben şöyle bir tarafı var hocam. Ben doktorada biliyorsun bölge çalışmalarındayım. Ve biz Muhammed Koçak hocamızla birlikte bölgeselleşme dersi vesaire de aldık. Ya yani Orta Doğu bölgeselleşmede, işte bölgesel örgütler kurmada en başarısız görülen bölgelerden birisi. Özellikle Avrupa Birliği'ni kısta saldığın zaman İşte İslam İşbirliği Konseyi olsun, Körfez İşbirliği Konseyi bir nebze yine ona daha başarılı örnek diyebiliriz ama kimsenin Türkiye'nin işte de içerisinde olduğu böyle Orta Doğu merkezli bir bölgeselleşme, sonrası bölgesel bir ittifak kurmadan aslında medet ummadığı bir ortamda ancak 7 Ekim arkasına işte ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla, işgal girişimi de denebilir belki buna, savaş açmasıyla yepyeni bir bölge de var aslında. Bu perspektiften de konuşmak isterim sizinle.
1: Yani şöyle, aslında 7 Ekim dünya tarihinde bir kırılma meydana getirdi. Hem bölgede hem de bence küresel anlamda. İkincisi, ABD-İsrail-İran savaşında özellikle bölgenin güvenliğini sağlamakla mükellef olan Amerika'nın öncelikle bölgenin güvenliğini sağlamaya yönelik çok ciddi adımlar atmadığını gördük. Yani İran nihayetinde bölgede Körfez ülkelerinin birçok ülkeyi sayısızca kez vurdu. Bu nedenle bölgedeki ülkeler alternatif bir savunma paktı arayışına girdiler. Yani bence bu konuda adımların atılmasında ABD-İsrail-İran savaşının büyük önemi söz konusu oldu. Ve hatta bölgede savaş devam ederken en çok konuşulan konulardan bir tanesi, işte yıllardır Amerika ile bölge ülkeleri arasında, özellikle Körfez ülkeleri arasında imzalanan anlaşmalar nedeniyle sağlanamayan güvenlik ten dolayı farklı ülkelerle farklı anlaşmalar meydana gelmesi öngörülüyordu. Burada da tabii 3 tane ülke, bu 3 ülkenin ayrı özelliği var. Yani birbirinden farklı ayırt eden özellikler var. İşte Pakistan atom bombasına sahip tek Müslüman ülke olması nedeniyle ön plana çıkıyor. Türkiye savunma sanayisi konusunda hem küresel hem de bölgesel bir aktör olarak öne çıkan ülkelerden bir tanesi. Suudi Arabistan'da petrol ve para söz konusu ve bu nihayetinde bu üçü birleştiğinde bir anlamlı bir anlaşma ve anlamlı bir savunma paktı ortaya çıkacağını söyleyebiliriz, görebiliriz.
0: Hocam burada şuna katılıyor musun? Hani iş siyaset anlamında da ben Hakan Fidan'ın röportajlarını dikkatle takip ediyorum. Orada hep bölgenin sorunlarının kendi içerisinde çözmesine ilişkin çok yüksek düzeyde ve dozajda ifade ettiği, hep ben o kalıbı görüyorum. Bölge sorunlarını kendi içerisinde

0: Yani D8'i kurduğunda da aslında aynı söylem söz konusuydu ya. Yani bölge özellikle Körfez Savaşı'ndan itibaren bölgenin kendi sorunlarının çözmesine dair bir inanç gitgide Türkiye'de yayılmıştı ve buna yönelik büyük adımlar atılmıştı. Çünkü dışarıdan burayının güvenliğini sağlamaya yönelik atılan her adımlar aslında yeni bir soruna neden oldu. Ve bu ülkeler kendi çıkarlarını elde edecek kazanımları elde ettikten sonra ülkenin kendi bölgeyi kendi kaosuyla baş başa bırakıp geri plan çekilmişlerdir. Bunun birçok örneğini gördük. İşte Irak işgali bence bunun en önemli noktası yani. Irak'a demokrasi, medeniyet götürüyoruz diye çıkılan yolda Irak'ın dönüştüğü şey. Ama bugün Türkiye yine Irak'taki sorunları çözüme yönelik en büyük adımlar atan ülkelerden bir tanesi. Yani Türkiye'nin bu vizyonu var. Ve bir şekilde bölgeyi de bu vizyonla hareket etmekte ve bu vizyonu aslında sadece kendisiyle değil diğer bölgedeki ülkeleri aşılamakta. Bence böyle bir noktası var. Ve bence 7 Ekim'den bu yana bu bölgedeki diğer ülkeler de bunu tecrübe ettiler. Yani gerçekten de bölgedeki her ülke kendi sorunun kendi çözmesi gerektiği veya bölgedeki ülkelerle çözmesi gerektiğini artık bir şekilde %100 demesek de büyük oranda kâni diyebiliriz.
1: Eyvallah hocam.
0: O yüzden
1: Şimdi
0: Hakan Fidan'ın söylediği şey gerçeği yansıtıyor. Hakan Fidan da bu konuda önemli adımlar attığını söyleyebilirim.
1: ben de öyle görüyorum. Özellikle hem bu anlaşma sürecinde hem de sonrasında yine yaptığı demeçlerin, yani demeç takibi ve detay takibi yaptığımız zaman Hakan Fidan'ın bu anlaşma için ciddi bir çaba sarf ettiğini düşünüyorum açıkçası. Bunu da böylece kenara not etmiş olalım. Hocam aslında size şey de sormak istiyorum. Aslında buradan terörist Türkiye'ye de geleceğim inşallah. ABD ve İsrail ve İran Savaşı'nın aslında en çok konuşulan unsurlardan birisi İran'daki Kürt nüfus ve unsurlardı. Sizin de bu hususta çalışmalarınız olduğunu bildiğim için buradan başlayalım. Öncelikle şu soruyu sormam lazım. Trump'ın Kürtlere verdiği silahlar nerede? Siz bu konuda hangi kanaate sahipsiniz? Bir diğer soru da bu bahsedilen Kürt gruplar neden İran'daki rejime karşı bir kalkışma içerisine girmedi?
0: Bir önceki sorunsa burayı bağlayarak devam edeyim. Biliyorsunuz Hakan Fidan'ın terörist Türkiye sürecindeki en büyük çıkışlarından biri bunun terörist bölgeye de dönüşmesi gerektiğiydi ve YPG'nin bir şekilde merkezi Suriye hükümetine entegre olması gerektiğini söylüyordu. Ki bu YPG buna karışmasa da bu entegreyi isteyerek yapmasa da bir şekilde Hakan Fidan'ın istediği şey gerçekleşmiş oldu.
1: Evet, Suriye
0: Şeyle.
1: hükümetinin yaptığı operasyonlarla YPG aslında anlamsız bir aktöre dönüşünce bu entegrasyona mecburen razı olmuş oldu.
0: Aynen ya yani Hakan Fidan burada bölgede yani ülkelerin kendi iç bütünlüğünü sağlaması gerektiğinin farkında. Yeni konjonktürel sebeple. Tabii İran'da aslında burada İran Savaşı'nda İsrail'in en önemli beklentisi buradaki Kürt gruplarının bir şekilde kara operasyonu yaparak İran'da bir iç ayaklanma çıkarılmasıydı. Amerika'da da bir ekibin buna sıcak baktığı ve bizzat Trump'ın kendi açıkladığı gibi bu örgütlere silah verdi. Şimdi bu İran'da 5 tane temel örgüt var, Kürt örgütü ön plana çıkana. Bu 5 örgüt normalde ideolojik olarak birbirlerine ayrılan ve birbirleriyle mücadele eden örgütlerdi. Ancak İran, ABD-İsrail Savaşı'ndan kısa bir süre önce bu örgütler yeni bir ittifak kurarak bir ittifak adı altında birleştiklerini açıkladılar.
1: Ya tabii
0: Ve
1: ki bunlar tesadüf olarak açıklamaz.
0: aynen.
1: Muhtemelen Amerikan veya Mossad istihbarat servisleri, yani CIA ve Mossad bu örgütleri bir araya getirdi. Siz bakın bir araya gelin, biz İran'da rejimi devireceğiz. Size de konjonktür olarak büyük fırsatlar ortaya çıkacak dedi muhtemelen ki bu 5 örgüt yani ortada bir hiçbir şey yokken neden bir araya gelsin ki, çok çetin mücadeleler içerisinde olmalarına rağmen.
0: Kesinlikle öyle. Bunlardan, bu örgütlerden PKK'nın İran'daki kolu olan PEJAK bir şekilde bu örgütün silahlı bir örgüte dönüşmesi gerektiğini de savunuyordu. Yani bunlar askeri anlamda bir birleşim sağlamadılar ama siyasi bir birliktelik sağlamışlardı. Ancak diğer örgüt üyeleri buna sıcak bakmadılar. Şimdi bunlar silahlar aldı da bu silahlar tabii İran'a karşı kullanılmadı. Bunun en temel sebeplerinden bir tanesi İran bunların Kızı Irak'taki bölgelerini bombaladı. İki, İran nihayet eğer bunlar kara operasyona kalkıştıklarında İran'da büyük bedel ödeyeceklerini biliyorlar. Üçüncüsü Suriye'de YPG olayında gerçekleşen olay gibi Suriye askeri kanadının yaptığı YPG yaptığı operasyonlar sonucunda nasıl YPG etkisiz hale getirildiyse,
1: ve
0: burada
1: ABD
0: da
1: tarafından
0: yalnız bırakıldıysa, burada da ABD

0: İsrail tarafından yalnız bırakılma korkusu vardı. Yani bunu yenemediler. Bundan dolayı bir türlü bir girişimin içine girmediler. Eğer Amerika ve şeyden gerekli desteği alsalardı, İsrail'den çok büyük. İsrail'den bence aldılar ama Amerika'dan istenilen düzeyde destek alamadılar. Bundan dolayı bu operasyonu gerçekleştirmediler. Tabii buradaki asıl soru, Amerika'dan gereken desteği neden alamadılar mevzusu var. İsrail'de birkaç gazetede çıkan bir haber var. Bu da şu. Vance'ın Kürt grupların buraya bir operasyona, kara operasyona kalkışmasından rahatsız olduğu ve bundan dolayı bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yaptığı. Bunun akabinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la eğer Kürt grupları bir operasyona kalkışırsa hem terörsüz Türkiye hem terörsüz bölge sürecinin bazı noktalarda kesintiye uğrama ihtimali üzerine konuştu. Bu yüzden de operasyonun destek yani verilmesi gerektiğiyle ilgili bir haber çıktı.
1: Ben şöyle hatırlıyorum. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer İran'daki işte Kürt gruplar dediğimiz, şimdi bunun içerisinde PKK da var, diğer unsur işte KDP'nin uzantıları vesaire de var. Bu gruplar eğer bir kalkışma içerisine girerse Türkiye'nin müdahil olacağını söyledi aslında.
0: Kesinlikle.
1: Yani temelde hikaye buydu. Hani terörsüz bölge Türkiye'nin perspektifi bağlamında aslında buydu. Çıkan haberlerde bu yöndeydi. Birkaç haber bu yönde çıktı. Hani Türkiye'nin müdahil olabileceğine ilişkin. Hatta Türkiye'de işte eğer hani bunun iç savaşa dönüşmesi halinde nasıl bir tampon bölge oluşturulacağına dair Middle East'ten dahi haberler çıktı. O süreç öyleydi diye hatırlıyorum ben de.
0: Tabii ki. Bir de zaten Türkiye'nin terörist Türkiye sürecindeki en önemli beklentilerinden bir tanesi PKK'nın tüm kollarıyla kendi feshetmesidir. Yani sadece
1: evet,
0: Türkiye için...
1: Burada mesela PEJAK kendini ayrı tutmuştu hocam. Yani diğer örgütler şey yapmıştı ama PEJAK direkt olarak bunu dahil olmayacağını açıklamıştı değil
0: ama
1: mi?
0: Ama PEJAK aynen öyle açıkladı. Ama PEJAK'ın şöyle çok büyük bir silahlı gücü yok. Yani PEJAK zaten İran bu 5 örgütü, İran'daki 5 örgüt içindeki en zayıf örgütlerden bir tanesi. Bu yüzden o kadar çok büyük bir ağırlığından bahsedemeyiz.
1: Ve yıllardır da İran'daki rejimle aslında örtülü bir anlaşma nedeniyle herhangi bir eylemde, terör saldırısında vesaire bulunmaları da biliniyor aslında.
0: Aynen. PEJAK'ın böyle bir İran'la, İran yönetimiyle de bir anlaşması olduğu söyleniyor diğer örgütlere nazaran şeyle. Ama son dönemde PEJAK İran'a karşı bazı hamlelerde bulunduğunu fark ediyoruz.
1: Hocam şimdi terörsüz Türkiye, Türkiye'de en çok konuşulan hususlardan biri dün değil mi mecliste? 600 vekilin 468'i çerçeve yasaya evet dedi. Herhalde bu Türkiye'de özellikle böylesi bir konu gündeme geldiği zaman yakalanmış en yüksek oy oranı. Kesinlikle. Yüzdelik olarak kaç oluyor bilmiyorum ama yani neredeyse meclisin büyük çoğun, çok büyük bir çoğun. %75'in üstü değil mi?
0: Evet.
1: Yani burada baktığımız zaman İşte İYİ Parti'nin bir muhalefeti var. Yeni Parti'den belirli bir kesimin muhalefeti var. Ama genel manada birçok ismin bu hususta ittifak ettiğini görüyoruz. Yani partisel anlamda söylüyorum bunu. Çünkü bazı partiler bile kendi işlerinde yani AK Parti'den bile katılmayanlar oldu mesela. Kendine bu yasa tasarısını getirenler arasında vesaire olmasına rağmen çok güçlü bir katılım oldu. Öncelikle buradan başlayarak bu çerçeveye sana söylüyor. Gelecekten ne beklemeliyiz?
0: Şimdi terörist Türkiye'ye sürecin başlayalı yaklaşık 2 yıl oldu. Bu 2 yıl içinde atılan önemli adımlardan bir tanesi PKK'nın şartsız, koşulsuz bir şekilde kendini feshetmesiydi. İkincisi hemen mecliste ilgili komisyonun kurulmasıydı. Üçüncüsü de aslında dün gerçekleşen kanun oylamasıydı. Üçüncü aşama. Şimdi kanun şunu söylüyor. Birincisi PKK'nın tamamen silah bırakması gerektiği. Ve PKK'nın silah bıraktığının devletin ilgili kurumları, büyük ihtimalle Milli Güvenlik Kurulu Koordinatörlüğü'nde ilgili kurumlarının takibiyle gerçekleşecek. Ve aşağı yukarı hani PKK'lar şöyle yapmayacak. Yani silah bıraktım hadi geldim teslim oluyorum değil. Burada tamamen hem devletin ilgili kurumları elinde, PKK'ların elinde bulunan silahlar neler, hem de diğer türlü işte PKK'nın elindeki envanterle aşağı yukarı belli. Bunların tamamen bırakılması, bulunduğu yerleşim yerlerinin terk edilmesi ve ilgili kurumların bunu teyit ve tespit etmesi sonucunda süreç başlayacak. Burada silah bırakan PKK'lıların lider kadrosu ve daha önce herhangi bir vatandaşımız şehit etmiş kimseler ülkeye kabul edilmeyecek.

0: Bir de azmettirenler.
1: Aynen, azmettirenler. Bu üç kategoride bulunanlar kesinlikle ülkeye kabul edilmeyecek. Ama bunun dışında terör eylemlerinde bulunup işlediği suçun 15 yılına kadar tekabül ediyorsa cezası, bunların cezası 5 yıl ertelenecek. Yani 5 yıl içinde

0: Türk Ceza Kanunu'ndaki karşı 15 yıldan fazlaysa bu erteleme 10 yıl boyu sürecek. Yani 10 yıl boyu bu kişiler herhangi bir örgütsel suç faaliyetleri içinde yer almayacaklar. Eğer alırlarsa terör eylemlerinden dolayı da yargılanacaklardır bunlar. Bunun dışında 2005 yılından önce ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet suçuna çarptırılanlar bu kanundan yararlanamayacaklar. Diğerleri tamamen yararlanacak. Tabii ki burada iki tane izleme komisyonu var. Biri Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz koordinatörlüğünde kurulan ama her bakanlığın tam birinin yer aldığı bir izleme komisyonu var. İkincisi de mecliste yine milletvekillerinden oluşan bir izleme komisyonu söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu süreç tabii ki tüm partilerin destek vermesi önemli bir süreç. Neredeyse bütün partiler verdi. Yani işte %20 civarında mecliste milletvekilinin destek vermemesi aslında toplumun ve milletvekillerinin siyasi kanatlarının büyük çoğunluğun desteğine ulaştığını gösteriyor bize. Buradaki en önemli temalardan bir tanesi yani terörist Türkiye sonuçta zor bir süreç. Yani ve bunun diğer dünyadaki örneklerine ayrılan bir noktası var. Bu yüzden Türkiye modeli olarak sunuluyor. Bu nedir? Eğer dört tane maddede özetleyeceksek ilki PKK'nın ön şartsız bir şekilde kendini feshetmesidir. İkincisi bunun bir özellik bir federasyon sistemine asla izin vermemesidir. Diğer ülkelerde bu bir şekilde elde edilmiştir. Ama Türkiye asla buna bir şekilde kapı aralamıyor ki işte birçok PKK'nın önde gelen liderlerin yaptığı açıklamalarına baktığımızda artık federasyonun özellik taleplerinin boş olduğunu kendileri bizzat deklare ediyorlar. Bu tavizlerden vazgeçtiklerini açıkça söylüyorlar. Üçüncüsü terörsüz Türkiye'nin aynı zamanda terörsüz bölge vizyonuyla örtüştüğü. Yani sadece Türkiye'nin içinde PKK faaliyeti sona ermesi değil, bölgedeki terör eylemlerinin sona ermesini kapsaması önemli bir noktası olduğunu söyleyebilirim.
1: Eyvallah hocam. Zaten şöyle bir geriye doğru şu yoruma katılıyor musun yani? Aslında bu terörist Türkiye'ye giden süreç bir anlamda aslında PKK'nın hem Irak ve Suriye'de özellikle başta Türkiye olmak üzere işte 2015'te Hennek operasyonlarıyla başladı bu hikaye. Devamında Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Afrin Harekatı ki işte Zeytin Dalı'na paralel bir şekilde Irak'ta başlayan Kararlılık Harekatı Pençe 1, 2, 3 devamındaki Pençe Kartallar işte Irak'ta belirli bir sahanın kontrol edilmesi, Suriye'de devrimin gerçekleşmesi ve devrimle birlikte aslında YPG PKK varlığının anlamsız bir noktaya düşmesiyle Türkiye içerisinde eylem yapamıyorsun. Irak'ta inanılmaz mevzi kaybetmişsin. Suriye'de projen anlamsız hale gelmiş. İran'da zaten çok daha küçük bir grubun var ve sen bu ortamda Türkiye'de siyaseten de aslında yenilmişsin. Yani bir anlamda seni çünkü Cumhur İttifakı 2023 seçimlerinde seni siyasetin ortadan kaldırmış ve çok Türkiye'de yepyeni bir siyasi tablo ortaya çıkmış. Bu perspektifin mi bu noktaya getirdiğini düşünüyorsun? Yoksa yani aslında PKK halen hayatta kalabilir de artık bir uzlaşı süreci mi arıyorlar? Yani sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Biz bu noktaya nasıl geldik?
0: Ya şöyle, birincisi bence Türkiye dünyada yaşanan değişimi bir şekilde okuyor. Hakan Fidan'ın sürecin ilk başlarında yaptığı güzel bir açıklama var. O da şu, dünya gitgide normsuzluk bir çağına doğru evrilmeye başladı. Yani bir artık var olan düzen gitgide bir değişime uğruyor. Bu düzen değişime uğradığı ve dünyada işlerin, siyasi politik düzenin gitgide değişmeye başladığı bir yerde Türkiye'nin kendi iç kesim tahkimini sağlaması gerekiyor. İç bütünlüğünü sağlaması gerekiyor. Bir
1: Yani
0: eğer
1: aslında liberal hukuk düzeninin biraz daha geride kaldığı, sert gücün daha merkeze geldiği bir dünyadan da bahsediyor olabiliriz yani.
0: aynı ondan da bahsedebiliriz ama nihayetinde bu bir ara dönem. Bu ara dönem geçişkenliğinden sonra nasıl bir düzen çıkacağını kimse bilmiyor. Yani zaten aslında dünyada da bu kurucu düzenin öznesi olma mücadelesini görüyoruz. Bu şimdi diyen tabirle söyleyeceksek istisna döneme kim karar verecek? Yani buradaki olağanüstü gücü dönemin kimin yöneteceğinin kim karar vereceğinin bir kavgası rekabeti söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi bu var olan dünya düzeni bir şekilde buna evrildi. İkincisi şöyle PKK'nın Türkiye hem İHA hem SİHA hem de Suriye'de yaptığı operasyonlarda asgari kapasitesinin ne kadar

0: üst düzey olduğu ve operasyonlarda başarılı olduğum bir şekilde gördüm. Yani PKK burada Türkiye içinde zaten neredeyse yok denecek kadar düşük sayılara evrilmişti. Gitgide Kandil ve etrafındaki dağlarda yerleşen bir yapıya dönüşmüştü sayıcı olarak baktığımızda. Ama burada şöyle bir sorun var. PKK'nın sadece sayıları üzerinden kaç PKK'lı var üzerinden PKK'yı tanımlayamayız. Ama PKK'nın bir etkisi var. Yani hem bölgede hem Türkiye'de hem Avrupa'da kendi sempatizanları bulunmakta. Yani aslında geniş bir kesim üzerinde yayıldığını görüyoruz. Bu nedenle PKK'yı bir türlü bitirmek çok zor oluyor bir şekilde. Ama nihayetinde Türkiye bu süreçte dünya değişirken kendi iç sorunlarıyla uğraşmak yerine bu değişimin yönlendirici önce aktörü olma doğrultusunda bir terörsüz Türkiye süreci devlet projesi olarak başlamış oldu gördüğüm kadarıyla. Ama buradaki en önemli nokta dediğim gibi Türkiye bu süreci başlatırken böyle tavizler vererek başlattığı bir süreç değil. Yani tamamen kendi koordinettiği, kendi yönettiği süreç ki işte az önce dört özellik sayarken bir tanesini unuttum. O da şuydu. Diğer bölgelerde ülkeler terör örgütleriyle anlaşırken üçüncü bir ülke ve bir kuruluş aracılık üstleniyordu. İşte Birleşmiş Milletler veya Amerika veya Fransa örneklerinde görüyoruz. Ama Türkiye'de bu süreç tamamen devletin kendi koordinatörlüğünde ilerlemekte. Bu önemli bir şey. Türkiye bu yüzden bu sürecin asıl Türkiye için bir kaybı değil, kazanımlarından daha fazla olduğu rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Hocam teşekkür ederiz. Sevgili Hüseyin Arslan konuğumuzdu. Bölgeyi, terörsüz Türkiye'yi ve son durumu konuştuk. Her nerede Türkiye'nin sesi radyosunu dinliyorsanız, Türkiye'den bir ses alıyorsanız sizlere selam ederek bugünkü programı kapatıyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum katkıların için.
0: Ben davetiniz için teşekkür ederim. Hayırlı
1: Görüşmek
0: yayınlar diliyorum.
1: dileğiyle. Hoşça kalın. Küreselniz biter.
2: Küresel analiz.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım.

yapalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Melih Cevdet Anday imzalı İçerdekiler oyunundan söz edeceğiz. 1965 yılında kaleme alınan oyun, Türk tiyatrosunun düşünsel derinliği en yüksek yapıtlarından biri kabul edilir. Eser, bireyin özgürlüğü, iktidarın doğası ve baskı mekanizmalarının insan psikolojisi üzerindeki tahribatını felsefi bir düzlemde ele alır. Oyun, bilinmeyen bir yerde ve zamanda siyasi bir suçtan dolayı tutuklu bulunan bir öğretmenle onu sorgulayan komiser arasındaki gerilimli ilişkinin üzerine kurulur. Oyunun temel izleyi fiziksel kapatılmışlıktan ziyade zihinsel bir kuşatmayı ve direnişi konu edinir. Sorgu süreci boyunca komiser, mahkumu sadece fiziksel şiddetle değil, aynı zamanda aile bağları ve yalnızlık duygusu üzerinden psikolojik manipülasyonlarla da çözmeye çalışır. Anday bu süreçte suç ve suçluluk kavramlarını ters yüz ederek gerçek içeridekinin kim olduğu sorusunu izleyiciye de yöneltir. Metin, bireyin kendi hakikatine sahip çıkma mücadelesini evrensel bir dille işler. Eserin sahneleme dili dış dünyadan kopuk, klostrofobik bir

0: atmosfer yaratır. Diyaloglar sadece olay örgüsünü ilerletmekle kalmaz, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerine inen varoluşçu sorgulamalar da içerir. Komiser ve mahkum karakterleri, otorite ve vicdan arasındaki ebedi çatışmanın sembolleri olarak sahnede yer alır. İçeridekiler dönemin siyasi atmosferinden izler taşısa da ele aldığı hakikat ve onur gibi kavramlarla tüm zamanlara ait bir nitelik taşır. Melih Cevdet Anday bu eseriyle Türk tiyatrosuna entelektüel derinlik kazandırırken bireyin baskı altındaki etik duruşunu sarsıcı bir biçimde yansıtır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Ören. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Kültür Otağı Kök Otağı.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Afşar, Teyza Öztoprak Kaptı, teknik yönetmenimiz Serpil Korkmaz. Kültür Otağı'nın Kök Otağı bölümünden gönül dolusu selamlar gönderiyoruz hepinize. Bugün yine stüdyomuzda çok değerli bir konuğum var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilim Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Pervin Ergun Hocam. Yine misafirim. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız hocam?
2: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz hocam. Biz de iyiyiz. Yine sizi burada ağırlamaktan dolayı da çok mutluyuz.
2: Yine çok keyifli
1: bir konuyu birlikte konuşacağız sizinle. Şimdi hocam, biz bir milletin hafızasından bahsederken, ortak kültür tarihimizden bahsederken sadece yazılı kaynakları değil, işte destanları, efsaneleri de konuşuyoruz ve orada geçen semboller üzerinden de bu milletin ortak hafızasını konuşabilmek ve anlayabilmek mümkün hale geliyor. Şimdi Türk kültüründe bazı hayvanlar var ki onlar sadece tabiatın bir parçası değil, aynı zamanda böyle bizim bir takım kavramları anlatırken faydalandığımız işte sembolik ifadelere de dönüşebiliyorlar. Bu şüphesiz sadece Türk milletine has bir şey değil. Bütün toplumların böyle kutsal bildiği, ona önem atfettiği hayvanlar var. Neden bunlar? Bizim kültürümüzden tabii ki bahsediyoruz.

0: neden böyle önem atfediyoruz? Böyle başlayalım isterseniz. Buyurun.
1: Evet, pek çok toplumda ilk atalarla ilgili çok efsaneler var bu şekilde. Her toplum kendi kültürel değerlerine göre bir hayvanı kutsallaştırmış. Bazı toplumlarda mesela Ruslarda, İspanyollarda ayı atadan bahsediyorlar.
0: Evet.
1: Ya da başka bazı milletlerde de öyle. Bu şekilde pek çok toplumda var. Türklerde de daha çok bozkurt, kartal, geyik, maral ya da sıgun adıyla gördüğümüz at, turna gibi belli başlı hayvanları sayabiliriz bunun için. Kültürel hafızada çok önemli yeri var. Toplumsal hafızada bunlar çok uzun yıllar ki Türk milleti 3000'in üzerinde yazılı edebiyatı var. Başka özellikle Çin yıllıklarından gördüğümüz kadarıyla. Onların da kaydettiği üzere Türkler
0: Evet.
1: hakkında kaydedilen metinlerde de Türklerin bozkurtla ilgili bir köken mitlerinin çok olduğunu görüyoruz. Geyikle ilgili de çok olduğunu görüyoruz. Atla ilgili de yine çok olduğunu görüyoruz özellikle. Kartal da üst dünyadan daha çok bilgi getiren, koruyan bir hüviyete bürünmüş gibi görünüyor. Zaten çift başlı kartal bir de.
0: Evet.
1: Bu da yaratılışın başında İslami inançta da veya diğer kitabi dinlerde olduğu gibi yaratılışın başında ikiz doğum sembolü var. Türklerde de bu sembol kartalla canlandırılmış ve bu Doğu Roma ve Batı Roma'yı sembolize eden Roma'nın çift başlı kartalı değil Türklerdeki anlam. Türklerdeki anlam yaratılışın başındaki ilk yaratılan ikiz sembolünü işaret etmektedir. O yüzden karıştırmamak gerekir. Bazıları işte bu Roma'dan kalma falan diyorlar ama
0: Evet.
1: Türklerdeki anlamı tamamıyla farklı. Ki Selçuklu'nun da sembolüdür ki Türk dünyasında da çok eskiden de tarihsel süreçte de çok fazla kullanıldığını görüyoruz çift başlı kartal.
0: Doğru. Şimdi hocam bunları zaten tek tek açacağız. Ama sizin ifade ettiğiniz şey çok yerinde. Çünkü Türk toplumu zaten tabiatla iç içe yaşayan bir toplum. Dolayısıyla tabiatın bütün unsurlarını çok rahatlıkla gözlemleyebildiği gibi hayvanları da çok rahat gözlemlemişler. Onların davranış biçimleri öyle değil mi? Yani onların temsil ettiği bir takım özellikleri de sembolleştiriyorlar zihinlerindeki kavramlarla. İşte mesela cesaret, özgürlük, işte ne bileyim hızlı olma, atik olma gibi bir takım böyle kavramları hayvanlar üzerindeki gözlemledikleri davranışlardan dolayı o hayvana atfediyorlar ve kutsallık herhalde böyle ortaya çıkıyor, öyle değil mi?
1: Evet,
0: Yani
1: tek eşlilik,
0: evet.
1: renkleri,
0: Evet.
1: davranışları, tek eşlilik çok önde geliyor
0: Tabii.
1: bunların içinde. İşte çok göksel olması, en yükseklere çıkması, turnanın mesela en yüksekte olması
0: Tabii.
1: gibi. Geyiğin yine çok yükseklerde olması gibi özellikleriyle ön plana çıkıyorlar. Türk geleneksel dünya görüşü, böyle mitolojik hayvanlar çok görmeyiz biz.
0: Evet.
1: Türk geleneksel dünya görüşünde tabiatta görülen hayvanlar üzerinden mitolojik ya da geleneksel dünya görüşü
0: Evet.
1: o şekilde kurgulamış Türkler.
0: Doğru. Şimdi siz biraz önce ayıdan örnek verdiniz. Rus mitolojisinde mesela ayının önemli olduğundan söz ettiniz. İşte bu ne kadar zihnimize aslında yerleşmiş, değil mi? Bir başka milletin mitolojisindeki o kutsal hayvanları çok rahatlıkla anımsayabiliyoruz. Çünkü günümüz dünyasında da çok iyi pazarlanabiliyor bunlar. Biz ne yazık ki bu kutsal hayvanlarımızı, önem atfettiğimiz bir takım sembolleri böyle günümüz dünyasına bir türlü entegre edemiyoruz. Burada biraz böyle geride kalıyoruz. O yüzden bu hayvanları bugün konuşalım istedik. Yani ayı da bir hayvan, ona da bir sempati duyabiliriz. Ama oradaki ayı sadece sempati duyulan bir hayvan olduğu için her çocuğun oyuncağı değil. Orada bir mitolojik arka plan var ve bunu çok güzel işliyorlar biz fark etmeden. Bunları kendi kültürümüze neredeyse transfer eder hale geliyoruz. O yüzden işte bugün dedik ki bunları biraz konuşalım. Gençlerin özellikle bizi dinleyen gençlerin kulağına kar suyu kaçıralım.
1: Türk kültüründe evet bu geleneksel dünya görüşü yansımış, kültürümüze yansımış olan bu şeyler siyasi sembol gibi algılanmış. İşte
0: Evet.
1: her partinin at, kırat meselesi ki Türklerde kırat kutsal. Bozkurt yine siyasi sembole dönüşmüş gibi olmuş ama böyle aslında bütün toplumun ortak değerleri bunlar.
0: Evet, hiç
1: Geyik henüz
0: şüphesiz.
1: dönüşmemiş ama yine de bu şekilde düşünmemek gerekiyor. Bir de Türk kültürüyle ilgili anlatıların, efsanelerin, masalların, destanların çok iyi öğretilmesi gerekiyor. Biz kendi destanlarımızla, kendi masallarımızla büyümediğimiz için her ne kadar toplumsal bilinçte bunların kutsal olduğu bilinse de
0: Evet.
1: bunlarla ilgili kurgusal metinler yaygınlaşamıyor. Bunların
0: Maalesef.
1: filmleri yapılmıyor, çizgi filmleri yapılmıyor.

0: okunmuş olsa çocuklarımız öğrenmiş olacak. Bir
1: Doğru.
0: şekilde kültürel aktarımı olacak.
1: Hı.
0: Dediğiniz gibi ayı, panda
1: Panda.
0: özellikle çok
1: Doğru.
0: fazla Çin çünkü inançlarını çok iyi bir şekilde yansıtıyor ve yaşatıyor bütün kültürel değerlerini. Biz biraz bu konuda eksik
1: Evet,
0: kaldık
1: eksik
0: maalesef.
1: kaldık. O yüzden bugün bunların üzerinde duralım istiyoruz hocam. Şimdi evet, bu semboller arasında siz biraz önce saydınız zaten bu hayvanları. Ama en dikkat çekici olan ve herhalde hiç bilmiyorum diyenlerin bile bildiği bir bozkurt figürümüz var. Günümüzde evet sizin de ifade ettiğiniz gibi farklı şekillerde yorumlansa da onun tarihi ve kültürel anlamını bildiğimizde çok daha doğru bir zeminde değerlendirmiş o hale geliyoruz. Şimdi bu destanlarda ve anlatılarda bozkurtun rolünü nasıl değerlendirmemiz lazım hocam?
0: Evet.
1: İsterseniz en iyi bildiğimiz konudan
0: Evet.
1: başlayalım. Bozkurt en çok bildiğimiz
0: Evet,
1: çünkü.
0: en çok bildiğimiz, kullandığımız.
1: Evet.
0: Evet, bozkurt Çin yıllıklarında ilk defa görüyoruz. Milattan önce 2000'lerde kayda geçmiş Çin yıllıklarında 3 farklı efsaneden bahsediliyor. Türkler için en kutsal olan hayvan olarak bahsediliyor ve ikisinde bunlar bir dişi bozkurt Aşina'dan türeme şeklinde, diğeri de erkek bozkurttan türeme şeklinde bir efsane var. Bu erkek kurttan türeme Tanrı'nın bir sembolü olarak görülüyor. Tanrısal bir figür olarak görülüyor ve bunun soyundan gelen Türkler olduğu söyleniyor. Diğeri Aşina soyundan gelenler de işte 10 çocuğu oluyor. Bataklıkta döktüklerin hepsi öldürülüyor. Tek bir tane kalıyor. O da bir çocuk, kolları ayakları kesilmiş. Bunu da bir bozkurt bataklıktan kurtarıp Ergenekon dağların arasına götürüp ve onun 10 oğlu olduğuna inanılıyor. Çin kayıtlarına geçtiği üzere. Bu 10 çocuk da dışarıdan evlenerek, dışarıdan kızlar getirerek 10 oymağı kurdu. Dolayısıyla bunlar Türklerin kökeni. Ayrıca Ergenekon destanında da o Ergenekon denilen vaha çok dar geliyor, nüfus çok artıyor, yeniden dışarı çıkılması gerekiyor. Bozkurt onlara yol gösteriyor. Yani göç destanında da, Ergenekon destanında da Bozkurt'un yol gösterdiğini görüyoruz. Koruyucu bir unsur olarak görüldüğünü görüyoruz. Onun haricinde Sibirya destanlarının farklı motiflerini de görüyoruz biz aslında. Bozkurt koruyucu, yol gösterici özelliği var. Mesela bir Altay destanında çok ilginç bir şey var. Aslında asıl o destan üzerine durmamız gerek. Onda da Orta Dünya'yı yöneten Türk Hakan'ın ilk çocuğu alt dünya ruhları tarafından kaçırılıyor. Ve sonra ikinci çocuğu olduğu zaman onu da kaçırmak için alt dünya ruhları tekrar geliyorlar. Ama alt dünyaya kaçırılan ilk çocuk bozkurt kılığına giriyor. Kaçırılsa bile kutsal kişiler, Tanrı tarafından kut verilen kutsal kişilerin bozkurt kılığına büründüğüne dair bir inanç orada korunmuş. Çin yıllıklarındaki şeylerin de kökeninde böyle bir şey olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet hocam,
0: Koruyucu, yol
1: doğru.
0: gösterici ve dünyanın düzenini sağlayıcı, Türk cihan hakimiyeti ülküsünü kurucu
1: Çok arkaik bir anlatı
0: önder.
1: olarak, belki
0: Evet.
1: evet dediğiniz gibi Çin
0: Çünkü
1: yıllıklarına belki
0: ilk köken olarak
1: ilham
0: düşünemeyiz biz
1: verebilir.
0: Bozkurt'u. Neden düşünemeyiz? Çünkü Göktürkler vardı. Göktürkler öldürüldü. Son bir çocuk kaldı. Ondan tekrar çoğaldı diyoruz.
1: Evet.
0: Peki önceki Bozkurtların kökeni neydi?
1: Tabii oraya gelene kadar da mutlaka bu anlatılar vardı. Bir
0: Evet.
1: anda ortaya çıkmış olamaz dediğiniz
0: Evet.
1: gibi. Bunun üzerinde
0: Bunun da
1: düşünmek
0: tarihin
1: lazım.
0: katmanlarından, destanlardan hareketle, sözlü kültür katmanlarından hareketle o bizi ata çıkarıyor mesela. Yine Dolgan ve Yakut Saha destanlarında, Ersogoto gibi destanlarda, özellikle Dolgan varyantlarında, bugünlerde onlar üzerine çalışıyoruz. Şey var, gökten gelen at, ilk yaratılan çocuk, evet yeryüzüne yaratılmış ya da bazı varyantlarında gökte yaratılıp yeryüzüne gönderilmiş. Bunun da koruyucusu olarak kanatlı at, işte Türk kültüründe sudan çıkan kanatlı atlar, Köroğlu'nun atı meselesi gibi pek çok kültürümüzde atla ilgili güzel şeyler vardır. Bir kere bir toplumda hayvanlarla ilgili imaj, bir hayvan adının imajı neyse, ne ifade ediyorsa toplumsal bellekte, onun kutsal ya da değil olduğunu gösterir. Mesela birisine bozkurt derseniz ya da kurt derseniz bu iltifat gibi algılanır. Ya da aslan dersek biz Türk toplumunda iltifat algılarız ama köpek dersek, domuz dersek iyi algılamayız. Ya da mesela deve desek yine çok iyi algılamayız. Çünkü kültürel hafıza çok uzun zamanlarda

0: O özelliğiyle herhalde bizim dirilişi temsil eden kültürel kimliğimizin bir parçası olarak en yerleşik olan anlatı biçimimiz o, ya da en kutsal
1: Evet
0: bildiğimiz
1: ki
0: hayvan o
1: Atatürk de mesela
0: diyebiliriz.
1: Osmanlı sonrası Anadolu işgal edildiğinde bütün o yedi düvele karşı savaş verip önderlik edip yol gösterdiği için batılı kaynaklar onun hakkında Bozkurt lakaplı biliyorsunuz Atatürk de yol gösterip kurtardığı için bu devletimizi kurduğu için biz de kendisine çok şükranlarımızı
0: Evet, bir
1: sunuyoruz.
0: kez daha
1: Bir kez
0: anıyoruz bu
1: daha.
0: vesileyle atamızı. Hocam tabii Bozkurt çok güçlü bir sembol ve rehberliği çağrıştırıyor. Dediğiniz gibi Atatürk de çok o resim ediliş hali de şimdi gözümün önüne geldi. Hep Atatürk ve Bozkurt birlikte resmedilir. Bu çok başka bir anlam yüklüyor Bozkurt'a, ama yine onun kadar belki tanımadığımız ama çok güçlü anlamlar yüklenen bir başka hayvan daha var ki geyik. Biraz galiba geyikle ilgili bilgimiz eksik. Bozkurt aşağı yukarı herkes tarafından biliniyor ama geyik biraz daha geri planda kalıyor. Oysa ki o da insanı farklı bir yolculuğa çıkaran bir sembol olarak kültür hayatımızın bir parçası. Biraz da geyik ve ona yüklenen anlam üzerinde duralım mı?
1: Duralım geyik, özellikle sığın geyik, bu boynuzları böyle dolaşık olan geyik özellikle çok önemli Türk mitolojisinde, Türk geleneksel dünya görüşünde çok önemli. Daha çok işte filmlerde de ala geyik formunda da görüyoruz onu ama aslında daha kültürel hafızayı gerilere götürecek olursak akmaral şeklinde de görüyoruz. Örneğin Kırgızların atası gibi. İki kırgız, bir kız bir erkek kırgız çocukları kalmış onlarda da efsaneye göre. Onların koruyucusu Issık Göl'den doğan, çıkan bir akmaral onları beslemiş, büyütmüş. Onlar da Kırgızların atası olmuş. Issık Göl'de Tar Dağları'nın üzerinde bugün Kırgızistan coğrafyasında yer alıyor Issık Göl. Dağların tepesinde kar sularının erimesiyle ama sıcak bir göl, çok büyük bir göl. Oranın kutsallığı, hem dağın kutsallığı, dolayısıyla hem onları koruyan, kollayan geyik. Ama sadece orada görmüyoruz biz, pek çok yerde görüyoruz. Mesela Macarların da ilk atası oluyor. Macarlara da o bataklıkları geçerken bir geyik gösteriyor. Bütün destan kahramanlarımız da aslında önlerine bir geyik çıkıyor ve o sevgililerini bulmalarını sağlıyor. İslami gelenekte de mesela Peygamberimizin torunu sanırım onunla ilgili bir menkıbede de anlatılıyor. Evlenecek kızı buluyor mesela. Geyikler genelde onları mağaralara götürüyor. Yine yeniden doğuşun sembolü, yeniden bir hayat kurmanın, bir medeniyet kurmanın sembolü gibi görüyoruz oraları biz. Velhasılı çok önemli bir figür. Türk dünyasında da bütün yönetici ailenin, hanedanların sembolü olarak görülüyor. Çok özgürlükçü, bağımsız, dağların tepelerine tırmanıyorlar. Dik kayalarda durabiliyorlar. Hayatta kalma başarıları çok yüksek. Onları sembolize ediyor. Bu altın elbiseli adam vardı. Kazakistan'da çıkmıştı biliyorsunuz. Onun da 5000'in üzerindeydi sanırım. Bütün kıyafetleri, taçları, takıları hepsi sığın geyik motifleriyle altından o dönemde işlenmiş. Velhasılı çok çok önemli geyik figürü. Bugün Anadolu'da da filmlerde de gördüğümüz üzere genelde sevgiliye ulaşma şekli olarak görüyoruz. Bazen mesela bugünlerde tespit ettik mesela Muğla'da da bir dağ, Sıgunbaşı Dağı ya da hala
0: Sıkunbaşı.
1: Sıgunbaşı Dağı,
0: Dağın
1: bir
0: isminde
1: Sıgın Dağı da
0: yaşamaya devam
1: görüyoruz.
0: ediyor.
1: Sonra Aygır Dağı görüyoruz yine atla ilgili. Aygır Suyu, Aygır Dağı gibi yer atları görüyoruz. Mesela Sivas'ta da çok fazla. Her yerde var bu hayvan atları ile ilgili yer atları, dağ atları, su atları. Bu da geleneksel dünya görüşümüzde kültürel belleğimizin bir yansıması olarak bu tür şeyleri görüyoruz. Yani aynı birebir devam ediyor.
0: Devam ediyor. Geyik bir de hocam işte o Ala Geyik efsanesinde falan da çok bana onu çağrıştırır. Yanılmıyorum herhalde. Biraz böyle hani Bozkurt'tan farklı olarak, evet onun da bir rehber olma özelliği var. Daha farklı bir yolculuğa çıkardığı için işte işin içine biraz aşk dediğimiz o beşeri kavram da girince biraz daha böyle zerafeti, güzelliği falan da çağrıştıran bir tarafı var Bozkurt'tan farklı olarak. Ve hani farklı örnekleri halk hikayesi hikayelerinde de çok anlatılıyor sizin de söylediğiniz gibi, ama kültürel hafızamızda iyiliği, güzelliği ve yine öncü olmayı çağrıştıran bir tarafı var. Tabii geyiklerden söz edince, tabii Türk dünyasını konuşuyoruz. Hemen aklıma Doğa Türkleri de geliyor. Geyiksiz
1: Evet.
0: yapamayan o Türkler, öyle değil mi?

0: Nerede?
1: Dolganlar çok küçük bir grup. Ayrıca Dolganlar da geyikçi Türkler.
0: Evet, onlar da öyle.
1: Dolganlar da öyle. Bütün hayatları geyikle geçiyor. Türkler aslında diğer Türk boylarını çok fazla geyik sürüleri olarak görmüyoruz aslında ama Dolganlar ve Dohalar
0: Evet.
1: da gelenek devam ediyor.
0: Evet, devam
1: Ama
0: ediyor.
1: bizde mesela çok kutsal olmakla birlikte aynı zamanda kutsal yemek anlamı da taşıyor.
0: Kutsal yemek.
1: Kutsal yemek
0: Öyle mi?
1: tabii. Ama mesela işte tabii her bir kutsalı da farklı değerlendirmek lazım. Mesela bozkurt asla yenmiyor. Yırtıcı, grup halinde savaşma yeteneği olan, ekip yeteneği olan bir şey ve Türk ordusunu da sembolize eder bu bağlamda. Bozkurt hepsi topluluk halinde aynı şekilde hareket eden bir hayvan. O başka başka özelliklerinden dolayı etkili oluyor ama mesela şey geyik de hem sütü hem beslemesi yönüyle de yaratılışın başında ilk yaratılan yine Altay destanlarından birinde vardı. O da tanrısal bir geyik Göksel geliyor ve o kendisinin öldürülmesini istiyor. Bu Türklerin ilk evine dönüşüyor onun derisi. Onun her bir parçasından Türklerin işte ambara dönüşüyor, çeşitli eşyalara dönüşüyor, başörtüsüne dönüşüyor. O yüzden Türklerde başörtüsü kutsallığı var. Çok mitolojik metinler bunlar. O yüzden yani çok sıradan şeyler gibi düşünmemek gerekiyor. Ve onun yemeği de çok kutsal ama her zaman öyle geyik avlanacak bir şey gibi görünmüyor. Bu bazı durumlarda hani öyle kullanılabiliyor. Ama mesela Çinlilerde de geyik belki Türklerde böyle kutsal görüldüğü için Çinlilerde de tam tersi. Kötü bir özelliği var.
0: Evet. Evet, yani işte dediğiniz gibi o kültürel hafızanın hayvana yüklediği anlamla birlikte sizin ona bakışınız, onunla ilgili yarattığınız imajlar da hiç şüphesiz değişiyor. Şimdi hocam biraz gökyüzüne doğru yöneliyoruz ve orada da karşımıza kartal çıkıyor sizin de söylediğiniz gibi. Gücü temsil ettiğini ve biraz yüksekten bakabilmeyi bence
1: Evet.
0: temsil ediyor gibi bir tarafı var ama tabii ki çok daha derin mitolojik anlamları da var kartalın. İsterseniz biraz kartalın yine eski Türk devletlerindeki sembol olma durumundan söz ederek söze devam edelim.
1: Evet, kartal tabii o da Oğuzların sembollerinden. Oğuz boylarının her bir Oğuz boyunun bir sembolü var. Kartal da tüm Türklerin bir sembolüne dönüşmüş. Bütün o yine Çin yıllıklarından başlamak üzere Türklerde kartalın çok önemli olduğunu görüyoruz. O da biraz önce de söylediğimiz gibi çift başlı kartal, yaratılışın başındaki Habil ile Kabil'de olduğu gibi ikiz yaratılan her şeye kutsal. O gelenek de bugün nasıl sürdürülmüş? Mesela bahçede ikiz olan meyveler satışa sunulmaz mesela. O nazarlık olarak asılır. İşte evin kutsalı, bereketi gibi görülür. İkiz sembolü daha çok hani ikiz kıyafet giydirirler. O çocuklara özel bir
0: Evet.
1: ihtimam gösterilir. Hayvanlarda ikizlik varsa yine aynı şekilde kutsaldır,
0: Berekettir.
1: berekettir. Onlar satılmaz. Kartal'da da bu şekilde çift başlı kartal, ilk yaratılışın başındaki kartal olduğu için kutlu bir hayvan gibi görülür. Çok yüksekte yuvası olduğu, göğün 5. katında yaşadığına dair inançlar var. Göğün 5. katı dediğimiz yer kutup yıldızı yani Türkçesi demir kazık da yaşadığına dair inanç var. 5. katta Türk geleneksel dünya görüşünde üst dünyayla orta dünyanın bağlandığı yer gibi ve yalavaç gibi algılanmış. Tanrısal mesajları, üst dünyadan kutlu mesajları alt dünyaya insanlara eriştirmek için yaratıldığına dair inançlar korunmuş. Ama nasıl iletecek bir türlü olamamış, bu iletişim sağlanamamış. Sonra insan formunda geldiği, göründüğü filan bazı mitler var. Hatta kamların ruhlarının kartallar tarafından götürülüp kam ağaçları var. Tüspet tuğru diye adlandırılan uğurlu ağaçlar. Oralarda kartallar tarafından yetiştirildiği, yani hastalıkları şifa, işte sınıkçılar, kırıkçılar, üfürükçüler falan diyoruz şimdi de, Ocaklık geleneğine mensuplarının hep bu kartallar tarafından eğitildiğine dair bir inanç var. Bundan dolayı da çok kutsal, yani ilahi mesajları ilettiği için velhasılı pek çok şeyde de kullanıyoruz biz. Kutsalı sembolize eden bir şey. Yani kartalın mesela bir tüyü niçin kullanılıyor? Mesela arıcılar çok kullanıyor onu. Arıların peteklerin üzerlerini temizlemek için.
0: Hı hı.
1: Daha yine pek çok şeyde kullanılıyor.
0: Şaman kıyafetlerinde de galiba değil mi hocam? Kartal tüyü.
1: Evet, şaman kıyafetlerinde kullanılıyor.
0: Kullanılıyor.
1: Bir de alt aylarda bir kutsallık törenleri var. Kutsal dağlara çıkılıp orada tören yapılıyor. Orada da her ailenin en büyüğü. Yani aynı avluda gelinleri, oğulları varsa onlar değil, ailenin en büyük olan baba, kayınbaba kimse işte o. Ayrı bir evse o zaman tabii ki oğlu. Her evin bir reisi kartal tüyleri takarak oraya üldürbeler takarak o törene katılıyorlar ve o şekilde ibadetlerini gerçekleştiriyorlar, törenleri gerçekleştiriyorlar. Ki Kızılderililerde de biliyorsunuz.
0: Şimdi onu söyleyecektim hocam. Hemen o çağrışım geldi aklıma. Hani bu da çok güncel tartışmalardan biri ya, Kızılderililer Türk mü? Bu benzerliği de düşünce çok pek çok benzerlik
1: var
0: yanında.
1: Evet, çok ben epeyce bir araştırmıştım. Hatta göç destanı.
0: Evet.
1: Sonra Ergenekon, onlar da kapakta kon destanı. Yani kapalı yerde konanların destanı falan. Ve Kartal'la ilgili gerçekten çok ciddi ortak şeyler
0: evet.
1: var. Bunu tabii yine de bir şey olarak hani mesafeli yaklaşmak lazım tabii. ama çok fazla şey var. Onlar da çok fazla kullanıyorlar. Hatta takılara falan da yapıyorlar. Benim de Amerika'dan öyle gelmiş bir Kızılderililerin yaptığı bir
0: sizin
1: kartal tüyü şeyim var. İnce boncukla işlenmiş kartal tüyü. O şekilde yani kutsal.
0: Evet, şimdi hocam Kartal'dan bahsedince hemen benim memleketim de aklıma geldi. Erzincan'ın da simgelerinden biri çift başlı kartal. Her yerde ona rastlayabilirsiniz Erzincan'da da. Yani onu yaşatmaya da devam ediyoruz. Tabii bu kültürel hafızamız bir şekilde devam ediyor. Şimdi tabii Türk kültürünü konuşurken ve de böyle sembolik hayvanlardan bahsederken Türk kültürünün, Türk tarihinin, Türk insanının ayrılmaz yoldaşı hemen ata geliyoruz. Yani kurt dedik ama atı da çok iyi biliyoruz. Atla ilgili de tabii ki o bilincimiz çok yüksek hala. Bu niye farklı hocam? Atı niye bu kadar önemsiyoruz? Neden başka bir yere konumlandırıyoruz?
1: At Türk'ün kanadıdır diye bir sözümüz de var biliyorsunuz. Divan Lugat Türk'ten de.
0: Evet.
1: Çok kutsallaştırmışız atı da. Kısrak. Aygır, biraz önce söylemiştim Aygır'da
0: Dağı
1: mesela.
0: Dediniz, evet. Aygır suyu dediniz.
1: Aygır suyu gibi kutsal mekanların atlarından birine dönüşmüş. Yine yani çok Anadolu'da şey görmüyoruz ama tabii pazırık halısı var biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Pazırık halısının üzerinde dünyanın en eski halısı, Türk halısı. Onun üzerinde de atlar var. Öteki dünyaya giderken de atlarla Sırat Köprüsü'nü geçeceğine dair inançlar Altaylar'da korunmuş. Bu dünya içinde öyle. Yine Dolgan destanlarında, yaratılış destanlarında ilk yaratılan çocuğu koruması için çocuk ezgiyle dua ediyor. Bir yardım gönder diyor. At geliyor. Kanatlı at, beyaz kanatlı at, kır at geliyor. O da diyor ki sen atalarından kalan şeyleri al. Çünkü çocuklar ocağın altına gömülmüş. İlk anne baba, yeryüzüne yaratılan ilk anne baba onları yine bu atın telkiniyle ocağın altına gömmüşlermiş. O yüzden ocak kavramı da mesela ayrıca bir konuşulabilir belki. Çok önemli bir kavram. İlk çocuklar da mesela ocakla bağlantılı olması böyle. Ocağa da kötü ruhlar gelemiyormuş. Oradan alıp götürememişler çocukları. Çocuklar orada bir anda tabii destan dünyasında çocuklar bir anda büyüyor biliyorsunuz.
0: Tabii.
1: Büyüyorlar ve zaman işte geçiyor, yetişkin oluyor bir kız bir erkek kardeş. Atalarından kalan sac ayağını alıyorlar. İşte çakmak taşını alıyorlar. Bir iki şey daha alıyorlar ve o kanatlı at onları çıkarıp kurtarıp yeryüzünde kutsal Altaylara yerleştiriyor. Ve hayat orada başlıyor. Yine geyik figüründe olduğu gibi, bir diğer destanda olduğu gibi at diyor ki beni öldürün ki bu bütün pek çok toplumun kültüründe var. İlk yaratılışta kutsalın öldürülüp ondan pek çok şeyin yaratılması gibi mesela okyanus bölgesinde de balinadan böyle dönüşümler söz konusu veya ağaçlardan dönüşüm söz konusu. Bizde de bu atla ilgili dönüşüm söz konusu. At kendinin öldürülmesini istiyor. Tanrısal bir şey yaratılmış gelmiş. Onun da derisinden yine Türkler ilk evini yapıyor. Ambarlarını, işte başörtüsünü yapıyor. Velhasıl etini yiyor yine. Sonraki destanlarda da görüyoruz ki onu koruyucu olarak görüyoruz. Ve bütün destanlarda da Köroğlu destanına kadar, Anadolu'ya kadar çok yaygın olduğunu görüyoruz. Biraz silikleşmiş ama atasözlerine baktığınızda yine birine At dersek, kısrak dersek mesela iyi mi anlar, kötü mü? Hakaret midir, iltifat mıdır, değil mi? Kısrak gibi kadın
0: Tabii.
1: diyor güzel anlamda.
0: Evet.
1: Ama hani maymun desek güzel anlaşılmaz mesela, değil
0: Doğru.
1: mi? O
0: Doğru.
1: yüzden eğer bir kelime, bir hayvanın adı söylendiğinde iyi bir imaj, iyi bir anlam varsa bu halk hafızasında, mitolojik hafızada güzel bir anlamda oldu.

0: olduğunu gösteriyor. Kötü bir anlam varsa, imajı varsa o zaman da alt dünya ile ilişkili görülüyor.
1: Doğru. Tabii şimdi hani gündelik hayatın da bir parçası, hani ulaşımın, işte savaşçı bir toplum, göç eden bir toplum, dolayısıyla bunların da ayrılmaz bir parçası, ama bunun çok daha ötesine geçtiğini siz zaten söylediniz. Dostluk, sadakat, birlikte yol alma, özellikle destan kahramanı ile atın arasındaki o kuvvetli bağ herhalde insanın tabiatla arasında kurduğu bağın en önemli göstergelerinden biri. Yani onu en yoğun biçimde destan kahramanı ve at arasında görüyoruz.
0: Bir de Burak'la birleşmiş,
1: Tabii bir de peygamberimizin
0: miraca
1: atıyla.
0: yükseldiği atla birleşmiş,
1: Doğru.
0: Hızır'ın atıyla birleşmiş, Hazreti Ali'nin atının ayak izleriyle birleşmiş ve yine Anadolu coğrafyasının pek çok yerinde biz bunlardan birine bağlı olarak Hızır'ın ayak izinin
1: Tabii.
0: olduğu dağlar, yerler görüyoruz.
1: Doğru. Yani İslami gelenek de atla ilgili
0: Burak'tan
1: bu
0: dolayı.
1: anlayışımızı korumuş. Hatta işte bir sürü örneklendirmiş. O yüzden kültürel kimliğimizin çok önemli gücü sembollerinden biri haline gelmiş at. Siz şimdi Köroğlu dediniz. Tabii atsız bir Köroğlu düşünülemez. O yüzden hemen bir Köroğlu türküsü dinleyelim mi hocam bu
0: Ay çok iyi
1: arada?
0: olur.
1: İrfan hocamıza da selam olsun. İrfan Gürdal seslendirecek Cengi Köroğlu.

0: Kırat'ın böyle kanatlarında bir yükseldik tekrar, şimdi stüdyodayız hocam. Programımızın artık sonuna yaklaşıyoruz. Konuştuğumuz bütün bu örnekler, bu sembolik hayvanlar bize gösteriyor ki hani bunlar aslında sadece bir anlatı değil ya da olmamalı. Bugün kullandığımız pek çok işte gündelik hayatta ne kullanıyorsak aslında oralarda bunları işte bir sanat eserinde, bir deyimde yaşatmaya da devam ediyoruz ya da etmeliyiz. Mesela halılarımız, kilimlerimiz, pazırkalısından söz ettiniz, mimarimiz, gündelik dilimiz, bu sembolik hayvanlardan mutlaka beslenmeli diye düşünüyorum ben. Bunlar için ne yapmak lazım hocam? Buradaki fikirlerinizi merak ediyorum sizin de.
1: Bizim de güncellememiz gerekiyor ve bunları günlük hayatın bir parçası yapmamız gerekiyor. Çünkü özümüze dönüp özümüzü bilerek yaşarsak
0: Evet.
1: daha başarılı bir toplum oluruz. Gençlerimiz daha iyi öğrenir diye düşünüyorum. Atla ilgili de mesela Pegasus'u hepimiz biliyoruz ama Türklerin tulparını bilmiyoruz.
0: Evet.
1: Tulparı halbuki ön plana çıkarmak lazım. Hava yolu şirketi niçin kurulmasın tulparla, değil mi, kanatlı
0: Tabii,
1: at?
0: tabii.
1: Evet, halılarda, kilimlerde her şeyde var. Atasözlerinden örnekler vermiştik zaten, hani her
0: Evet.
1: şeyde var. Hayatımızın bir parçası. Daha çok kullanmak gerekiyor. Daha
0: Hı
1: ön
0: hı.
1: plana çıkarmak gerekiyor. Mesela bu sene at yılı ama kaç kişi takip etti bunu?
0: Evet, değil mi? 12 hayvanlı Türk
1: 12
0: takviminde at
1: hayvanlı Türk
0: yılındayız.
1: takviminde at yılındayız. Geleneksel kültürde, hayvancılık kültüründe mesela bu yılların önemi çok fazladır. Ona göre hayvancılık önlemlerini alırlar. Bazı şeyleri hazırlık yaparlar. Mesela bizde o kadar şey yaygın değil. Çinliler bizden almış, bu kadar yaygınlaştırmış. Ne kadar büyük kutlamalar,
0: Evet,
1: festivaller
0: festivaller
1: yapıyorlar bununla
0: yapıyorlar.
1: ilgili. Biz maalesef biraz kültürel belleğimizi güncellemekte biraz zayıf kalıyoruz.
0: Maalesef.
1: İnşallah halk bilimciler bu tür şeylerle daha çok uğraşır,
0: Evet.
1: popülerleştirirler bunları diye umut ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ
1: Ben
0: olun. Bunların
1: teşekkür ediyorum.
0: çoğalmasını dileyerek bitirelim isterseniz
1: İnşallah.
0: programımızı. Sağ olun.
1: İnşallah her şey çok güzel olur.
0: İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bugünlük Kültür Otağı'ndan bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Ege'nin incisi İzmir'e konuk olacağız. İzmir, Ege Denizi'nin kıyısında tarih boyunca stratejik liman yapısı ve verimli bölgeleriyle Akdeniz dünyasının en önemli duraklarından biri olur. Kentin yerleşim tarihi Yeşilova höyüğünden itibaren binlerce yıl geriye gitse de Türklerin bölgeye gelişiyle birlikte İzmir'in siyasi ve askeri kimliği yepyeni bir evreye girer. Malazgirt sonrası Anadolu'ya yayılan Türk toplulukları içinde 11. yüzyılın sonlarında Çaka Bey'in İzmir'i fethetmesi kentin Türk denizcilik tarihindeki öncü rolünü başlatır. Çaka Bey burada ilk Türk donanmasını kurarak kenti bir deniz üssü haline getirir. Ancak İzmir'in bir payitaht ve müstakil bir siyasi güç merkezi olarak asıl yükselişi 14. yüzyılın başlarında Aydınoğulları Beyliği'nin hakimiyetiyle gerçekleşir. Aydınoğulları döneminde İzmir sadece bir ticaret limanı değil, beyliğin en stratejik idari ve askeri başkentlerinden biri olarak işlev görür. Özellikle Umur Bey döneminde şehir, beyliğin denizlerdeki kudretinin merkezi haline gelir. Bu dönemde İzmir, deniz kıyısındaki liman kalesiyle tepede bulunan Kadife Kale merkezli iki alana bölünür. Aydınoğulları, Kadife Kale'yi bir yönetim

merkezi olarak tahkim ederken, liman bölgesini ise Ege Denizi ve Adalar Denizi üzerinde hakimiyet kuran donanma üssüne dönüştürür. İzmir bu dönemde Latin dünyasıyla Türk dünyası arasındaki en kritik sınır ve temas noktasıdır. Beylik başkentliği süresince şehir, bir yandan askeri seferlerin planlandığı karargah, diğer yandan Batı Anadolu'nun ekonomik çıktılarının dünya pazarlarına açıldığı kapı olur. Kentin mimari dokusu bu başkentlik ve sınır şehri olma özelliğiyle şekillenir. Aydınoğulları döneminde inşa edilen bu yapılar kentin Türk-İslam kimliğini de pekiştirir. Kadife Kale içindeki idari yapılar ve camiler beyliğin iktidar sembolleri olarak yükselir. Bu dönemden günümüze ulaşan en mühim izler kentin ticari ve dini merkezlerinde kendini gösterir. Kemeraltı bölgesinin tarihsel çekirdeğini oluşturan hanlar ve camiler, beylik dönemi imar faaliyetlerinin birer uzantısıdır. Taş ve tuğla işçiliğinin harmanlandığı bu yapılar, İzmir'in liman kenti kimliğiyle uyumlu bir sadelik ve işlevsellik barındırır. Emir Sultan Zaviyesi gibi manevi merkezler ise kentin sosyal dokusundaki Türk-İslam harcını güçlendirir. Ekonomik açıdan İzmir, beylik başkentliği yaptığı süreçte bir ihracat limanı vasfı kazanır. Anadolu'nun iç kesimlerinden gelen tahıl, pamuk, palamut, şap, deri gibi ürünler İzmir limanı üzerinden Venedik ve Cenevizli tüccarlara pazarlanır. Aydınoğulları ticareti teşvik etmek amacıyla Avrupalı devletlerle ticari antlaşmalar yapar ve kenti bir serbest ticaret alanı gibi yönetir. Bu ekonomik canlılık şehirde çok kültürlü bir pazar yapısının oluşmasına da zemin hazırlar. Şehrin dar sokakları ve bedestenleri sadece malların değil, aynı zamanda Akdeniz havzasındaki farklı kültürlerin ve dillerin karşılaştığı mekanlar haline gelir. İzmir'in başkentlik işlevi, bu ticari vergilendirme ve gümrük gelirleriyle finanse edilen güçlü bir bürokrasiyi de beraberinde getirir. Bugünkü İzmir, bu köklü başkentlik mirasının üzerinde yükselen modern bir metropoldür. Cumhuriyet'in ilanından sonra kentin liman ve ticaret kapasitesi ulusal ekonominin lokomotifi olarak yeniden organize edilir. Ancak kentin tarihsel merkezinde özellikle Agora ve Kadife Kale aksında beylik döneminin izleri hala canlılığını korur. Şehirdeki üniversiteler, fuar alanları ve gelişmiş teknoloji merkezleri, Orta Çağ'daki o öncü ve yenilikçi ruhun modern yansımalarıdır. Kentin güncel durumu, yerel yönetimlerin tarihsel mirası koruma projeleriyle şekillenir. Kemeraltı ve çevresi yenileme alanı gibi çalışmalar, Aydınoğullarından miras kalan o eski ticaret merkezini yeniden canlandırmayı hedefler. İzmir, denizle kurduğu olumlu ilişkiyi modern kıyı tasarımıyla birleştirerek Akdeniz'in en yaşanabilir şehirleri arasında yer alır. Kentin ekonomik yapısı bugün otomotiv, petrokimya ve gıda sanayiyle çeşitlenmiş durumdadır. Ancak turizm ve lojistik hala kentin tarihsel genetiğinden gelen en güçlü yanlarıdır. Alsancak ve Ali Ağa limanları, yüzyıllar önce Aydınoğlu Gazi Umur Bey'in gemilerini yürüttüğü o stratejik vizyonun günümüzdeki teknolojik karşılıklarıdır. İzmir, Çaka Bey'le başlayan ve Aydınoğulları'yla kurumsallaşan o denizci Türk kenti kimliğini hiçbir zaman kaybetmez. Beylik başkentliği yaptığı dönemde kazandığı özgüven ve strateji

0: stratejik akıl, kenti sadece Ege'nin bir kasabası olmaktan çıkarıp dünya kenti haline getirir. Kadife kaleden denize bakıldığında görülen manzara sadece bir coğrafya değil, bir yönetim geleneğinin ve ekonomik dehanın da öyküsüdür. İzmir hem bir kale şehir hem de bir açık pazar olarak tarihsel süreçte üstlendiği başkentlik misyonunu modern Türkiye'nin çağdaş yüzü olarak bugün de temsil etmeye devam eder. Şehrin toplumsal yapısı bu tarihsel derinlikten süzülen hoşgörü ve bir arada yaşama kültürünü de barındırır. Farklı inanç gruplarının ve etnik kimliklerin yüzyıllarca birlikte ticaret yaptığı bu liman şehri bugün de aynı kapsayıcı ruhu muhafaza etmek için çabalamaktadır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 5.
2: Haberler.
1: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği bildiriliyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü devam ederken Filistin'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bugün Ankara'da bir araya gelecek görüşmede Filistin'deki gelişmeler değerlendirilecek. Resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ve Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe tarafından kabul edildi. Trablus'un yanı sıra Bingazi'de de temaslarda bulunacak olan Bakan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliği vurgusu yapacak. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarındaki görevlendirmeler ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinde hızla hakkaniyet arasındaki dengeye dikkati çekti. Adaletin herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurguladı. Kaymakam adaylarıyla bir araya gelen Bakan Gürlek, yargıya duyulan güvenin suçla mücadelede kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Devletin ve milletin şehit yakınlarıyla gazilerin yanında olduğunu vurguladı. Hakların daha da iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Akar, yeni düzenlemelerinde sinyalini verdi. Olgunlaştırdığımız bazı tekliflerimiz var dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında iklim zirvesi yapılacak. Zirvenin danışma kurulu COP31 Başkanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Başkanlığı'nda toplandı. Çevrim içi düzenlenen toplantıya farklı ülkelerden iklim değişikliği alanındaki bürokrat ve uzman yöneticiler katıldı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremle bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk oldu. İstanbul'daki ilk randevuyu 2-0 kazanan temsilcimiz deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Haberleri dinlediniz.

Ah benim aldanışlarım, ah benim kavgalarım, ah pişmanlıklarım.

kurbanlıklarım. Sus artık, uslandır beni. Kaç okyanus geçtim böyle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sinemanın en güçlü aktörlerinden biri olan Anthony Quinn'in yoksulluk ve aile bağları üzerine unutulmaz bir karakter çizdiği 1978 yılı yapımı Sanchez'in Çocukları adlı filmden söz edeceğiz. Antropolog Oscar Lewis'in gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan eserinden uyarlanan bu film, Meksiko City'nin arka sokaklarında hayata tutunmaya çalışan bir ailenin sarsıcı hikayesini anlatır. Başrolde haysiyetli bir yoksulluğun sesi olan Jesus Sanchez karakteriyle Anthony Quinn devleşirken, ona Chacmangio'nun Grammy ödüllü o eşsiz ve hüzünlü trompet melodileri eşlik eder. Film, ekonomik çaresizliğin aile içi bağları nasıl yıprattığını ve kuşaklar arasındaki derin çatışmayı nasıl tetikleyebileceğini etkileyici bir dille anlatır. Anthony Quinn, 4 yetişkin çocuğunun sorumluluğunu omuzlarında taşıyan, geleneklerine bağlı ve gururlu bir baba figürünü muazzam bir derinlikle canlandırır. Gecekondu mahallelerinde geçen öyküde Sanchez, çocukları için fedakarlık yapan bir kahramanla onlara baskı yapan sert bir otorite arasında gidip gelir. Ayrıca hayallerin yoksulluk döngüsüne hapsolduğu bir dünyada bile onurlu kalabilmenin mümkün olduğunu söyler. Çocukların modern dünyaya ve özgürlüğe duyduğu özlemle babanın koruyucu ama katı ahlak anlayışı arasındaki çatışma filmin duygusal yükünü artırır. Sanchez'in çocukları hem bir ailenin dağılmasına dair yakılan hüzünlü bir ağıt, hem de insan ruhunun her türlü imkansızlığa karşı gösterdiği inatçı direncinde öyküsüdür. Sinema tarihi beyaz perdeye yansıyan Jesus Sanchez'in o gururlu ve yaralı sesini bugün bile unutmamıştır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun lider diplomasisini bu kez Filistin gündemiyle sürdürecek. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaklaşık bir yıllık aranın ardından Ankara'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifi

Terörsüz Türkiye'nin milletin geleceği ve kardeşliğini doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreç olduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz, TRT'nin 3 aylı ödüle layık görüldüğü 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu. Provokasyonlara karşı ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmeli dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesini tarihi bir adım olarak değerlendirdi. İç cephenin güçlendirilmesinin önemine değindi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sürecin sabote edilmesine engellenmesi gerektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Terörsüz Türkiye için atılan tarihi adıma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sürecin ekonomideki potansiyelin ortaya çıkmasına katkı sunacağını belirtti. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda Terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarındaki görevlendirmeler ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. Valiler illerde sürecin mülki lideri olarak koordinasyonu yürütecek. Emniyet ve jandarma eş güdümlü çalışacak. İçişleri Bakanlığı'nda bugün yapılacak toplantıda provokasyon ve dezenformasyona karşı yol haritası netleşecek. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Birleşmiş Milletler, TBMM'de kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, süreci yakından takip ettiklerini söyledi, hükümetin barış yönünde attığı tüm adımları desteklediklerini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yararlanan ancak mağdur sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026 tarihinde başladığını açıkladı. Bakan Göktaş, kahramanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz dedi. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Boğaz'da kontrolün kendilerinde olduğunu savundu. ABD ordusu da ablukayı aşmaya çalışan bir geminin hedef alındığını açıkladı. Tahran'a göre ise Hürmüz'ün açılması, ABD'nin tutumunu değiştirmesi ve İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı. Fransa'da nükleer santralde deniz anası alarmı verildi. Ülkenin kuzeyindeki santralde deniz anası sürüsünün su pompalama istasyonlarında tıkanıklığa yol açması üzerine harekete geçildi. 3 reaktörün faaliyeti durduruldu. 1 reaktörün üretim gücü ise yarıya düşürüldü. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk oldu. İstanbul'daki ilk randevuyu 2-0 kazanan temsilcimiz deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Haberleri sunduk.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler, ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaklaşık bir yıllık aranın ardından Ankara'da görüşecek. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. İçişleri Bakanı, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanını toplantıya çağırdı. CHP Merkez Yönetim Kurulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya 2 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de savaş sonrası düzenlemeleri öngören planın ikinci aşamasının başladığını açıkladı. Katliamcı Netanyahu plana karşı çıktı. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun lider diplomasisini bu kez Filistin gündemiyle sürdürecek. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaklaşık bir yıllık aranın ardından Ankara'da görüşecek. Mahmut Abbas'ın Türkiye ziyaretini İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medyadan duyurdu. Filistin Devlet Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 3 günlük ziyaret için Türkiye'ye geldi. Erdoğan'la Abbas arasında yapılacak görüşmede ana gündem Filistin'deki gelişmeler olacak. Ateşkese rağmen İsrail zulmünün devam ettiği Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de ateşkesin uygulanması için Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaları Abbas'a aktarması bekleniyor. Bölgeye insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mahmut Abbas, ABD-İran krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri de değerlendirecek. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. İçişleri Bakanlığı uygulama için harekete geçti. Bakan Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanını toplantıya çağırdı. Toplantı bugün saat 15'te video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da görüşmeye katılacak. Toplantı öncesi konuşan Çiftçi, sürecin akamete uğramaması için herkes üzerine düşeni yapacak dedi. Toplantıda yeni düzenlemenin illerde nasıl uygulanacağı ele alınacak. Valilerin süreci anlık olarak takip etmesi istenecek. Toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyon başlıkları değerlendirilecek. Valilerle kolluk kuvvetlerinin sahada karşılaşabileceği olası sorunlar da masada olacak. Provokasyon, dezenformasyon ve süreci sabote etmeye yönelik adımlara karşı dikkatli olunması istenecek. Toplantıda 81 ilin mülki amirleriyle kolluk birimlerine verilecek talimatlar netleştirilecek. Valiler ileride sürecin en üst düzey koordinasyonunu yürütecek, mülki lider olarak da görev yapacak. Kurumlar arası eş güdümü ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayacak. Şehir merkezlerinde emniyet, kırsalda jandarma görev başında olacak. Kamu düzeni ve asayişin korunmasında sıfır tolerans ilkesi uygulanacak. Güvenlik güçleri provokasyonlara karşı tedbir alırken vatandaşlarla kurulan güven bağını da güçlendirecek. Toplantıyla terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki uygulama rehberi netleşecek ve yeni aşama başlayacak. Birleşmiş Milletler'den milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek açıklaması geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, New York'taki günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruyu yanıtladı. Kanunun TBMM'de kabul edilmesine ilişkin süreci takip ettiklerini söyledi. Hak, hükümetin barış yönünde attığı tüm adımları desteklediklerini kaydetti. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda ilk olarak terörsüz Türkiye sürecinde TBMM çatısı altında yürütülen çalışmalar ele alınacak. CHP'nin de destek verdiği 12 maddelik kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından gelinen aşama değerlendirilecek. Kılıçdaroğlu bundan sonraki süreçte atılacak adımlara ilişkin MYK üyelerinin değerlendirmelerini dinleyecek. Parti içindeki son gelişmelerde toplantının gündeminde olacak.

0: AKP'de il başkanlıklarına görevlendirmelerde sona gelindi. Henüz görevlendirme yapılmayan il başkanlıkları için son kararların bu toplantıda verilmesi bekleniyor. Parti yönetimi CHP'den istifa etmediği halde yeni partiye destek verdiği belirtilen bazı isimler için inceleme başlatmıştı. Genel merkezin daha önce Truva atı benzetmesi yaptığı bu isimler hakkında disiplin sürecinin işletilip işletilmeyeceği de MYK'da değerlendirilecek. MYK'da olan kurultay süreci de ele alınacak. CHP'de kurultay takviminin kısa süre içinde ilan edilmesi bekleniyor. Sürecin Eylül ayında mahalle delege seçimleriyle başlaması, ardından ilçe ve il kongreleriyle devam etmesi planlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağdur sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026 tarihinde başladığını açıkladı. Bakan Göktaş paylaşımında vatanımız uğruna fedakarlık gösteren kahramanlarımızın her daim yanında olmaya, ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın erbaş ve erler dahil askeri personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı personeli, Emniyet Teşkilatı'nın Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ve güvenlik korucularının başvuruda bulunabileceğini kaydetti. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular olay tarihinde mensubu bulunan kurumlara yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'ya 2 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Fidan ilk olarak Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi, ardından da Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Biftah Takala ve Libya Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ile de bir araya geldi. Bakan Fidan ziyaret kapsamında Trablus'un yanı sıra Bingazi'de de üst düzey temaslar yürütecek. Görüşmelerde Türkiye-Libya ilişkileri siyasi, ticari, enerji ve askeri ve savunma boyutlarıyla etraflıca ele alınacak. Türkiye, Batı, Doğu ve Güney arasında ayrım gözetmeyen tek Libya politikasıyla diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyor. Askeri kurumların birleştirilmesi çabaları sürerken Libya'nın doğu ve batısından unsurların katıldığı Efes 2026 tatbikatı kritik bir adım oldu. Masadaki bir diğer ana başlıksa Doğu Akdeniz'de kazan kazan anlayışıyla ortak hakların korunması. İkili ticaret hacminin 3,5 milyar dolara ulaştığı iki ülke arasında enerji işbirliği derinleşiyor. TPAO'nun Haziran ayında imzaladığı petrol sahası anlaşmasının yanı sıra Türk şirketlerinin ülkede üstlendiği 2,3 milyar dolarlık aktif projeler de gündemde. Ziyarette ayrıca Filistin meselesi, Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler değerlendirilecek, bölgesel sorunların diplomasi ve ortak çabalarla çözülmesinin altı çizilecek. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın soykırımcı İsrail'in Golan Tepelerindeki işgalini meşrulaştırmaya yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Kolombiya tarafından yapılan açıklamayı şiddetle kınıyoruz denildi. Yapılan açıklamada, uluslararası hukukun vahim bir ihlalini teşkil eden bu minvaldeki münferit çabaların hiçbir hukuki değeri yoktur denildi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Golan Tepeleri dahil Suriye'nin güneyindeki işgaline ve ülkenin egemenliğiyle istikrarına hedef alan saldırılarına son verilmesi çağrısında bulundu. Uluslararası toplum üzerine düşeni yapmaya çağırdı açıklamada. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin muhafazasıyla ülkede kalıcı huzur ve istikrarın tesisine yönelik desteğini sürdürecektir vurgusu yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de savaş sonrası düzenlemeleri öngören planın ikinci aşamasının başladığını açıkladı. Ancak katliamcı Netanyahu plana karşı çıktı. Ateşkesi ayak direyen Netanyahu, İsrail unsurlarının Gazze'den çekilmeyeceğini söyledi. Trump'ın 15 maddelik planını kabul etmedi. Washington yönetimi Netanyahu'nun açıklamalarına rağmen planın hala yürürlükte olduğunu ve uygulama sürecinin devam ettiğini belirtiyor. Ancak Birleşmiş Milletler ateşkese rağmen Temmuz'da Gazze'de yaklaşık 160 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı. Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırılarda ciddi artış yaşandığı uyarısında bulundu. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. İran artık Orta Doğu'nun kabadayısı değil diyen ABD Başkanı Trump, Hürmüz'de tam kontrole sahip olduklarını iddia etti. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda yeni bir gemiye daha müdahale ettiğini duyurdu. Deniz ablukasını aşmaya çalışan Panama bayraklı geminin dümen tertibatının hedef alındığını aktardı. Açıklamada ablukayı ihlal etmeye çalışan 55 ticari geminin rotasının değiştirildiği, iki gemiye el konulduğu, üçünün ise devre dışı bırakıldığı kaydedildi. İran ise Hürmüz'ün açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu savunuyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, ABD İran'ın şartlarını kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. İran Meclisi de Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni bir yasa hazırlığında düzenleme ile düşman ülkelere ait hiçbir geminin İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne girişine izin verilmemesi öngörülüyor. Müzakerelere çabaları ise hız kesmiyor. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, Tahran'da temaslarda bulundu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile bir araya geldi. Fransa'da nükleer santralde deniz anası alarmı verildi. Ülkenin kuzeyindeki santralde deniz anası sürüsünün su pompalama istasyonlarında tıkanıklığa yol açması üzerine harekete geçildi. 3 reaktörün faaliyeti durduruldu. 1 reaktörün üretim gücü ise yarıya düşürüldü. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaklaşık 1 yıllık aranın ardından Ankara'da görüşecek. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. İçişleri Bakanı, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanını toplantıya çağırdı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya 2 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de savaş sonrası düzenlemeleri öngören planın ikinci aşamasının başladığını açıkladı. Katliamcı Netanyahu plana karşı çıktı. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertler 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Sturm Graz'ı deplasmanda da 1-0 mağlup etti. Temsilcimiz playoff'ta Fransız ekibi Lyon'la kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde tur atlaması durumunda rakibi belli oldu. Buna göre temsilcimiz Hradec Kralove'yi geçtiği takdirde playoff turunda Kaunas Žalgiris ile karşılaşacak. Kocaeli Spor orta sahasına takviye yaptı. Körfez ekibi son olarak Tümosan Konya Spor forması giyen Berkan Kutlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 51. UEFA Süper Kupa sahibini buluyor. Paris Saint-Germain ile Aston Villa bu önemli kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Premier Lig'in iddialı temsilcileri hazırlık maçlarında buluşacak. Önce 19-15'te Everton'la Newcastle United kozlarını paylaşacak. Ardından gözler 21-30'daki Manchester United, Leeds United maçına çevrilecek. Birbirinden zevkli bu iki karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in toroslar mevki, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle. Ankara, Eskişehir, Aksaray, Kastamonu ve Hatay 33, İstanbul, Düzce ve Samsun 31, İzmir ve Muğla 38, Çanakkale, Kırklareli ve Malatya 35, Antalya, Denizli, Diyarbakır ve Şanlıurfa 40, Uşak ve Bursa 34, Siirt 37, Van 27, Kars ve Erzurum 26 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
0: Yol durumu. Ankara çevre yoluyla Kırıkkale il sınırı arası 214 nolu yolun Ankara Kırıkkale il sınırı ile Kırıkkale Yozgat il sınırı arasında kalan yol güzergahlarında fiber optik kablo altyapısı tesis etmek amacıyla çalışma yapılacak. Karayolları kamulaştırma sahası içerisinde kalacak olan çalışmalara bugün başlanacak. Zonguldak-Devrek Mengen yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapalıdır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarım

0: adresi Boş Kar Servis yol durumunu sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İmlası bozuk yazı sözünü duymuş olabilirsiniz. Duymadıysanız imla kelimesinin eskiden yazılış biçimi anlamına geldiğini belirteyim. Bundan neredeyse 100 yıl önce yazım denilmez, imla denirdi. 1928 yılında Türkiye'de imla lügati hazırlandı. Dil encümeninin hazırladığı bu kitap 13 yıl boyunca Türkçenin yazımı konusunda bir rehber olmuştu. 1941 yılında adı İmla Kılavuzu olarak değiştirildi. 1993 yılında basılan ve okullarda kullanılan dildeki kelime ve cümleleri doğru yazma bilgilerini gösteren kitap İmla Kılavuzu adıyla yayımlandı. Çeşitli yazarlar hemen her yıl yeni imla kılavuzları yayımladı ve her kılavuz öncekilerden yer yer farklılık arz etti. İmla kelimesinin Türkçe karşılığı olarak yazım sözü benimsenince imla kılavuzu yerine yazım kılavuzu denilmeye başlandı. Yazım kılavuzu adı üzerinde doğru yazma bilgilerini içeren bir rehberdir. Yazım kuralları ile ilgili sürekli yeni çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar sonsuza kadar da devam edecektir. Zira dil sürekli gelişen bir olgudur ve gelişim değişimi de beraberinde getirdiğinden yazım kuralları da zaman içinde yavaş da olsa değişmekte ve farklılaşmaktadır. Türkçe, sese dayalı yazım kurallarını haizdir. Bu kuralın temel özelliği her sesin bir harf tarafından karşılanmasıdır. Yazmak fiilinin yazımında kullanılan dört sessiz harf olan Y, Z, M, K iki tane A ünlüsüyle birleşir ve yazıldığı gibi okunur. Ancak İngilizce'de yazmak anlamına gelen writing, W ve peşinden R sesiyle yazılırken writing olarak okunmaktadır. Reading sözcüğünde ise R-A yazımı R olarak okunur. Latin kökenli dillerde 5 harf yazıp 2 ses çıkarılan nice örnekler vardır. Bu tür yazım kurallarına kökensel yazım denilmektedir. Türkçemiz ise genellikle yazıldığı gibi okunduğundan sese dayalı yazım düzeninde bir dildir. Türkçe yaz fiilinin pasif gövdesi olan yazıl sözünün isim şekli olan yazılmanın sözlüklerdeki anlamı yazılmak işi veya biçimidir. Latin dillerinde yazı dilinin standartlaşması için kullanılan ortografi doğru ve düzgün yazım kurallarını belirten bir terim. Dilimizdeki kullanım sıklığı oldukça düşük olduğu için Türkçe sözlükte yer almayan ortografi kendisini oluşturan antik Yunanca'da doğru anlamına gelen orto ve yazım anlamına gelen grafi sözlerinden oluşur. Anlaşılacağı üzere doğru yazılış bilgisini taşımakta ve Batı dillerinde o dilin aynı anlamdaki kendi sözlerinin yanı sıra terim olarak kullanılmaktadır. Türkiye Türkçesinde imla sözünün kullanım sıklığı son yıllara kadar yazım ve yazılışa oranla daha yüksek bir durumdaydı. Ancak bugün karşılaştığımızda yazım kelimesinin imlaya göre iki kat fazla kullanıldığını görüyoruz. Türk Dil Kurumu'nun kuruluşundan bugüne kadar geçen 95 yıllık süre içinde Türkiye Türkçesinin doğru yazılışlarını göstermek üzere yayımlanmış kılavuzlar, imla kılavuzu, yeni imla kılavuzu, yeni yazım ya da imla kılavuzu, yeni yazım kılavuzu gibi çeşitli adlar almıştır. 20 yıl önce kurumun çalışma grubundaki üyeler kılavuzun yazım kılavuzu adıyla yayımlanmasını uygun gördüler ve yapılan çalışmalardan sonra konu en yetkili kurum olan Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurumu'na sunularak 10 Ağustos 2005 tarihli kararla kılavuzun adı yazım kılavuzu olarak belirlendi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
2: Türk Dil Kurumu sundu.
4: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

yaşayamam. Hayatımsın canımsın, ben sensiz yaşayamam. Hayatımsın canımsın.

yaşatmam seni, ilk yaşatmam seni.

ne yarar? Zalimin zulmü varsa sevenin Allah'ı var. Zalim

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinlediniz.
1: Kas Hafızası.
2: Kas Hafızası'nda bugün spor dünyamızın görünmez kahramanlarından, genç akademisyenlerimizden ve onların hazırladığı bitirme tezlerinin arka planından söz edeceğiz. Unutulmamalıdır ki bu spor tezleri sadece birer mezuniyet şartı değil, Türk sporunun geleceğini inşa edecek bilimsel birer pusula niteliğindedir. Bu tezlerdeki amaç, kağıt üzerinde kalan teorik bilgiyi spor alanının pratik gücüyle birleştirmek ve spor kültürümüzü bir üst lige taşımaktır. Ancak sistemdeki toplama bilgi sorununu bir an önce aşmalı ve gençlerimizi özgün verilere, araştırmalara yönlendirmeliyiz. Eğer bu parlak fikirler stadyumlara, salonlara ve sporcuya dair her türlü detaya aktarılabilirse, tesadüfi başarıların yerini kalıcı ve sürdürülebilir bir sistem ve başarılar alacaktır. Peki, bu potansiyeli nasıl harekete geçirebiliriz? Örneğin, üniversite, kulüp ve federasyonlar bir teknokent disipliniyle çalışabilir. Kuşkusuz akademik projeler federasyonların stratejik hedefleriyle örtüştüğünde gençlerimiz için gerçek birer uygulama alanı doğacaktır. Başarılı tezlerin ödüllendirilmesi ve hatta pilot uygulamalarla desteklenmesi de akademileri kısa zamanda ve bu sahada ciddi bir güç merkezi haline de getirecektir. Zaten kütüphanelerde dökülen her damla alın teri, spor alanında da geleceğin şampiyonları için yeni bir yol haritası değil midir? Özetlersek, bilime, sayılara ve bunlara verilen emeklere güvendiğimiz ve sporcu gençlerimize yeni alan açtığımız sürece Türk sporu mutlaka dünya standartlarını yakalayan değil, hatta dünya standartlarını belirleyen bambaşka bir konuma da ulaşacaktır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Başka haberler merkezi, manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun lider diplomasisini bu kez Filistin gündemiyle sürdürecek. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaklaşık bir yıllık aranın ardından Ankara'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 460

7 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye'nin milletin geleceği ve kardeşliğini doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreç olduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz, TRT'nin 3 ayrı ödüle layık görüldüğü 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu. Provokasyonlara karşı ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmeli dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesine tarihi adım olarak değerlendirdi. İç cephenin güçlendirilmesinin önemine değindi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sürecin sabote edilmesinin engellenmesi gerektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terörsüz Türkiye için atılan tarihi adıma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sürecin ekonomideki potansiyelin ortaya çıkarılmasına katkı sunacağını belirtti. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarındaki görevlendirmeler ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. Valiler illerde sürecin mülki lider olarak koordinasyonunu yürütecek. Emniyet ve jandarma eş güdümlü çalışacak. İçişleri Bakanlığı'nda bugün yapılacak toplantıda provokasyon ve dezenformasyona karşı yol haritası netleşecek. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Birleşmiş Milletler, TBMM'de kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Hükümetin barış yönünde attığı tüm adımları desteklediklerini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağlur sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026 tarihinde başladığını açıkladı. Bakan Göktaş, kahramanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz dedi. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. Trump, Boğaz'da kontrolün kendilerinde olduğunu savundu. ABD ordusu da ablukayı aşmaya çalışan bir geminin hedef alındığını açıkladı. Tahran'a göre ise Hürmüz'ün açılması, ABD'nin tutumunu değiştirmesi ve İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı. İsrail'li işgalciler Batı Şeria'daki şiddet olaylarına her gün yenilerini ekliyor. Filistinlilere yaşam hakkı tanımıyor, arazilerini gasp ediyor, ev ve araçlarını kundaklıyor. Birleşmiş Milletler söz konusu ihlalleri görüşmek üzere toplandı. İşgalci şiddetinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığına dikkat çekilerek kırılma noktasına gelindiği uyarısı yapıldı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk olduğu İstanbul'daki ilk randevuyu 2-0 kazanan temsilcimiz deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Haberleri sunduk.

0: Mavi Gök Yağız Yer.
1: Türk'ün çadırı ruhu besleyen bir estetikle donatılır. Başınızı ocağın ateşinden ayırıp ayaklarınızın altında toprağa örten o halıyı gördüğünüzde bambaşka bir dünyaya adım atmış gibi olursunuz. Halı sadece bir yaygı değil, binlerce ilmeğin sabırla ve inançla bir araya gelerek oluşturduğu bir sessiz çığlıktır çünkü. Altay dağlarının buz tutmuş kurganlarından çıkan o meşhur pazırık halısından, Anadolu'nun tozlu yollarındaki Selçuklu tezgahlarına kadar her ilmekte bir hikaye gizlidir. Bir genç kızın umudu, bir ananın duası veya bir boyun imzasını taşıyan o damgalar. Hepsi çadırın zeminini kaplayan o halıda hayat bulur. Türk'ün dünya sanatına en büyük armağanı olan halı ve dokuma kültürünü konuşuyoruz. Bugün Mavi Gök Yağız Yer programında konuğumuz akademisyen, türkolog Gamze Bu.

0: Pamukan'la. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Göçebe bir toplum için halı sadece hocam bir süs eşyası mıdır? Yoksa bozkırın dondurucu soğuğuna karşı geliştirilmiş bir ısınma mühendisliği de olabilir mi?
1: Evet Orkun Bey, özellikle biz yani Türk toplumu hiçbir araç, gereç, mutfakla alakalı yiyecek, içeceği o salt anlamıyla kullanmamış, hep bir ritüele dönüştürmüş ve hep en üst düzeyde işe yarayacak bir şeye dönüştürmüştür. Dolayısıyla göçebe Türk halkı için de halı bir süs eşyası, dekorasyon ürünü olmasından daha öte ısınma mühendisliği ve yaşamla alakalı en önemli şeylerden bir tanesi olmuştur. Şimdi bozkırın ısı yalıtım aracı aslında baktığımız zaman halı. Yani o çadırlarda yaşanacak bir düzenin olması, soğuktan korunmanın en önemli unsuru hep bizim karşımıza halı olarak çıkıyor. Çünkü bozkır dediğin coğrafya dondurucu bir coğrafya ve çok soğuk. Rüzgar var, soğuk hava şartları var. Dolayısıyla onun ortasında olan çadırın yani otağın da zemininin doğrudan topraktan ayırmak gerekiyor ki çadırın içerisinde sıcak bir yaşam sürebilirsiniz. Bunun da temelinde bizim karşımıza halı çıkıyor. Zaten işte hayvancılıkla da uğraştığımız için bunun yapımı bizim için zor olmuyor. Ve taşınabilir, konforu yüksek ve pratik olduğu için de tercih ediliyor Orkun Bey. Çünkü göçebe bir yaşam sürüyorsun, atlı bir yerden başka bir yere gitmen gerekiyor. Hemen çadırı, çadırın içindeki o ısı veren halıyı toplayıp atın sırtına atıp gitmek gibi bir durum var. Yani halı hem bir yer sergisi oluyor, ısınmak için, soğuktan korunmak için. Çadırın kapısına asılan bir perde görevi görüyor. Yine soğuğu kesiyor. Ve de gerektiğinde de işte kolayca taşınıp bir yerden bir yere götürülebilecek işlevi var. Ve hayvan yününden yapılıyor. Özellikle koyun yünü tercih ediliyor. Daha fazla sıcak olsun diye ve yine hafif olsun diye Orkun Bey. Bunun dışında dokuma şekli çok önemli. Ona da biz ne diyoruz? Türk düğümü, gördes düğümü. Halıda bu burada bizim Türklerin bir mühendis olduğunu görüyoruz biz. Çünkü çok önemli bir teknik ve dünyada ilk yapan da biziz, tek yapan da biziz. Bizden sonra tabii ki örnek olarak alındığımız toplumlar var. Bir ve Pazırık halısında yani dünyanın ilk halısında da biz bu gördes düğümünü görüyoruz. Yani Türkler binlerce yıl ötesinden tekstil mühendisliği alanında bir devrim yapmışlar aslında. Bu halıyı özellikle işte o Türk düğümünü ve pazırık halısını yaparak. Yani sadece sembolik bir ürün değil, halı hayatın her alanında kullanılan bir ürün.
0: Hocam düğümden bahsetmişken bu halıyı sanki keçeden, kilimden, diğer dokuma türlerinden ayıran bir özellik, geliştirilen sizin de söylediğiniz gibi bir mühendislik bu teknik. Biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Bu düğüm tekniği nasıl doğmuş ve bu teknik Türklerin yaşam tarzı hakkında bize ne söylemiş?
1: Evet, bu düğümlü halı yani Türk düğümü gördes. Bu dokuma türünü diğer türlerden ayıran özellikler var Orkun Bey. Birincisi zaten biz hayvancılıkla uğraştığımız için ve bozkırda yaşadığımız için doğayı taklit etme ihtiyacımız vardı. Ve Türkler bunu çok iyi bir şekilde yapıyorlardı. Neden bu çift düğümlü halıyı yaptılar? Bir post taklidi olduğu için. Biliyorsunuz ki hayvanların postları kalın ve soğuktan koruyor onları. Türkler de zekalarının bir ürünü olarak hayvan postunu taklit edip o kalın koyun yününden yapılan çift düğümlü halıyı yapmaya başlıyorlar. Soğuğu kessin, çadırın tabanı sıcak olsun diye. İklimin zorluğu vardı. Coğrafya çok sert ve çok soğuk. Dolayısıyla korunması gerekiyordu. Kilim gibi o düz ve ince halılar, biliyorsunuz halı çeşidi oldu ama ince. Evet. Soğuğu kesmiyordu. Bir şeye ihtiyaç vardı. Onlar da yine doğayı taklit ederek o çift düğümlü halıları yapmaya başladılar. Neden gördes yani Türk düğümü zorunlu bir ihtiyaç ve mühendislik ürünü? Çünkü onun sayesinde şimdi ipliğin her iki çözgü tarafında da dolanarak bağlanıyor Orkun Bey. Dolayısıyla çok sıkı bir düğüm tekniğinden bahsediyoruz. Yani halı tamamen sıkı sıkıya bağlı. Dışarıyla yani o soğukla hiçbir bağlantısı yok. Tamamen bağlantıyı kessin diye çok sık dokunan bir halıdan bahsediyoruz. Ve kalıcılığı çok üst düzeyde. Yüzyıllarca sökülmeden hem boyu olarak hem de düğüm atma tekniği olarak sökülmeden var varlığını sürdürebiliyor. Bu bize ne söylüyor? Türklerin hayvancılığı ne kadar iyi öğrendiğine. Sütünden de, onun yününden de onları hep dönüştürerek yaşam içinde kullandığını gösteriyor. Türklerin doğayı taklit etme yeteneğinin çok üst düzeyde olduğunu, yani çok gözlem yetenekleri yüksek. Bakıyor, hayvan üşümüyor, kalın postu var çünkü, örneğin koyunun, onu bir halıya dönüştürüyor. Müthiş bir mühendislik zekası. Konar göçer yaşamı estetiğe dönüştürüyorlar. Bakın, o halıları çok kolaylıkla taşıyabiliyorlar. Fakat bunu görsel bir zevkten yoksun olarak yapmıyorlar. O halıların hepsi bir estetik bakışın ürünü olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet, az önce bahsettiniz pazarlık halısından. Dünyanın en eski düğümlü halısı olarak kabul edildiğini de söylediniz. Türk dokuma sanatının başlangıcı hakkında bu pazarlık halısı bize neler anlatır ve milattan önceki yüzyıllarda bu kadar yüksek bir teknik hocam, yani bu seviye nasıl ulaşılmış diye sormak istiyorum. Hayret verici bir durum çünkü. Bu teknik neden özellikle Türklerin dünyaya armağanı olarak nitelendiriliyor sizce?
1: Evet, haklısınız. Yani insanın aklı fikri almıyor gerçekten. Binlerce yıl önce dokunan bir halı bizim günümüze nasıl ulaşmış, o dönem için nasıl bir mühendislik ürünü, biz günümüzde halen bunu gerçekten anlayamıyoruz. Şöyle Orkun Bey, pazarlık halısı 1947-1949 döneminde arkeologların yaptığı çalışmalarda bulunuyor. Pazarlık kurganlarında, yani mezarlarda, Altay Dağları'nın eteklerinde bulunan bir halı aslında. Ve şu anda da Rusya'da Ermitaj, Devlet Ermitaj Müzesi'nde sergileniyor. Bu beni üzen bir konu. Keşke ülkemizde bir müzede sergilense. Şimdi pazarlık halısının yapımı da, onun o üretim süreci de ve günümüze kadar halen sağlam gelmesi bir tesadüf değil Orkun Bey. Türklerin binlerce yıllık birikimini bir sanata ve bir ısınma mühendisliğine dönüştürmesinin bir ürünü aslında. Şimdi pazarlık halısına bakalım. Ne zaman dokundu o tarihi bilgiler ışığında? Milattan önce 5. 6. yüzyılda onun dokunduğunu biliyoruz. Türk dokuma sanatı olarak tarihe damgasını vuruyor. Çünkü gördes o çift düğüm ilk biz yapıyoruz. Teknik bir mükemmeliyet var dokumasında. Orkun Bey, çok enteresan. Bakın, 1 desimetre karede 36 bin düğüm var. Bakın, inanılmaz zor bir olay bu. Biraz önce söyledik, o düğümler yani muazzam bir yoğunlukta. Sebebi ne? Soğuğu kesmesi, ortamı sıcak yapması için bu şekilde örüyorlar onu, dokuyorlar. Dayanıklılığını arttırmak için. Kültürel olarak bize çok cevap veriyor pazarlık halısı. Neyin cevabını veriyor? Halı üzerindeki süvari figürleri, geyik motifleri, eğer takımları, Altay Türklerinin giyimiyle, kuşamıyla alakalı motifler var. Yani bizim o kültürel kodlarımızı günümüze görsel bir şölen olarak aktarıyor. Bu teknik nasıl bu seviyeye ulaştı? Mühendislikten bahsediyoruz çünkü. Şöyle Orkun Bey, o dönemde de bakın tarihi belgelerde var. Usta çırak ilişkisi. Halıyı kim dokuyor? Kadınlar dokuyor Bozkır'da. Anneden kıza geçen bir eğitim sistemi var. Bu sayede bir süreklilik var halı dokumada. Kök boya kullanılıyor yapımında. Bu çok önemli. Hala günümüzde canlı olmasının sebebi o bitkilerden elde edilen kök boya ve onların dayanıklılığı. İklim ve coğrafya önemli burada. Neden? Coğrafya çok sert, iklim şartları çok zor ve halı dokumak aslında onlar için bir hobi değildi o dönemde. Hayatta kalmanın en önemli parçasıydı. Soğukla olan o iletişimi kesmek için. Ve çok kıymetli bu. Beni çok mutlu eden bir şey. Türklerin dünyaya armağanı Orkun Bey. Pazarlık, evet, halıları. Çünkü düğüm tekniğini sadece bizlerde var.
0: Sadece tabii halı değil, gerçi bugünkü konumuz halı ama başka yaygılar da var sıkça kullanılan. Kilim, cicim, zili ve sumak gibi, hani düz dokuma yaygılar diyelim biz bunlara. Bu farklı dokuma türleri farklı amaçlarla kullanılmış. Daha doğrusu farklı amaçlar için üretilmiş. Bunlar göçebe yaşam düzenini nasıl şekillendiriyordu peki hocam?
1: Evet, halı dışındakiler, yani o işte kilimdir, cicimdir, zili ve sumak gibi olan o ince halı diyelim biz ona yine. O dokumalar göçebe yaşam için çok önemliydi Orkun Bey. Çünkü çok hafif oldukları için taşınmaları kolaydı. Her yere kolaylıkla götürülebilme özelliği vardı bunların. Kilimi nerede kullanıyordu eski Türkler o dönemde? Yer yaygısı olarak yine kullanıyorlardı. perde işlevi vardı. Perde olarak kullanıyorlardı ve cenaze törenlerinde cenazenin üzerini örtmek için kullanıyorlardı. Cicim ya da zili, bu daha çok işte o dönemde çuval yapımında bir heybe ya da yük örtüsü olarak kullanılıyordu. Göç esnasında kolaylıkla taşıma özelliği vardı. O sumak denen yine bir halı türü. O da minder görevi görüyordu. Çünkü cicime göre daha kalın bir yapısı olduğu için minder görevi görüyordu. Ve hepsinin üzerinde bir damga vardı Orkun Bey. Damga neydi? Türklerin hangi boya ait olduğunu belirten figürlerdi. Bu şekilde bir kültürel okuma da yapabiliriz. Şunu söyleyelim Orkun Bey. Otağda, yani çadırda

0: halıyı siyasi ve sosyal statü göstergesi olarak da sanki okuyabiliriz gibi hocam.
1: Evet, kesinlikle öyle. Orun yani mevki ve protokolde çok önemliydi Orkun Bey. Türklerde halı o üzerine oturulacak alanı da kutsallaştıran bir yerdi. Çünkü Hakan'ın tahtının üzerine veya önüne serilen halı sadece bir yaygı falan değil, ısınma amaçlı değil. Hakan'ın yani devletin gücünü, ihtişamını ve makamını belirten bir simgeydi aslında. Bu yüzden çok önemliydi. Bunun dışında hediyeleşme ve diplomasi de çok önemliydi. Tarih boyunca Türkler o diplomatik ilişkilerinde hükümdarlar arasındaki en kıymetli hediye halıydı. Çünkü dokuması çok zor ve bir görsel şölen olduğu için çok önemli bir hediyeydi. Ve motiflerde de hiyerarşi vardı Orkun Bey. Onun üzerindeki damgalar ve semboller, süvariler ve Selçuklu dönemindeki o geometrik şekillerle halının sıradan bir halı mı, devlet erkanına ait bir halı mı, kime hediye edildiği hakkında da bize fikirler veriyordu. Yani bizde bir konfor alanı değil, aynı zamanda bir otorite unsuruydu halı.
0: Evet, peki halıyı dokuyanlar dokurken bazı motifler ya da bazı figürler mutlaka işliyorlardır o dokumaya. Hayvan figürleri olabilir, geometrik desenler olabilir, hayat ağacı gibi figürler olabilir. Bu sadece süs amacı mı taşıyor? Yani halı güzel görünsün amacı mı taşıyor, yoksa halının o önemini, halının o değerini gösteren, daha da artıran figürler mi, desenler mi? Nelerdir bunlar?
1: Evet Orkun Bey, halı aslında sessiz bir dili bize gösteriyor. O bize neyi anlatıyor? O toplumun yani bizim kozmolojimizi, neye inandığımızı, inanç sistemimizi, toplumsal hiyerarşiyi, dokuyan kişinin bireysel duygularını hepsini halıya baktığımız zaman görebiliriz aslında. Şöyle ki halı o üzerindeki şekillerle beraber boyun imzasını, damgasını ve aidiyetini belirtiyor. Biz ne demiştik? Her boyun bir damgası vardı. Ona ait bir sembol vardı ve
0: Evet.
1: halının üzerinde bunu görüyorduk. Yani hangi topluma ait olduğunu, hangi Türk boyuna ait olduğunu anlayabiliyorduk. Süreklilik çok önemliydi Orkun Bey. Pazırıktan ta günümüze kadar motiflerde bir süreklilik var. Bu çok önemli. İnançların ve evren tasavvurunun bir yansıması olduğunu görüyoruz. Siz zikrettiniz. Biz o dönemdeki halılara baktığımız zaman hayat ağacını görüyoruz. Kartal motifini görüyoruz. Birçok hayvan motifini görüyoruz. Ya da geometrik desenleri görüyoruz. Bu hepsi Türklerin evren tasavvurunun halıya yansımış hali oluyor. En önemli kısmı bence dokuyan kişinin sessiz bir çığlığı aslında. O dokuyan kişinin yani o Türk kadınının bir günlüğü Orkun Bey. Çünkü düşünsenize bütün gün çok zor bir şey halıyı dokumakla uğraşıyor. Onun umudu, üzüntüsü, kaybettikleri, belki kendi yaşamında olan eksiklikler, kocasını kaybetmiştir, onu halıya yansıtmıştır. Sözsüz bir iletişim aracı olarak halı geçiyor. Bunun dışında Türk düğümü dediğimiz gibi çok kıymetli ve çok zordu zaten. Yani tam bir resim aslında, halı dokuma sanatı aynı zamanda o sözsüz iletişimi sağlayan da görsel bir şölen. Şunu da söyleyelim Orkun Bey, bir halıya baktığımız zaman o dönemle alakalı bütün sosyal yapıya hakim olabiliriz. Çünkü dediğim gibi hem toplumla alakalı bütün inançlar ve düşünceler var, hem de o kişinin bireysel hayatına dair her şeyi okunması söz konusu.
0: Peki o dönemin halılarında, kilimlerinde gördüğümüz hayvan üslubunun, parslar, geyikler, kuşlar, atlar, Anadolu'daki halı desenlerine dönüşme süreci nasıl gerçekleşmiş? Yani çok uzun bir zaman, 1000 yıllık bu devamlılığın sırrını nasıl açıklayacaksınız?
1: Evet, şimdi Orkun Bey şunun altını çizelim. Bizde hiçbir şeyde yani kültüre ait hiçbir şeyde terk etme yok. Tamam, form değiştiriyor tabii ki işte yerleşik yaşam ya da İslamiyet'le beraber bir form değiştirme var ama bizde kültürel ögelerde süreklilik var. Kaybetmiyoruz, biraz eklemeler yaparak onu sürdürüyoruz. Halıda da bu var. Tabii ki biz o döneme baktığımız zaman hayvan üslubu yani hayvanla alakalı semboller çok vardı halıda. Anadolu'ya geçtiğimiz zaman İslamiyet'le beraber o hayvanlarla alakalı semboller yerini biraz özellikle Selçuklularda bu böyle geometrik şekillere bırakıyor. Önceden ne vardı halılarda? Geyikler, parslar, kuşlar çok yer buluyordu. Selçuklu'ya geçtiğimizde biraz daha soyutlaştırma, üsluplaştırma vardı. Yine pars yapılıyor, yine kuş motifleri var ama geometrik şekillerle bu anlatılıyor. Bakın devam ediyor, sadece form değişiyor. Sonra Selçuklu'da halının kenarlarına yazı yazma başlıyor. Mesela bir ekleme olarak bu var, yenilik olarak. O bozkırın serbest figürleri yerleşik yaşamın figürleriyle birleştiriliyor ve kenarlara bir yazı motifi olarak kendisine yer buluyor.

0: diyor. Kesintisiz ve süreklilik durumu var dedik. Gördes düğümü halen devam ediyor. Şöyle Osmanlı döneminde biraz belki değişiklikler oluyor. Hem İslamiyet'in etkisi hem de Osmanlı o gösterişli zamanından ötürü halı motiflerinde biraz daha çiçekler başlamış oluyor. Lale figürleri ya da diğer çiçekler kendisine yer buluyor. Onlar daha geniş bir figür olarak Osmanlı döneminde kendisine yer buluyor. Ama tekrar söyleyelim, bakın hiçbir zaman terk edilmiyor. Bu halı dokumada, cicimde, Türklerin tarih sahnesine çıktığı dönemden beri var. Sadece yeni figürler ekleniyor ya da figürler form değiştiriyor. Ama halı her zaman çok önemli bir kültürel öge olarak yer alıyor tarih sahnesinde.
1: Evet, günümüzde modern yaşamla birlikte bu el dokuması halı kültürü kan kaybediyor. Tarihsel derinliği göz önüne alırsak. Bu sanatı yaşatmak sizce neden sadece bir zanaatı değil de bir tarihi korumak anlamına gelir?
0: Şimdi şöyle Orkun Bey, aslında halı dokumak çok zor bir şeyden bahsediyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde de hala küçük atölyelerde yapılıyor. Ben İzmitliyim ve Hereki halısı da dünyada çok meşhurdur. İpek dokumadır. Hayatımın bir döneminde merak salıp birkaç zaman ben de küçük bir masaüstü halısı yapmıştım. İnanılmaz zor Orkun Bey. Yani gerçekten insanın fizyolojisine çok ağır gelen bir süreçten bahsediyoruz. Çok zor ama çok kıymetli bir süreç. Baktığımız zaman da modern insan bu kadar çok yorulmak istiyor mu? Konfor alanına düşkün olduğu için istemiyor. Ama biz bunu kaybedersek aslında tarihimizi ve kültürümüzü de kaybetmiş olacağız. Ve o halı üzerinden yaptığımız okumaları da kaybetmiş olacağız. Evet zor ama halıyı korumak, onun hala el dokumasıyla yapımını sağlamak tarihi korumak anlamına geliyor. Tabii ki makinelerle üretilen halılar var günümüzde popüler olarak. Ama ondan biz bir tarih okuması, bir sosyal yaşam okuması, kültür okuması yapmamız imkansız. Biz ne dedik? Halıyı dokuyan kişinin duygularının yansıdığını söyledik. Makinelerle olan şeyde bizim bunu görmemiz imkansız. Tarihi koruyabilmek için de o geçmişle aramızdaki bağın devam edebilmesi için el dokuması olan halıların devam etmesi gerekiyor.
1: Hocam kısaca bu Türk halılarının binlerce yıl bozulmadan kalmasını sağlayan kök boya teknolojisi var, yünün kalitesi var. Doğadan elde edilen renkler özellikle Türk kırmızısı ve mavisi renkleri var. Mitolojik arka planı da bunların mutlaka vardır. Birkaç cümleyle özetlerseniz programımızı bu konunun sonunda
0: Evet,
1: bağlayacağız.
0: orada da Türklerin kimya mühendisliği devreye giriyor Orkun Bey. Kök boya kullanılıyor. Yani bitkilerden elde edilen boyalardan bahsediyoruz. Yün kalitesi çok önemli. Günümüze kadar gelmesinde koyun tercih ediliyor demiştik. Kök boya doğal renk veriyor halıya ve en kaliteli bitkileri seçiyorlar ki o da işte canlılığını ve yüzyıllar boyunca o solmadan renginin devamını sağlıyor. Türk kırmızısı dediniz, onun kullanılması halıda gücü ve otoriteyi, hükümdarın gücünü de simgeliyor. Mavinin yani turkuazın kullanılması da Tanrı'yla, Tanrı'nın gökyüzünde olduğunu düşündüğümüz için bağın kopmadığını ve kutsiyeti ifade ediyor.
1: Değerli dinleyenler, bugün dünyanın en eski düğümlü halısı ve Türklerin imzası olarak kabul edilen Gördes düğümünden başlayarak ayaklarımızın altındaki taşınabilir bahçeleri, Türk halı ve dokuma sanatını konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la konuştuk. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Orkun Bey.
1: Programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Mavi Gök, Yağız Yer.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programımız başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Bugün sizlerle birlikte belki de en eski dostlarımızdan birinin penceresinden dışarı bakacağız.

O dostun adı Tren. Kimimiz için çocukluğun heyecanıdır tren, kimimiz için üniversite yıllarının ilk yolculuğu, kimimiz için gurbetten memlekete dönüş, kimimiz içinse bir istasyonda yaşanan sessiz bir veda. Ama hepimiz için tren biraz da hayatın kendisidir. Çünkü tren bize yalnızca bir şehirden başka bir şehre gitmeyi öğretmez. Bazen beklemeyi öğretir, bazen sabretmeyi, bazen de yavaşlamayı. İçinde yaşadığımız çağ sürekli daha hızlı olmamızı istiyor. Dakikalarla yarışıyoruz, bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Çoğu zaman başımızı kaldırıp gökyüzüne bakmaya bile fırsat bulamıyoruz. Oysa tren bütün bu telaşın tam tersini fısıldıyor kulağımıza. Dur, bak, dinle, fark et. İşte bugün tam da bunu yapacağız. Rayların ritmine kulak vereceğiz. Pencereden dışarı bakacağız. Türkiye'nin dört bir yanını trenin ağır ama huzurlu temposuyla birlikte keşfedeceğiz. Çünkü bazı manzaralar yalnızca tren penceresinden güzeldir. Hadi şimdi hayalinizde küçük bir bavul hazırlayın. Çok eşya almanıza gerek yok. Bu yolculukta en önemli şey merakınız olacak. Bir de pencere kenarında bir koltuk. İstasyondayız. Sabah henüz yeni uyanıyor. Gökyüzü açık mavi ile pembe arasında ince bir çizgi gibi uzanıyor. Peronda bekleyen insanların yüzlerinde tanıdık bir heyecan var. Kimisi sevdiklerini uğurluyor, kimisi kavuşmanın sevincini yaşıyor. Küçük bir çocuk babasının elini sıkıca tutmuş. Hayatında ilk kez trene binecek olmanın heyecanı gözlerinden okunuyor. Yaşlı bir çift, yıllar önce çıktıkları ilk yolculuğu hatırlıyor sanki. Bir öğrenci omuzundaki sırt çantasını düzeltiyor. Belki de yeni başlayacağı hayatın ilk sayfasını açmaya hazırlanıyor. İstasyonda çalışan görevli elindeki yeşil bayrağı dikkatle kontrol ediyor. Lokomotif derin bir nefes alır gibi homurdanıyor. Sonra o tanıdık düdük sesi duyuluyor ve trenimiz ağır ağır hareket ediyor. Tak, tak, tak. Rayların sesi. Belki de dünyanın en tanıdık melodilerinden biridir. Bir süre sonra insan bu ritme alışır, kalbin atışları bile sanki ona uyum sağlar. İşte tren yolculuğunu farklı yapan biraz da budur. İnsan yalnızca bir araçta yolculuk etmez. Kendi düşüncelerinin de yolcusu olur. Camdan dışarı bakarken bazen çocukluğunu hatırlar, bazen uzun zamandır görmediği bir dostunu, bazen de henüz gerçekleşmemiş hayallerini. Şimdi şehir yavaş yavaş geride kalıyor. Beton binaların yerini geniş tarlalar almaya başladı. Sabah güneşi buğday başaklarının üzerine altın rengi bir örtü seriyor. Rüzgar başakların arasında dolaştıkça sanki görünmeyen bir el bütün ovayı okşuyor. Bir köy yolu raylara paralel uzanıyor. Bisikletiyle okula giden iki çocuk geçen trene heyecanla el sallıyor. Belki her sabah aynı saatte bu treni bekliyorlar. Belki de onlar için tren uzak şehirlerden gelen umut demek. İleride küçük bir dere beliriyor, su sabah ışığında gümüş gibi parlıyor. Bir balıkçı sessiz oltasını hazırlıyor, yanındaki söğüt ağacı suya doğru eğilmiş. Doğa henüz tam anlamıyla uyanmamış ama tren çoktan yoluna koyulmuş. İşte bu yüzden sabah trenleri bambaşkadır. Onlar yalnızca yolcuları değil, yeni bir günü de taşır. Sevgili dinleyenler, tren yolculuğunun en güzel yanı insanın zamanı yeniden hissetmesidir. Saatler burada farklı akar. Kimse acele etmez, kimse sürekli telefona bakmaz. Pencerenin dışındaki hayat bütün dikkatimizi üzerine çeker. Bir çiftçi tarlasını sürmektedir, bir çoban sürüsünü ovaya çıkartmaktadır. Leylekler göç yolculuğunda gökyüzünde süzülmektedir. Hepsi kendi zamanında, kendi ritminde ve biz de artık o ritmin bir parçasıyız. Belki uzun zamandır ihtiyacımız olan şey tam olarak buydu. Hayatın doğal akışını yeniden hatırlamak. Şimdi küçük bir köprünün üzerindeyiz. Altımızdan akan dere
yüzlerce yıldır aynı yatağa akıyor. Belki buraylar döşenmeden çok önce de aynı su bu topraklardan geçiyordu. Doğa sabırlıdır. İnsansa çoğu zaman acelecidir. Tren bu ikisi arasında güzel bir denge kurar. Hem ilerler hem de acele etmez. Trenimiz yoluna devam ediyor. Pencerenin dışındaki manzara yavaş yavaş değişiyor. Şehir geride kaldı. Şimdi geniş bozkırlar uyanıyor. Rüzgarın yön verdiği başaklar altın renkli bir denizi andırıyor. Uzakta bir köy görünüyor. Kırmızı kiremitli çatılar, beyaz badanalı evler, köy meydanındaki yaşlı çınar. Hayat burada daha yavaş akıyor. Belki de tren yolculuğunun en güzel yanı budur. İnsana yaşadığı coğrafyanın ritmini yeniden hatırlatır. Bir tren yolculuğunda yan yana oturan insanlar çoğu zaman birbirlerini tanımaz. Ama birkaç saat sonra aynı çayı paylaşır, aynı manzaraya bakar, aynı hikayeleri dinlerler. Kompartımanlar farklı şehirlerden gelen insanların kısa süreli de olsa ortak bir yaşam kurdukları küçük dünyalarıdır. Bir öğretmen öğrencilerine kavuşmak için yoldadır. Bir asker izin dönüşünde ailesine veda etmiştir. Bir anne üniversitede okuyan çocuğunu ziyarete gitmektedir. Bir fotoğraf sanatçısı Anadolu'nun ışığını yakalamaya çalışmaktadır. Hepsi aynı raylar üzerinde ilerler. Farklı hayatlar, farklı umutlar ama aynı yolculuk. İşte tren, insanları birbirine yaklaştıran görünmez bir köprüdür. Dikkat ettiniz mi? Trenin sesi zamanla insanın içine işler. Rayların ritmi bir süre sonra düşüncelerimize eşlik eder. Belki bir şiir yazdırır, belki eski bir anıyı hatırlatır, belki de uzun zamandır ertelenen bir kararı düşündürür. Tren yolculuğu dışarıdaki manzarayı izlerken iç dünyamıza da küçük bir pencere açar. İşte bu yüzden tren yalnızca ulaşım değil, aynı zamanda bir tefekkür yolculuğudur. Şimdi güneş biraz daha yükseldi. Işık rayların üzerine ince bir gümüş çizgi gibi düşüyor. Penceremizin önünden geçen her ağaç, her dere, her köprü bize yeni bir ayrıntı gösteriyor. Belki de hayatın güzelliği tam da burada saklı. Acele etmeden bakabilmekte, gördüğünü gerçekten görebilmekte ve yolun kendisinden keyif alabilmekte. Bir tren yolculuğunun en güzel yanı nedir diye sorsalar, kiminiz istasyon der, kiminiz rayların ritmi, kiminiz ise yol arkadaşlarını söyler. Ama pek çoğumuzun ortak cevabı aynı olacaktır. Pencerenin ardından usul usul akan manzaralar. Bir trenin camı aslında yalnızca dışarıyı göstermez. Bazen geçmişi gösterir, bazen bugünü, bazen de hayal ettiğimiz geleceği. Şimdi gelin birlikte bu pencerenin önüne oturalım. Hiç acele etmeden sadece bakalım ve görelim. Günün ilk saatlerinde yapılan tren yolculuklarının kendine özgü bir büyüsü vardır. Güneş henüz ufkun gerisindedir. Gökyüzü lacivertten mora, oradan pembeye uzanan renklerle boyanmıştır. Toprağın üzerinde gece boyunca oluşan çiğ damlaları sabah ışığını beklemektedir. İlk güneş ışığı değdiğinde ise her damla küçük bir yıldız gibi parıldar. Tren ağır ağır ilerlerken tarlaların üzerindeki sis de yavaşça yükselmeye başlar. Sanki doğa güne yeni uyanmaktadır. İleride bir köy görünür. Bacalardan ince dumanlar yükselmektedir. Bir evin avlusunda tavuklar dolaşır. Küçük bir çocuk okul çantasını sırtına geçirirken annesi ardından el sallar. Bir traktör tarlaya doğru yol alır. Hayat sessizce başlamıştır. Ve biz bütün bu anlara tanıklık eden şanslı yolcularız. Anadolu'nun her bölgesi sabahı farklı karşılar. İç Anadolu'da bozkırın serinliği hissedilir. Ege'de zeytin ağaçlarının arasından yükselen gün ışığı başka bir güzellik sunar. Karadeniz'de sis dağların eteklerine ince bir tül gibi serilir. Doğu Anadolu'da ise yüksek dağların ardında doğan güneş vadileri altın rengi boyar. Ay
aynı tren, aynı ray.

şeyler ama her coğrafyada bambaşka bir tablo. Belki de tren yolculuğunun en büyük ayrıcalığı budur. Türkiye'nin bütün renklerini aynı pencerenin ardında görebilmek. Şimdi trenimiz İç Anadolu'nun geniş bozkırlarına doğru ilerliyor. İlk bakışta sade görünen bu coğrafya, dikkatle bakıldığında sayısız ayrıntı içinde barındırır. Rüzgarın yönüne göre dalgalanan başaklar, mor çiğdemler, gelincik tarlaları, yol kenarında açan papatyalar, bir çobanın peşinden ağır ağır yürüyen koyun sürüsü, uzakta yalnız başına yükselen yaşlı bir kavak ağacı. Bozkır sessiz değildir. Yalnızca daha yavaş konuşur. Onu dinlemek için acele etmemek gerekir. Bekleten bize tam da bunu öğretir. Sessizliğin içindeki sesi duyabilmeyi. Şimdi küçük bir derenin üzerindeyiz. Su yüzyıllardır aynı yatağında akıyor. Kıyısındaki söğüt ağaçları suya doğru eğilmiş. Birkaç ördek sessizce yüzüyor. Bir balıkçı oltasını hazırlıyor. Belki biraz ileride çocuklar su kenarında oynuyor. İnsan trenle yolculuk ederken doğanın ayrıntılarını daha çok fark ediyor. Otomobille geçip gittiğimiz bir köprü trenle bambaşka bir hikayeye dönüşüyor. Çünkü tren bize bakmak için zaman veriyor. Tren yolculuğu yalnızca şehirler arasında yapılmaz. Mevsimler arasında da yolculuk edilir. İlkbaharda rayların kenarı rengarenk çiçeklerle süslenir. Gelincikler, papatyalar ve yabani menekşeler toprağın uyanışını müjdeler. Yaz geldiğinde buğday başakları güneşle birlikte altın gibi parlar. Hasat zamanı yaklaşırken traktörler tarlalarda görünmeye başlar. Sonbaharda kavak ve çınar ağaçları sarının ve kızılın bütün tonlarını sergiler. Yapraklar rüzgarla birlikte rayların üzerine düşer. Kışsa bambaşka bir masal anlatır. Karla kaplanmış dağlar, bembeyaz ovalar, donmuş göletler ve karın üzerinde ilerleyen tren. Siyah rayların üzerinde beyaz bir sessizlik. Her mevsim aynı güzergahı değiştirir. Bu yüzden aynı tren yolculuğu bile hiçbir zaman birbirinin aynısı değildir. Trenin camına usulca yaklaşın. Belki dışarıda gördüğünüz manzara size çocukluğunuzu hatırlatacak. Belki dedenizin köyünü. Belki yıllar önce yaptığınız ilk tren yolculuğunu. İnsan bazen bir ağacı görünce geçmişe gider. Bazen bir taş köprü. Bazen sarı bir ayçiçeği tarlası. Anılarımızın da kendine ait manzaraları vardır. Ve tren onları usulca yeniden önümüze getirir. Şimdi güneş tam tepemize yükseliyor. Rayların üzerine düşen ışık gümüş gibi parlıyor. Penceremizin önünden geçen her kilometre bize yeni bir hikaye anlatıyor. Belki biraz sonra küçük bir istasyonda duracağız. Belki yeni yolcular binecek. Belki kısa bir selamlaşma yaşanacak. Her durak yeni bir başlangıçtır. Her yolculuk yeni bir keşif. Ve her pencere yeni bir bakış açısıdır. Tren yolculuğunun belki de en heyecanlı anlarından biri istasyona yaklaşırken yaşanır. Lokomotif hızını azaltır, rayların sesi değişir, pencerelerin ardından peron görünmeye başlar. Birkaç dakika sonra tren duracaktır. Ama o birkaç dakika pek çok insan için bambaşka duygular taşır. Kimileri için bir kavuşmanın eşiğidir o birkaç dakika. Kimileri için bir ayrılığın ilk adımı. Kimileri içinse yepyeni bir başlangıç. Türkiye'nin dört bir yanında büyük garların yanı sıra küçük istasyonlar da vardır. Bazıları yalnızca birkaç evin bulunduğu bir yerleşimin yanındadır. Bazıları dağların arasında tek başına durur. Ama her biri aynı görevi üstlenir. İnsanları birbirine bağlamak, umut taşımak, yolculuklara eşlik etmek. Belki tren burada sadece 2 dakika duracaktır ama o 2 dakika bile bir köyün dış dünyayla kurduğu bağ olabilir. İşte demir yollarının gerçek değeri de burada gizlidir. Şimdi trenimiz yeniden hareket ediyor. Perondaki insanlar el sallıyorlar. İstasyon yavaş yavaş geride kalıyor. Rayların sesi yeniden düzenli bir ritme kavuşuyor. Penceremizin dışında uzanan Anadolu bize yeni hikayeler anlatmaya hazırlanıyor. Şimdi yolculuğumuzun belki de en

lezzetli bölümüne giriyoruz. Çünkü tren yolculuğu yalnızca manzaralarla değil, kokularla ve tatlarla da hatırlanır. Bir istasyonda içilen çayın kokusu, sıcak bir simidin buğusu, bir köyden alınan taze ekmeğin tadı, bunların hepsi yolculuğun hafızasını kazanır. Tren yolculuklarında sofra çoğu zaman küçüktür ama anlamı büyüktür. Bir termos çay, bir poşete konmuş sandviç, belki evden özenle hazırlanmış bir börek ya da istasyon tezgahından alınmış sıcak bir simit. Ama asıl önemli olan ne yendiği değil, nasıl paylaşıldığıdır. Tren kompartımanında insanlar kısa sürede birbirlerine yakınlaşır. Bir yolcu çantasından çıkardığını yanındakine uzatır. Bir başkası çay ikram eder. Bir diğeri memleketten getirdiği yiyeceği paylaşır. Böylece yolculuk küçük bir ortak sofraya dönüşür. Anadolu mutfağı aslında bir yolculuk mutfağıdır. Çünkü tarih boyunca insanlar bu topraklarda sürekli hareket halindeydi. Göçler, kervanlar, ticaret yolları ve bugün trenler. Hepsi bu kültürü taşımaya devam etti. Bir şehirden diğerine giden her yolcu yanında küçük bir tat da götürdü. Ve gittiği yerde yeni tatlar öğrendi. Şimdi trenimiz farklı coğrafyalara uzanıyor. Eskişehir'e uğradığımızda çiğ börek gelir aklımıza. İncecik hamurun içinde sulu ve lezzetli kıyma. Kızgın yağda çıtırlaşan bir Anadolu klasiği. Sivas'ta katmer ve etli ekmek, Erzurum'da cağ kebabı, Kars'ta gravyer peyniri ve kaz eti, Konya'da etli ekmek ve bamya çorbası. Her şehir kendi toprağını, havasını ve tarihini mutfağına taşır. Ve tren bu lezzetleri birbirine bağlayan görünmez bir köprü olur. İstasyonlar aynı zamanda küçük lezzet duraklarıdır. Peron kenarında demlenen çay kazanı, sıcak simit satan küçük tezgahlar, ev yapımı ürünler, kimi zaman bir köy kadınının açtığı gözleme tezgahı, tren durduğunda yolcular kısa bir mola verir. Ama bu mola bazen bir şehrin hafızasını tatmak gibidir. Bir bardak çay, bir parça ekmek ve pencereden görünen manzara. Hepsi bir araya geldiğinde yolculuk unutulmaz olur. Sevgili dinleyenler, bir yolculuğun daha sonuna geldik. Birlikte Anadolu'nun raylarında ilerledik, manzaralara baktık, insan hikayelerine dokunduk ve belki de en önemlisi biraz yavaşladık. Ben Yasemin Pamukçu. Değerli yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte Rayların Belleği programında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sesimize ses oldunuz. Yolculuğumuza eşlik ettiniz. Hepinizin yolu açık olsun. Raylarınız hep aydınlık, vagonlarınız hep sevgi dolu olsun. Hoşçakalın.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazeteler ise oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini

Artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan José Garzón Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun lider diplomasisini bu kez Filistin gündemiyle sürdürecek. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaklaşık bir yıllık aranın ardından Ankara'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye'nin, milletin geleceği ve kardeşliğini doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreç olduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz, TRT'nin 3 ayrı ödüle layık görüldüğü 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu. Provokasyonlara karşı ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmeli dedi. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. Valiler illerde sürecin mülki lideri olarak koordinasyonu yürütecek. Emniyet ve jandarma eşgüdüm.

çalışacak. İçişleri Bakanlığı'nda bugün yapılacak toplantıda provokasyon ve dezenformasyona karşı yol haritası netleşecek. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Birleşmiş Milletler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek verdi. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yararlanan ancak mağlup sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026 tarihinde başladığını açıkladı. Bakan Göktaş, kahramanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe otobüsüne 2015'te düzenlenen saldırıya ilişkin 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin vicdanında yara bırakan olayların aydınlatılması ve adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Boğaz'da kontrolün kendilerinde olduğunu savundu. ABD ordusu da ablukayı aşmaya çalışan bir geminin hedef alındığını açıkladı. Tahran'a göre ise Hürmüz'ün açılması ABD'nin tutumunu değiştirmesi ve İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı. İsrail işgalciler Batı Şeria'daki şiddet olaylarına her gün yenilerini ekliyor. Filistinlilere yaşam hakkı tanımıyor, arazilerini gasp ediyor, ev ve araçlarını kundaklıyor. Birleşmiş Milletler söz konusu ihlalleri görüşmek üzere toplandı. İşgalci şiddetinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığına dikkat çekilerek kırılma noktasına gelindiği uyarısı yapıldı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Ve spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0'ın rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 1-0 yenerek playoff turuna yükseldi. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turundaki rakibi Fransa temsilcisi Olympique Lyon oldu. Playoff turu maçları 18 ve 26 Ağustos'ta oynanacak. Kazanan takım Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak. UEFA Süper Kupası bugün sahibini TRT ekranlarında bulacak. Futbolda 51. UEFA Süper Kupa, Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında bugün yapılacak maçla sahibini bulacak. Son 2 yıldır Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Paris Saint-Germain ile geçen sezonun Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'nın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Avusturya'nın Salzburg kentiyle aynı adı taşıyan statta Türkiye saatiyle 22'de oynanacak. Karşılaşma TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa ve Bern 33, Kerkük 43, Bakü 32, Tiran 40, Üsküp 37 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 24, Paris 34, Amsterdam 26, Brüksel ve Viyana 29, Kopenhag 18, Sofya 33 ve Saraybosna 27 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Farklı coğrafyalarda, farklı saatlerde, aynı duyguda buluştuğumuz, gurbete memleketin sıcaklığını taşıyan bir yolculuk başlıyor. Türkülerle yoğrulmuş bir ses, memleketten taşınan bir selam ve uzakları yakın eden sohbetler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleket Treni dinleyicilerle buluşuyor.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir sabahta sizlerle birlikteyiz. Hafta ortası çarşamba gününe denk geliyor takvimler. 12 Ağustos 2026 değerli dinleyenler. Türkiye'de saatler 10:08 geçerken yine buluştuk, beraberiz. Hoş geldiniz trenimize. Efendim ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca. Teknik masada Berkay Yıldız bizlerle birlikte. Mikrofonda ben Gülnur Akalın. Önümüzdeki bir saat boyunca beraberce yol almayı diliyoruz. +90 312 463 34 19 ya da 21'dir telefon numaralarımız. +90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımız. Sizlerden geri dönüşleri bekliyoruz. Biz sesimiz sizlere TürkSat 4A Batı paketi uydusu kısa dalga 22 metre 13.635 kHz'te TRT Dinle uygulaması ve radyo.trt.net.tr adresinden ulaşıyor değerli dinleyenler. Efendim paylaşımlarımızı takip edip lütfen bizlere sizler de geri dönüşte bulunuz. Instagram ve Facebook hesaplarımızdan sizlerle iletişime geçiyoruz. Hatırlatalım. Dün biliyorsunuz 91 yaşındaki bir dinleyicimiz bize ulaştı Venedik'ten. Dinliyorsa selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Her yaştan, her coğrafyadan dinleyicimiz olduğunu çok iyi biliyoruz efendim. Yurt içinden, Edirne'den Kars'a değerli dinleyenler, yurt dışından efendim, Orta Doğu'dan Avrupa'ya çok dinleyenimiz var. Yıllardır var. Kucak dolusu selam ve sevgiler göndererek çarşamba gününde neler yapacağız biliyorsunuz gündemi değerlendiriyoruz. Bir akışımız oluyor hafta ortasında. Haftaya bakış köşemizde değerli dinleyenler yurt içi ve yurt dışı gündemine şöyle bir göz atacağız biliyorsunuz. Bir bağlantımız olacak içinden seçtiğimiz bir konuyla ilgili sizlere hatırlatmış olalım. Efendim birlikteliğimizde en güzel eşlikçimiz şarkılar ve türküler. Hadi gelin Nazan Öncel ve Tarkan'la yayına başlayalım.

Efendim, çoğu insan gün içindeki dikkat dağınıklığını ve odaklanamama problemini kişisel bir irade zayıflığı sanıyor. Hepimizde var bu. Oysa sorun irademizde değil, içimizde, bu içinde bulunduğumuz ortamın tasarımındaymış değerli dinleyenler. Beynimiz artık derin düşünmemek üzerine sürekli yeniden programlanıyor. Zihnimiz gün boyunca yüzlerce farklı bildirime, kısa mesaja ve sadece 5 dakika mı alır dediğimiz yüzeysel işlere bölünüyor. Bu sürekli geçiş hali beynimizde kalıcı bir dikkat artığı bırakarak karmaşık problemleri çözme, derin düşünce kapasitemizi her geçen gün biraz daha zayıflatıyor. Bir metni okurken sadece birkaç paragraf sonra sıkılıp istemsizce telefonu elinize alma ihtiyacı hissediyorsanız, zihniniz yüzeysel gezinme moduna kilitlenmiş demektir. Kendinizi suçlamayı bırakın. Zihniniz kusurlu değil, dijital çevre dikkatinizi çalmak üzere tasarlandı. Amerikalı bilgisayar bilimi profesörü Cole Newport'un tanımladığı derin çalışma modeli bize net bir gerçeği gösteriyor. Geleceğin en değerli becerisi ne kadar çok bilgiye sahip olduğunuz değil, o bilgiyi işlemek için dünyayı kapatıp kendi zihninize ne kadar uzun süre kesintisiz odaklanabildiğinizdir. Odaklanmak giderek nadirleşen bir süper güçtür. Sizin dikkatinizi en çok ne çalıyor diye soruyor efendim psikolojik danışman ve yazar Ahmet Yıldız. Aslında günümüzün içinde biliyorsunuz biz de dijital evren köşemizde bunu çok konuşuyoruz. Günümüzde efendim artık etrafımızda dijital uygulamalar, dijital araçlar fazlalaştı. Eskiden bir tek televizyon vardı. Daha da eskilere gidecek olursak radyomuz vardı değil mi? Şimdi efendim bakıyoruz kablosuz kulaklıklar değil mi? Telefonumuzda birçok uygulama, o uygulamaların gönderdiği bildirimler, çok fazla şey var. İşte araç uygulamalarımız değil mi kullanıyorsak eğer çok fazla şey var. Ofiste var. O yüzden sürekli bir uyarılma hali içerisindeyiz. O yüzden beynimizde efendim bu odaklanmayı parçalara bölüyor. Bunu unutmamak gerekir. Efendim, Türkiye'de saatler 10.17. Az sonra haftaya bakış köşemizde gündemin önemli konularını değerlendireceğiz değerli dinleyenler. Teoman'la devam ediyoruz.

0: Değerli dinleyenler, memleket treninde gelin geçtiğimiz haftaya ve bugünün gündemine şöyle bir göz atalım. Konuğumuz kim efendim? 24 TV Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'la birlikteyiz. Mustafa Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gülnur Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. İkimize de iyi yayınlar diliyorum. Ben gerçekten şimdi Mustafa Bey ile biraz dışarıda da sohbet ettik değerli dinleyenler. Hani meclis tatil diyoruz, işte adli tatil var falan filan diyoruz ama gündem yine yoğun değil mi?
1: Evet, yani sürekli olarak
0: Habercilerin işi bitmiyor.
1: tabii ya bugün mesela çok önemli program.

0: programlar var. Önemli misafirleri ağırlayacak başkent Ankara. Diğer taraftan tabii terörsüz Türkiye süreciyle alakalı daha yasa teklifi genel kuruldan geçeli çok kısa bir süre oldu. Yapılacak açıklamalar çok merak ediliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkent Ankara'da katılacağı programlar var. Daha yaz ayları, aslına bakarsanız yaz ayları demeyeyim, yaz ayı diyelim. Ağustos ayı ve Eylül ayı yine olabildiğince yoğun geçecek Ankara'da ve Türkiye'de.
1: Hareketli geçiyor gerçekten. Dış gündem de yoğun. Üzücü haberler de var.
0: Evet.
1: Dilerseniz oradan başlayalım. Çünkü gündemde çok ciddi bir haber olarak yer alıyor. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da ciddi bir deprem meydana geldi. Ondan bahsederek ve geçmiş olsun diyerek başlayalım mı? Ne dersiniz?
0: Ne yazık ki yani kötü haberler geliyor depremle alakalı. Dün akşam saatlerinde böyle merak ettim ya, son zamanlarda mesela sadece Ağustos ayında kaç deprem oldu altının üzerinde diye, yaklaşık 8 deprem kaydedilmiş sadece Ağustos ayının içerisinde bulunduğumuz bu dönem içerisinde. Dünyada 6 deprem kaydedilmiş, 7 üzerinde de yine 1 Ocak'tan itibaren 7'den fazla deprem kaydedilmiş, 7 üzeri. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Hani aslında üzerinde bulunduğumuz gezegenin ne kadar hareketli olduğunu da
1: Evet.
0: gösteriyor bir taraftan
1: Gündem kadar
0: jeolojik olarak.
1: hareketli.
0: Aynen, gündem kadar. Keşke bu kadar hareketli olmasa, ama bir taraftan da ister istemez bu dünyada yaşıyoruz ve bu dünyanın en büyük gerçeklerinden bir tanesi. Şunu söyleyeyim, 200'ün üzerinde can kaybı var.
1: Evet.
0: Ya, ve her geçen dakika artıyor.
1: Zannederim daha da artar değil
0: Daha
1: mi?
0: da artmasından
1: Öyle görünüyor.
0: korkuyorlar. Çünkü 7.4 büyüklüğündeki bir depremden bahsediyoruz. 7.4 büyüklüğündeki bir depremde özellikle de Kolombiya gibi hani fazla gelişmemiş bir ülkede, inşaat sektörünün de fazla gelişmediği bir ülkede yıkımın çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bazı noktalarda tahliye kararları alındı. 700'den fazla kişinin yaralandığı bilgisi var. Bu 700'den fazla kişi dediğimizde hani 700 ya da 800 gibi algılanmasın, belki de binlerin üzerine çıkabilecek
1: Tabii ki.
0: rakamlardan bahsediliyor. Her geçen dakika enkaz altındaki kişilerin, yani 700'den fazla kişinin de vefat edenlerin arasına yazılma olasılığı ne yazık ki yükseliyor. Çünkü depremde biliyorsunuz ilk 48 saat çok önemli. O 48 saat geçtikten sonra ne yazık ki canlı çıkartabilme olasılığı çok fazla düşüyor. Bizim mucize dediğimiz saatlere doğru aslına
1: Evet.
0: bakarsanız ilerliyoruz bir taraftan da. Ha, Kolombiyalı yetkililer, Kolombiyalı arama kurtarma ekipleri ve aynı zamanda dünyanın çeşitli noktalarından giden yine arama kurtarma ekipleri sürekli olarak çalışmalarına devam ediyorlar. En fazla can kaybı 60 kişinin hayatını kaybettiği Pereira'da yaşandı şimdiye kadar, ki orada da can kaybının sürekli olarak arttığını söyleyelim. 188 kişi için kayıp başvurusunda bulunulmuş sadece bu kentte. Diğer taraftan da tahliyeler var tabii ki. Mesela hastaneler, sağlık hizmetleri şu anda Kolombiya'da en büyük sıkıntılı alanlardan bir tanesi. Çünkü kapasiteler doldu. Kapasitelerin dolmasıyla beraber de ister istemez yeni enkaz altından çıkartılan kişilerin hangi hastanelere sevk edileceği, hangi eyaletlere, şehirlere gönderileceği şu anda ülkede tartışılan meseleler arasında. Önümüzdeki süreçte Kolombiya'da sağlık sistemi belki de Kolombiya iç gündeminin en büyük konularından bir tanesi olacak. 10 hastanenin hizmet veremediği belirtilmiş. Bu 10 hastanenin içerisinde depremde zarar gören hastaneler de var. Şu anda altyapısı zarar gören hastaneler de var. Diğer taraftan başkent Bogota ile Medellin'de arama kurtarma ekipleri bölgeye destek için sevk edildi ama onlar da yetersiz kalıyorlar. Yine Quibdó ve Manizales'te deprem su, elektrik ve telekomünikasyon altyapısını tamamen mahvetti. Orada herhangi bir şekilde iletişim sağlanamıyor. Bu önemli problemlerden bir tanesi, onu söyleyelim. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi bazı noktalarda. Belediye başkanı yaptığı açıklama, güvenlik ve yağma olaylarını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Nerede? Cali'de ilan edildi, onu da belirtelim. Tabii şu anda Kolombiya'da tam aslına bakar tam anlamıyla bir sosyolojik kriz de yaşanıyor. Ümit ediyoruz ki en kısa sürede bu sorunu artık atlatacaklar. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi yaptığı açıklamada 7.4 büyük bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Şimdi tabii çeşitli ülkelerden yardımlar gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden 15.5 milyon dolarlık bir yardım paketinin iletildiğini söyleyebiliriz. Yine Venezuela, Ekvador ve Panama'da da bu deprem hissedilmişti. Orada da tabii artçılar bir şekilde devam ediyor. Diğer taraftan Venezuela'da yeni depremler olabilir mi diye soru işaretleri var. Çünkü Venezuela'da yine en riskli noktalardan birisi. Şimdi deprem derken unuttuğumuz başka bir aslına bakarsanız tehdit var. Bir de Etna Yanardağımız var.
1: Evet.
0: Etna Yanardağı yanardağı da dünyanın başına hani bela olan yanardağlardan bir tanesi. O da bu süreçte faaliyete geçti. Bir o
1: evet,
0: eksikti.
1: Bir kül bulutu var değil mi?
0: Evet, yani kül bulutu da şu anda Avrupa'nın üzerine doğru yayılmaya başladı. Evet. Ve özellikle hava yollarında büyük aksaklıklara sebebiyet veriyor. Onu da belirtelim.
1: Evet, Katanya Havalimanı'na uçuşlar geçici olarak durduruldu şeklinde önümüzdeki notlar Sicilya Adası'nda.
0: Evet.
1: Etna gerçekten herhalde adından en çok söz ettiren yanardağlardan bir tanesi dünya üzerinde aktif olması sebebiyle zannediyorum. Değil mi?
0: En çok korkulan
1: Turistik de bir alan aslında. Yani aktif olmadığı zamanlarda gidilen de bir bölge değil mi?
0: Hani ateş böceklerinin ateşin etrafında dans edip daha sonrasında ateşe
1: evet.
0: düşmesi gibi, ne yazık ki yanardağ bölgeleri
1: evet,
0: insanoğlunu evet. hep çeken bölgeler. Hem doğal güzellikleri
1: gerçekten
0: hem de
1: öyle.
0: Tarım verimliliğinin dolayısıyla ümit ediyoruz ki kötü sonuçlar doğurmaz.
1: Evet, umuyoruz kül bulutu da dağılsın, her şey yolunda gitsin. Şimdi tekrar Türkiye gündemine dönecek olursak geçmiş olsun diyelim. Öncelikle Kolombiya'ya, çevre
0: Evet.
1: ülkelere. Bir de sizin söylediğiniz bir şey çok önemli. Biz de bir deprem ülkesiyiz. Deprem anı depremi yaşamaktan çok sonrası ve onunla mücadele etmek, öncesinde önleyebilmek aslında bunlar çok daha önemli. Hep konuşuyoruz. Hani dediniz ya hastaneler doldu, hizmette sıkıntı yaşanıyor. Sonrası da çok mühim. Kurtarma ekiplerinin güçlü olması. O yüzden Kolombiya gerçekten bu anlamda dezavantajlı bir ülke. Kolaylıklar diliyoruz. Eminiz başka ülkelerden de yardım gidiyordur. Şimdi Türkiye gündemine dönecek olursak Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul ederek yasalaşan bir kanun teklifi var. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair. Ne
0: Tabii.
1: anlama geliyor Mustafa Bey bu?
0: Tabii dışarıda daha çok çerçeve yasa olarak bilinen bir teklifti. Kardeşlik Komisyonu ile biliyorsunuz aslında ilk şekli verilmişti. Bu terörsüz Türkiye sürecinde çıkartılacak ve bundan sonraki aşamada çıkartılması planlanan yasa tekliflerinin önünü açan, aslına bakarsanız, bir düzenlemeden bahsediyoruz. Rekor oyla kabul edildi. 467 oyla kabul edildi. Bu önemli bir gelişme. Tabii ki demokrasilerde her zaman için karşı duruşlar olacaktır, eleştiriler olacaktır. Bunlar demokrasinin kendi zenginliğidir. Bu demokrasinin hala işlevselliğinin de kaybetmediğini gösterir aslına bakarsanız. Oradaki her bir ret oyu, her bir çekimser oy da Türk demokrasisi için birer kazanımdır. Ama diğer taraftan baktığımızda teklifin çok büyük bir destekle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçmesi de aslına bakarsanız gerek meclisin gerekse de Türkiye'nin bu sürece sahip çıktığının en önemli göstergelerinden
1: evet.
0: bir tanesi. Şimdi önümüzdeki günlerde tabii bununla alakalı neler olacak diye dışarıda vatandaşlarımız, dinleyenlerimiz merak ediyorlar. Şunu belirtelim. İlk olarak teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçti, yasalaştı ama hala yürürlüğe girmedi. Yürürlüğe girebilmesi için bunun bazı adımların atılması lazım. Nedir? Türkiye'nin bir kırmızı çizgisi var Gündür Hanım. O da terör örgütü PKK'nın varlığını tamamen sona erdirmesi noktası.
1: Evet.
0: Peki biz bunu nasıl anlayacağız? Yani PKK varlığını sona erdirdi mi, erdirmedi mi, nasıl bileceğiz? Sahada Milli İstihbarat Teşkilatı'nda içerisinde bulunduğu bir güvenlik güçlerinden oluşan kurul var. Bu kurul sürekli olarak terör örgütünün sahadaki faaliyetlerini takip ediyor. Bu kurul MGK'ya, Milli Güvenlik Kurulu'na bir rapor sunmakla yükümlü. O raporda eğer ki terör örgütü PKK'nın fiili varlığını sona erdirdiği, bütün teröristlerinin silah bıraktığına dair bir bilgi paylaşılırsa bu kez gözler MGK'dan çıkacak, karara çevrilecek. MGK'nın bir karar alması gerekiyor. Terör örgütünün fiili varlığını sona erdirdiğine dair bir kararın resmi gazetede de yayınlanması gerekiyor. Bakın bu kararı Milli Güvenlik Kurulu alacak. Milli Güvenlik Kurulu bu kararı alıp resmi gazetede yayınlandıktan sonra 6 aylık bir süreç başlıyor. Bu 6 aylık süreç içerisinde artık silahlarını bırakan teröristler gelip yasal süreçler için başvuruda bulunabilecekler. Ama bazı istisnai durumlar var. Onları da hemen sayalım. Biliyorsunuz daha öncesinde çok fazla tartışılmıştı. Mesela terörist başı Abdullah Öcalan'a herhangi bir şekilde bir özellik, orada farklı bir alan açılacak mı diye. Böyle bir durum söz konusu değil teklifte. Hı hı. Teklifte yer dahi almadı. Onu belirtelim. Diğer taraftan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar teklifin dışında bırakıldı. Müebbet hapis cezası alanlar teklifin dışında bırakıldı. Terör örgütü liderleri teklifin dışında bırakıldı. Bunlar önemli noktalar. Yani bu hı hı. Öcalan ve diğer mesela Cemil Bayık gibi, hı hı. Murat Karayılan gibi isimler asla ve asla bu tekliften faydalanamayacaklar. Onu
1: evet.
0: belirtelim. Orada vatandaşlarımızın içi rahat olsun.
1: Merak edilen bir
0: aynen,
1: noktaydı.
0: Aynen merak edilen bir konuydu bu. Peki kimler yararlanacak? Kasten adam öldürme suçunu işlememiş. Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunu işlememiş. Terör örgütü eylemlerinde herhangi bir şekilde bu az önce saydığım iki suçtan dolayı bir eylemde bulunmamış, silahlarını bırakmış, pişman olmuş gelip örgütle alakalı detaylı bilgileri aktaran teröristler bu tekliften faydalanabilecekler. Bu tekliften faydalandıkları süreç içerisinde de işte 5 yıla kadar olan hapis cezalarında ertelemeler, 15 yıla kadar hapis cezalarında yine ertelemeler söz konusu olacak. Belirli aşamalarla menfur hakların tekrar iadesi gibi durumlar söz konusu olacak. Yani oradaki hak ve özgürlüklerin kullanımı gibi bir durum söz konusu olacak. Tamamen bir sivil entegrasyon üzerine aslında bakarsanız kurulmuş yasal
1: evet, çok doğru.
0: düzenlemelerden bir tanesi. Ümit ediyoruz ki şu anda tabii kağıt aşamasında hala, çünkü uygulamaya geçilmedi. Kağıt aşamasında her şey çok güzel görünüyor,
1: Evet.
0: her şey düşünülmüş görünüyor. Ümit ediyoruz ki uygulama aşamasında da akıllara takılan
1: Neler
0: bazı
1: olur?
0: noktalar varsa, o noktalarda bütün o şeyler, beklentiler, yani kötü yönde olabilecek olan şüpheler boşa çıkar ve düzenleme çok tıkır tıkır, tabiri caizse,
1: İşler.
0: işleyerek bu süreci biz güzel bir şekilde atlatırız. Çünkü önemli bir nokta. Terörsüz Türkiye süreci gerçekten içinden geçtiğimiz bu dönemde, özellikle bölgemizde bu kadar çok savaş, kriz varken, Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda biliyorsunuz bölgedeki Kürtleri, Kürt kardeşlerimizi orada galeyana getirip savaş çıkartmaya çalıştılar. Bir iç savaş çıkartmaya çalıştılar. İşte bütün bunların önüne geçebilmek için aslında bakarsanız biz bu düzenlemeyi Meclis Genel Kurulu'nda kabul ettirdik. Ümit ediyoruz ki böyle olur, beklendiği gibi olur. Tüm Türkiye'nin beklentisi bu yönde. Ümit ediyoruz ki provokasyonlara izin verilmez. Ümit ediyoruz ki acabalarımız karşılıksız kalır ve Türkiye'nin önü açılır.
1: Çok güzel özetlediniz. Temennilerinizi de tabii ki hepimiz gönülden destekliyoruz. Öyle olmasını umuyoruz. Şimdi bir başka düzenleme daha var. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren bir kanun teklifi var. O da yasalaştı.
0: Çok hızlı geçti. Meclis,
1: Evet,
0: tam
1: değil
0: onu
1: mi?
0: söyleyelim. Bu aslına bakarsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzun süredir konuşulan, tartışılan mevzulardan bir tanesiydi. Şehit aileleri ve gaziler, gazi yakınları tabii ki bu konuyu çok yakından biliyorlar. Ama hala akıllarında bazı soru işaretleri olabilir. O soru işaretlerini hemen gidelim. Bir kere 382 milletvekilinin oyuyla burada kabul edildi. Oy birliğiyle kabul edildiğini söyleyelim. 382 milletvekili oy kullandı ve 382 milletvekilinin de hepsi oy verdi. Hepsi kabul

0: sayılmalarıyla alakalı sorunlar vardı. O sorunların hepsi ortadan kaldırılıyor. Bu teklifle, bu düzenlemeyle beraber bakıma muhtaç olan gazi ve mağlulere yapılan ek ödeme miktarı arttırılıyor Gündür Hanım. Bunun müjdesini verelim. Söz konusu ödeme net asgari ücretin 2,5 katına çıkartılacak. Bu önemli bir adımdı. Vazife mağlulü olan erbaş ve erlerle güvenlik korucuları, askeri öğrenciler, sivillerin aylıklarında da artışlar yapılacak. Bu önemli bir nokta. Öğrenciler özellikle bekliyordu bu artışı. Vazife mağlulü aylıkları eğitim durumuna bakılmaksızın en az 10. derecenin 1. kademesi, 4 yıllık yüksek öğretim mezunları için de 8. kademe üzerinden yapılacak. Diğer taraftan 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerini bertaraf etmeye çalışırken yaralanan bazı vatandaşlarımız vardı. Onların mağlul sayılması için, gazi sayılması için bazı adımlar atılıyor. Vazife mağluller ve erbaşların durumlarında meydana gelen değişimler nedeniyle muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi de 55 yaşı doldurdukları tarih esas alınarak bundan sonraki süreçte hesaplanacak. Onu da belirtelim. Diğer taraftan şöyle bakıyorum, hani yakından ilgilendiren neler varsa, böyle ilk önce hayatlarına tesir edecek, dokunacak neler var diye de onları direkt aktarmaya çalışıyorum. Kanundaki bir diğer düzenleme, bakıma muhtaç gazi ve mağlulere, onu bahsetmiştim, 2,5 katına çıkartılıyordu. Diğer taraftan da ilgili kanun hükümleri kapsamında bağlanacak aylıklar, bitirmiş oldukları okullar neticesinde kazandıkları unvanlar üzerinden yürütülerek hesaplanacak. Terörle mücadele kanunundaki diğer düzenlemeyle terör eylemleri nedeniyle yaralanmış olmakla birlikte ilgili mevzuata mağlul sayılmayan, burası önemli, burada çok fazla tartışma vardı. Ancak nizamname hükümlerine göre derece tespiti yapılan kişilerin gösterge tablosu güncellenerek bağlanan aylık miktarları da arttırılacak. Pek çok madde var. Ümit ediyoruz ki beklentileri karşılamıştır. Teklif buradan şehit ailelerine bir kez daha, şehit anneleri babaları başımızın üzerindedir, ellerinden öpüyoruz. Gazilerimiz başımızın üzerindedir. Ümit ediyoruz ki onların ihtiyaçlarına karşılık vermiştir.
1: Evet, umarız ki yüzleri güler. Biliyoruz ki onlar dediğiniz gibi çok kıymetliler. Şimdi bu kadar yasayı, yasa teklifini konuştuk. Bir dikkat çeken yasa da artık bu konuda çok ısrarcı olan bir anne sebebiyle gündeme geldi. O yüzden ona Minguzzi yasası diyoruz. Yasemin Minguzzi'nin üzerinde durdu. Özellikle 18 yaş altı çocukların işlediği suçlara dair dikkat çeken maddeler olan bir yasaydı. Yasemin Hanım'ın da bir miktar gönlü ferahladı, yüzü güldü. Çünkü artık benim çocuğum gitti, geride kalan çocuklar için bir düzenleme yapılsın diye çok ısrarcıydı. Gerekli olan da sonunda gerçekleşti zannediyorum.
0: Kamuoyunda suça sürüklenen çocuklar yasası olarak biliniyor bu yasa. Teklifte adli süreçteki çocuk ibaresi kullanıldı. Biraz daha aslına bakarsanız burası hafifletildi. Diğer taraftan tabii ki suç ve suça karşılık gelen cezalarla alakalı bazı artırımların yapılması kamuoyunda çok büyük bir beklenti vardı. Bu beklentiye dair adımlar atıldı. Avrupa'da bir dizi model zaten konuşulmuştu, görüşülmüştü şimdiye kadar. Hatta bir ara İngiliz modeli üzerine çok fazla tartışmalar yaşanmış. Netleşti. Şöyle teklifin ve düzenlemenin detaylarını aslına bakarsanız paylaşalım. Mesela çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi suç işlenmesi durumunda ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapiste cezalandırılabilecek. Türk Ceza Kanunu'na yapılan değişiklikle 12 yaşını doldurmuş olup 15 yaşını doldurmamış olanlar. Bakın burası önemli. 12 yaşını doldurmuş olup 15 yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması halinde, yani suç işleme ehliyetinin olmaması halinde ceza sorumluluğu olmayacak.
1: 12-15 yaşımız.
0: Aynen. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacak. Yani daha öncesinde çocuklara yönelik nasıl tedbirler alınıyorsa o tedbirler alınmaya devam edilecek. Suç ehliyeti olmasa dahi, onu da belirtelim. İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışını yönlendirme yeteneğinin varlığı halinde. Yani suç işleme ehliyetinin varlığı halinde. Bir suç işliyor, o suçun karşılığında kendisine ceza verileceğini biliyor, sonuçlarını biliyor. Bu çocuklar hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde, eğer ki işlediği fiil ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiriyorsa, yani mesela kasten adam öldürme suçunu işledi, 13 yıldan 18 yıla müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde ise 10 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunabilecek. Yani herhangi bir çocuk, Allah korusun tabii ki, bakın aynı cümlede kullanmak bile bazen insanın tüylerini diken diken ediyor.
1: Gerçekten öyle.
0: Gitti bir kişiyi öldürdü.

0: ve o silahı kullanırken karşısındaki kişiye zarar vereceğini, karşısındaki kişinin canına mal olacağını biliyordu. Bunun karşılığında kendisinin devlet tarafından cezalandırılacağının da farkındaydı. Yani suç işleme ehliyetine sahipti. Bu normalde Türk Ceza Kanunu'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası cezalandırılması gereken bir suç. Böyle bir durum söz konusu olduğunda buradaki ceza 13 yıldan 18 yıla kadar cezalandırılabilecek. Hani söz konusu çocuğa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmeyecek ama 18 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. En az da 13 yıl verilebiliyor. Diğer taraftan müebbet hapis cezası alacağı bir suç işlerse de burada 10 yıldan 12 yıla kadar yine hapiste cezalandırılabilecek. Tabii diğer cezalarla alakalı bilgiler de var. Mesela diğer cezaların yarısı indirilecek ve bu halde her fiil için verilecek hapis cezası 9 yıldan fazla olamayacak. Ama bu aynı zamanda 9 yıla kadar da hapis yatabileceği anlamına geliyor söz konusu adli sürece sürüklenmiş çocuğun. Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup az önceki 12-15 yaş aralığıydı. Şimdi 15 yaşını doldurmuş olup 18 yaşını doldurmamış. Yani mesela 17 yaşında bir gençten bahsediyoruz. Kişiler hakkında suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde bu kez ceza oranları artıyor. Az önce 13 yılda biliyorsunuz 19 yıl arası demiştik. Bu kez 19 yıldan 27 yıla kadar bir ceza alabilecek. Müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde ise yine 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası alınabilecek. Böyle yılları tabii ki çok fazla arka arkaya söylediğimizde dinleyenlerimizin kafası karışıyor olabilir. Ama şunu söyleyelim. Özetle aslına bakarsanız şu. Söz konusu çocuğun suç işleme ehliyeti varsa 12, 15 ve 15-18 yaş aralığı olarak iki kademede çeşitli oranlarda ağır cezalar geliyor. Belki ağırlaştırılmış müebbet değil ama az önce söylediğim gibi mesela 18 yaşına yakın bir genç suç işleme ehliyetiyle suçunu işlerse, suç işlerse ki Allah korusun böyle bir şey hiçbir zaman istemeyiz. 27 yıla kadar hapis cezası alabilecek. Yani onun önü bir kere kesildi onu söyleyelim.
1: Şimdi bu kanunun şöyle bir faydası var tabii ki, bir başka açıdan bakacak olursa bu çocuklar kullanılıyordu. Yani gerçekten ses getiren bazı olaylarda da, yani sen 18 yaşından küçüksün ve bunu sen yaparsan zaten ceza almazsın şeklinde bir inanış da vardı ki böyleydi. Aile içi şiddette bunu çok görüyorduk. Ve başka şimdi örneğin yıllar önce işlenen Hrant Dink cinayetinde yine 18 yaş altı mevzusu çok geçmişte, hatırlıyoruz. Birçok olayda Minguzzi mevzusuyla çok gündeme gelmişti. Çünkü gerçekten bu suçu işleyenler çocuktu. Yani öncelikle tehdit ederek, sataşarak, sonrasında da bıçaklayarak bir kişinin canına kastetmek gerçekten çok büyük bir, ağır bir suç olmalı. Bununla bu kanun düzenlemesiyle sadece tabii ki bu olayların önüne geçmek değil, bu çocuklar için de aslında bir adım atılmış oldu. Çünkü bu çocuklar gerçekten kullanılan, örgütler tarafından kullanılan çok ciddi bir çocuk nüfusu var, değil mi?
0: Örgütler tarafından kullanılanlar vardı, kötü niyetli, ben tırnak içerisinde söylemeye dilim varmıyor, aileler tarafından kullanılanlar vardı. İnsanlar birbirlerine karşı duydukları husumette hemen çocukları bir silah haline
1: Aynen öyle.
0: getirebiliyorlardı. Türkiye bunları çok fazla gördü. Bunlar ne yazık ki bu toprakların bir ara bunlar bizim gerçeğimiz şeklinde sanki böyle basitleştirilmeye de çalışıldı. Çok acı bir durumdu
1: Ya da
0: işte.
1: büyüklerin işlediği bazı suçları, dediğiniz gibi kırsalda ya da aile içinde küçüklerin üstlendiği
0: Ne yazık ki.
1: durumlar vardı.
0: Nereye kadar geldik? İşte en sonunda Kahramanmaraş'ta 9 çiçeğimizi kaybettik. Yani okul saldırısında. Orada mesela çok fazla tartışılmıştı, konuşulmuştu. O da mesela bu yasanın katalizörlerinden bir tanesi aslında bakarsanız Mengüzi olayıyla beraber. Ümit ediyoruz ki böyle kötü haberler yani içerisinde çocuğun geçtiği ve aynı zamanda böyle çirkin ifadelerinde yer aldığı, işte ölüm gibi, cinayet gibi ifadelerinde yer aldığı haberleri ne siz mikrofonlardan vermek zorunda
1: Gerçekten
0: kalırsınız, ne
1: öyle.
0: biz
1: Hiç
0: aktarmak zorunda
1: haber
0: kalırız.
1: yapmak zorunda kalmayın sizler de. Efendim, şimdi az sonra önemli bir konuyu konuşacağız. Bir konuğumuz da olacak. Mekke Anlaşması'nı konuşacağız. Yeni bir dönem. Mekke Anlaşması nedir? Neden önemli? Kısacık bir aranın ardından Sayın Eşref Yalınkılıçlı'yı stüdyoda ağırlayacağız. Avrasya analisti kendisi. Ufak bir ara veriyoruz.
2: Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

0: Değerli dinleyenler, Memleket Treni haftaya bakış köşemizle devam ediyor. 24 TV Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizlerle birlikte Avrasya analisti Eşref Yalınkılıçlı'yı da stüdyomuzda ağırlıyoruz şimdi. Eşref Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Şimdi Mekke Anlaşması günlerdir konuşuluyor. Yeni bir dönem deniyor. Mekke Anlaşması nedir ve neden buna yeni bir dönem deniyor? Sizden dinleyelim istiyor.
1: Şöyle ki içinden geçtiğimiz dönem çok kaotik bir anarşik bir dönem.
0: Evet.
1: Bildiğiniz üzere İran'la İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli karşı karşıya geldiği, artık bu yıl içerisinde de geçtiğimiz senelerde de ufak çatışmalarla başlayıp bu yıl içerisinde artık tamamen konvansiyonel de bir savaşa dönen vekalet savaşından artık konvansiyonel savaşa dönen bir süreci yaşıyoruz. Bundan sonra tabii ki Orta Doğu'da güvenlik parametreleri, güvenlik mimarisi hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Dolayısıyla eskisi gibi olmayacağı için de yeni bir dönem için bütün ülkeler bölgede konumlanmaya başladı.
0: Evet.
1: Dolayısıyla buradan okumak gerekiyor. Suudi Arabistan gibi ülkeler, hatta Pakistan ordusu, Pakistan gibi ülkeler yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nden, batılı güçlerden silah aldılar. Askeri savunma işbirliklerini, askeri sanayi komplekslerini batılı ülkelere biliyorsunuz odaklanmış şekilde sürdürdüler. Ancak geldiğimiz noktada bölgenin sorunlarına, bölgenin içinden cevaplar verilmesi gerektiği herkes tarafından anlaşılmış gözüküyor. Çünkü İsrail'in bugün güçsüz gördüğü Lübnan'a saldırdığı gibi yarın bir gün Suudi Arabistan'a da saldırması veya herhangi bir ülkeye saldırması olağan görülüyor artık. Çünkü çok kaotik ve anarşik. Uluslararası sistemi de, uluslararası hukuku da, diplomasiyi de, bütün teamülleri de artık boşa çıkaran, bütün bildiğimiz konvansiyonel uluslararası ilişkiler değerlerini artık hiçe sayan bir İsrail var. İşgalci bir güç. Gazze'de yaptıkları zaten belli. Dolayısıyla sadece İran'ı burada almak, İran'ı şeytanileştirmek, İran rejimini güvenlikleştirmek burada yetersiz kalıyor Orta Doğu'yu okumak için. Tabii bunun karşısında da bir asimetrik olarak İran, İsrail tarafı var. İran ve İsrail sürekli birbirlerini güvensizleştirerek veya şeytanileştirerek bu süreci sürekli sürdürülürken, kendi varlık nedenlerini meşrulaştırırken aslına bakarsanız diğer ülkelerde kendileri tabii ki güvensiz hissediyorlar. O güvenlik ikilemi sürekli yaşanıyor. Dolayısıyla buna bu sonsuz paradoksa bölge içerisinden bir cevap üretmek, bölge içerisinden bir çözüm üretmek gereği Türkiye ile Suudi Arabistan, Türkiye ile Katar, Türkiye ile diğer Körfez ülkeleri ve Orta Doğu'nun, Kuzey Afrika'nın genelinde aslına bakarsanız konuşulan şeyler, müzakere edilen konular, hatta Dışişleri Bakanı biliyorsunuz Libya'ya gitti. Bu konular orada da görüşülüyor. Libya konusu ayrı bir çetrefilli konu tabii ki. Dolayısıyla Suudi Arabistan'la Türkiye'nin müzakerelerinin buraya getirilmiş olması, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın böyle bir Mekke ortak savunma paktı imzalamış olması bence çok önemli, görülmesi gerekiyor. Öncelikle kendi çıkarlarımız, uluslararası ilişkiler ne yazık ki vahşi bir realizm üzerine kurulduğu için şu ana, yani idealist hiçbir şey kalmadığı için uluslararası ilişkilerde biraz önce bahsettik. Türkiye'nin de kendi çıkarlarını bölge içerisindeki ülkelerle bu şekilde askeri paktlar, savunma işbirlikleri, askeri sanayi kompleksindeki işbirlikler ve diğer terörle mücadele olsun, finansal işbirlikler olsun yapması gerekiyor. Burada Körfez'in en büyük finansal gücü Suudi Arabistan'dan bahsediyoruz. Diğer taraftan Güney Asya'nın tek Müslüman güç olarak, nükleer güç olarak Pakistan'dan bahsediyoruz. Ki Pakistan'ı sadece Güney Asya olarak da düşünmemek gerekiyor. Afganistan konusunda, Orta Asya konusunda aslında kullanışlı bir ülke Türkiye açısından. Çünkü biz sadece adına Turan dediğimiz belki Orta Asya veya Türk Devletleri Teşkilatı üzerinden bir bölge düşünüyoruz. Ancak yarın bir gün burada Hindistan'ın, Güney Kore'nin, Japonya'nın, Rusya'nın, Çin'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük çıkarları var. Dolayısıyla Pakistan'ı da burada Türkiye'nin kendi manevrasına alması, kendi denge

0: unsur olarak kullanması, yarın bir gün bir koçbaşı olarak kullanması, özellikle Afganistan konusunda, Orta Asya konusunda kullanışlı olacaktır. Dolayısıyla bölgeye daha genişletilmiş bir perspektiften sadece Orta Doğu'daki güvenlik gereksinimlerinden bahsetmekten ziyade biraz daha genişletilmiş bir şekilde Türkiye'nin kendi çıkar coğrafyası veya gönül coğrafyası üzerine bakmak gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu anlaşma sadece Pakistan, Suudi Arabistan bir askeri güvenlik, ortak güvenlik şemsiyesi olarak düşünmemek gerekiyor. Bunun dediğim gibi Türkiye ile Suudi Arabistan üzerindeki arasındaki savunma işbirlikleri, askeri sanayi kompleksindeki yatırımlar, diğer taraftan Pakistan'la olan o konu da bence zaten tartışılıyordu bir medyada biliyorsunuz. Pakistan'ın ki nükleer unsurlarını Türkiye'nin emrine vermesi veya Türkiye'nin kullanımında bunlar tabii ki kapalı kapılar arkasındaki konuşulan gizli güvenlik meseleler. Ancak bunların da bir şekilde hasım ülkeler tırnak içinde konuşuyorum. Tabii ki burada herhangi bir referent object ya da bir hasım ülke konusu ne Hakan Fidan tarafından ne o anlaşmayı imza atan Cumhurbaşkanı tarafından dile getirilmedi. Kime karşı yapıldığı bu anlaşmanın hiçbir zaman tabii ki söylenmedi. Söylenmeyecek de. Söylemesi de gerekmiyor. Çünkü burada ne İran'a karşı ne de İsrail'e karşı bir durum var. Sadece ve sadece şunu anlamak gerekiyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan kendi güvenliklerini tamamen garanti altına almak için böyle bir anlaşmaya imza attığını düşünüyorum. Bunun da diğer eğer bu anlaşmadan gocunan ülkeler varsa onların da bu kendi meselesi olduğunu düşünüyorum.
1: Gocunan ülkeler var mı peki? Son cümlenizden yola çıkarak.
0: Şöyle tabii ki burada ilk rahatsız olan ülke İsrail gibi
1: Evet,
0: gözüküyor.
1: değil mi?
0: Bununla bağlantılı olarak tabii ki Türkiye'nin hani tırnak içinde hasım olarak sayabileceğiniz daha doğrusu onlar Türkiye'yi tırnak içinde hasım olarak gördükleri için söylüyorum. Yunanistan gibi Güney Kıbrıs gibi ülkeler tabii ki çok memnun kalmış gibi gözükmüyor. Çünkü İsrail'in Güney Kıbrıs üzerinden Yunanistan üzerinden batıya doğru Türkiye'yi bypass ederek başka enerji, başka finansal, başka
1: Evet.
0: deniz aşırı planları var biliyorsunuz. İlk planda tabii ki İsrail geliyor. Burada bazıları Türkiye içerisinde tabii ki acaba İran'a karşı mı yapıldı şeklinde okumalar var. Bunun tamamen İran'a karşı yapıldığını da düşünmüyorum. Çünkü hani mevzu bahis şu anda savaş İran'la Amerika Birleşik Devletleri İsrail arasında sürdüğü için belki insanlar İran üzerinden okumak istiyor bu anlaşmayı. Ancak şöyle düşünmek lazım. İran yaklaşık 350 yıldır Türkiye ile stabil bir şekilde konvansiyonel savaşa girmemiş. Zaman zaman gelişi güzel çatışmalar sınırda olabilmiş. Ancak konvansiyonel büyük oranda hani jeopolitiği değiştirebilecek bir savaş olmadığı için de Türkiye ile İran'ın bence bu anlamda bir sorunu olmadığını düşünüyorum. Suudi Arabistan'da tabii İran sorunları var. Özellikle vekalet savaşı noktasında Yemen üzerinden işte belki Suriye, Irak, Lübnan bölgenin genelinde İran'ın yürüttüğü vekalet savaşlarının başta Mısır ve Suudi Arabistan'ı rahatsız ettiğini söylemek lazım. Ancak bu konuda Türkiye'nin bence iyi bir arabulucu olabileceği noktasında Türkiye'nin diplomasi potansiyelini yadsımamak lazım. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda da bölgeyi rahatlatabilecek bir adım attığını düşünüyorum. Hani sadece Suudi Arabistan'la Türkiye arasındaki bir şey olarak da düşünmemek lazım. Bölgeyi rahatlatabilecek. Çünkü yani sünni jeopolitik üzerinden belki de hani bütün bölgeyi tekrar konsolide edebilecek bir adım olabilir. Bunu ancak sünni jeopolitik derken tırnak içinde kullanıyorum bunu. Tamamen İran'ın karşısına koyup konuşlandırıp anlamamak da gerekiyor. Dediğim gibi sünni Şii kısmı biraz batılıların bölgeye empoze ettiği kavramlar olduğunu düşünüyorum artık. Çünkü bu noktada herkesin ekonomik çıkarları, askeri çıkarları var. Evet. Dinin tamamen belirleyici olduğunu düşünmüyorum Orta Doğu için. Artık günümüz dünyasında finansal çıkarlar, askeri çıkarlar yanında tabii ki din de belirleyici. Ancak tamamen bu yani Osmanlı-Safevi savaşları gibi okumamak gerekiyor bölgeyi. Oradaki vekalet savaşlarını ya da ne bileyim. Çünkü Amerikalılar, İngilizler bunu oryantalizm üzerinden 300 senedir aşağı yukarı bölgede zaten uyguluyorlar. Bizim de bu onların değirmen suyuna su taşımamız yanlış olur diye düşünüyorum.
1: Evet, çok haklısınız. Var Mustafa Bey eklemek istediğiniz?
2: Şöyle Dışişleri Bakanı Hakan Bey'in yaptığı açıklamalar içerisinde mesela dedik ya bu ittifak 3 ülkeyle kalmaz. Önümüzdeki süreçte bu ülkede yeni ülkeler eklerim. Mesela Mısır eklenmesi söz konusu durumlardan bir tanesi. Mısır'ın eklenmesi daha öncesinde Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan'la arasında imzalanan Doğu Akdeniz hattını ilgilendiren bir ittifak vardı. O ittifakta da aslında bakarsanız bir çözülmeye sebebiyet verecek gibi görülüyor, değil mi?
0: Zaten Mısır'la Türkiye'nin arasında biliyorsunuz müzakereler başarıyla sonuçlandı diyebilirim artık. Çünkü Sisi yönetiminin artık meşruiyetini Türkiye tartışmadığına göre Mısır'la Türkiye'nin bence bu anlamda zaten daha öncesinde de olan eğilimin bundan sonra da devam edeceğini düşünüyorum. Daha öncesinde biraz hani Müslüman kardeşler biraz daha böyle ideolojik konular üzerinden belki Türkiye ile Mısır'ın yakınlaşması vardı özellikle. Davutoğlu dönemi için söylüyorum ama bundan sonra tamamen bölgenin belirleyici unsuru bence real politik ve jeopolitik. Yani jeopolitik çıkarlar, real politik çıkarlar. Mısır'da, Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta bence gereken dersleri aldı ki biz bugün Irak'la petrol anlaşması yapabiliyoruz. Kalkınma yolunu konuşabiliyoruz. Suriye'yle aynı şekilde aynı dili konuşabiliyoruz artık. Mısır'la dediğim gibi Mustafa Bey'in de söylediği gibi, altını çizdiği gibi İsrail ve Yunanistan, Güney Kıbrıs eğer Türkiye'yi bypass etmek istiyorsa Türkiye'de Mısır üzerinden bu dengeyi tabii ki bozacaktır. Yani bu da Türkiye'nin jeopolitik çıkarıdır. Hatta buna Libya'yı, Tunus'u, Cezayir'i, Türkiye'nin orada kullanabilecek kardeş ülke kullanmak hani biraz amiyane bir tabir oldu ama işbirliği, yakın işbirliği yapabileceği ülkeler var ve bunun başında bence Mısır geliyor ve Arap jeopolitiğinde de belki de mihenk taşı ülke Mısır. Dolayısıyla Güney Kıbrıs üzerindeki İsrail hegemonyasının, İsrail'in orada artan askeri finansal yatırımlarının bence Mısır'ın da çok haz ettiğini düşünmüyoruz. Dolayısıyla Mısır'ın da bu anlamda daha önce Yunanistan'la, Güney Kıbrıs'la olan Türkiye ile ilişkilerin biraz soğuk olduğu dönemdeki alışkanlıklarını terk ettiğini, terk etmeye başladığını bence bu aşamadan sonra göreceğiz ki bunu da dediğim gibi emarelerini Sayın Dışişleri Bakanı bu anlaşmaya Mısır'ın da katılabileceği yönündeki açıklamasıyla bence verdi. Mısır da zaten bu anlaşmaya katıldığı anda biz otomatik olarak fiiliyatta de facto Doğu Akdeniz'de başka bir şeyden bahsetmek durumunda kalacağız kendi lehimize.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Eşref Bey. Avrasya analistisiniz. Oraları bence çok, Orta Doğu'yu çok güzel anlattı aslında bize. Her ülkenin de adı geçti neredeyse. Şu anda gerçekten Şubat'tan beri başlayan o savaş dönemi de aslında devam ediyor değil mi? Onun sıcaklığı da var yani.
0: Tabii ki sadece biz şimdi bölgeyi Amerika Birleşik Devletleri, İran, İsrail üçgeninde okumayacağız.
1: Evet.
0: Kuzeyimizde devam eden 3-4 senedir bir savaş var. Belki 5 senedir bir savaş var. Rusya'nın Ukrayna'da yapmış olduğu kendilerinin özel askeri operasyon dediği bir savaş var. Öbür taraftan Çin'le Tayvan arasındaki ilişkiler sürekli kopuk ve Tayvan bugünlerde hala askeri tatbikler yapıyorken dünyanın dediğim gibi kaotik bir dönemden geçtiğini, anarşik bir uluslararası ilişkiler olduğunu burada başta Türkiye olmak üzere hani o uluslararası ilişkileri tekrar dengeleme adına diplomasi üzerinden, uluslararası hukuk üzerinden Birleşmiş Milletler'in tekrar reformu, Güvenlik Konseyi'nin tekrar yapılanması noktasında Türkiye'nin çabaları var ancak Türkiye'nin bu tür Mekke Anlaşması gibi bölgesel ittifaklarla bence taşları yavaş yavaş dizerek istediği o idealist uluslararası ilişkileri veya idealist diplomasiyi yapabileceğini uzun vadede söyleyebilirim. Ancak yakın vadede tabii ki bunlar çok çetrefilli işler. Şu bahsettiğimiz şeyler tabii ki bölgedeki bazı ülkeleri dediğim gibi ürkütebilir. Ancak bunlar yapılması gerekiyor. Yani bunun ilk adımı Berlin, Bağdat, İstanbul, Bağdat, İstanbul, Mekke, Medine tren hattının yapılması ise buradan başlanacak. Dolayısıyla bu ticari işbirlikleri, askeri işbirliklerine dönecek, finansal işbirliklerine dönecek. Dolayısıyla 100 yıl önce Türkiye'yi bölgeden koparan güçlere rağmen bu ülkelerin de biraz irade göstermesi gerekiyor. Türkiye dışında sadece Türkiye değil, Suudi Arabistan'da buna gönüllü olması gerekiyor. Sürekli Amerikalılar gelip milyarlarca dolar silah satıp gidip arkalarına bakmadan konu güvenlik olduğunda Suudi Arabistan hala kendini güvensiz hissediyorsa bu kadar silah alımına rağmen Batı'dan hala güvensiz hissediyorsa dolayısıyla da bölge için bazı şeylerin yolunda gitmediği anlamına gelir. Dolayısıyla bu işleri yoluna koymak da belki de Türkiye'ye düşüyor. Ankara'ya düşüyor demek gerekiyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Eşref Bey. Avrasya analisti Eşref Yalınkılıçlı ile birlikteydik. Mustafa Bey size de çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Bu çarşamba gününde yayınımızın sonuna geldik. Yoğun bir gündem konuştuk değerli dinleyenler. Türkiye'den ve sınırlarımız dışından 24 TV Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan da bizlerle birlikteydi. Noktayı koyma vaktidir. Yarın Memleket Treni aynı saatte yine sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun lider diplomasisini bu kez Filistin gündemiyle sürdürecek. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaklaşık bir yıllık aranın ardından Ankara'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye'nin milletin geleceği ve kardeşliğini doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreç olduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz, TRT'nin 3 ayrı ödüle layık görüldüğü 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu. Provokasyonlara karşı ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmeli dedi. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. Valiler, illerde sürecin mülki lideri olarak koordinasyonu yürütecek. Emniyet ve jandarma eşgüdümlü çalışacak. İçişleri Bakanlığı'nda bugün yapılacak toplantıda provokasyon ve dezenformasyona karşı yol haritası netleşecek. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Birleşmiş Milletler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek verdi. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağlup sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026 tarihinde başladığını açıkladı. Bakan Göktaş, "Kahramanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe otobüsüne 2015'te düzenlenen saldırıya ilişkin 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin vicdanında yara bırakan olayların aydınlatılması ve adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Boğaz'da kontrolün kendilerinde olduğunu savundu. ABD ordusu da ablukayı aşmaya çalışan bir geminin hedef alındığını açıkladı. Tahran'a göre ise Hürmüz'ün açılması, ABD'nin tutumunu değiştirmesi ve İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı. İsrail'li işgalciler Batı Şeria'daki şiddet olaylarına her gün yenilerini ekliyor. Filistinlilere yaşam hakkı tanımıyor, arazilerini gasp ediyor, ev ve araçlarını kundaklıyor. Birleşmiş Milletler söz konusu ihlalleri görüşmek üzere toplandı. İşgalci şiddetinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığına dikkat çekilerek kırılma noktasına gelindiği uyarısı yapıldı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 metre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Ve spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0'ın rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 1-0 yenerek playoff turuna yükseldi. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turundaki rakibi Fransa temsilcisi Olympique Lyon oldu. Playoff turu maçları 18 ve 26 Ağustos'ta oynanacak. Kazanan takım Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak. UEFA Süper Kupası bugün sahibini TRT ekranlarında bulacak. Futbolda 51. UEFA Süper Kupa Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında bugün yapılacak maçla sahibini bulacak. Son 2 yıldır Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Paris Saint-Germain ile geçen sezonun Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'nın karşılaşacağı Süper Kupa maçı Avusturya'nın Salzburg kentiyle aynı adı taşıyan statta Türkiye saatiyle 22'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa ve Bern 33, Kerkük 43, Bakü 32, Tiran 40, Üsküp 37 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 24, Paris 34, Amsterdam 26, Brüksel ve Viyana 29, Kopenhag 18, Sofya 33 ve Saraybosna 27 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Hoş geldiniz. Sabah Ajansı canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda başladı değerli dinleyicilerimiz. Bugün 12 Ağustos 2026 Çarşamba ve Türkiye'de saatler 11'i 7 dakika geçiyor. Yapımcılarımız Songül Salman, Hatice Tuğba Sarıoğlu birlikte hazırladılar. Yayın şefimiz Serkan Oksa, teknik masada Berkay Yıldız ve mikrofon başında da ben İpek Önder. 11.50'ye kadar yurttan ve dünyadan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Ve her zaman olduğu gibi Türk gazeteleriyle başlayacağız Sabah Ajansı'na. Dış basın öne çıkan gelişmeleri spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Bir telefon bağlantımız var. TRT Yunanistan temsilcimiz Hakan Türkçü bizlerle birlikte olacak ve Yunanistan gündeminin detaylarını öğreneceğiz. Son bölümde de stüdyo konuğumuz Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Bilgay Duman'la birlikte gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Milliyet gazetesiyle turumuza başladık. Şimdi gözler sahada. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını sağlayan kanun teklifinin mecliste kabul edilmesiyle birlikte gözler sahada belirleyecek çok yönlü, zorlu, sabır isteyen hassas sınava çevrildi. Sahadaki süreç MIT'in koordinasyonunda yürütülecek. Yıllardır terör örgütüne karşı başarılı bir mücadele veren asker, jandarma ile istihbarat birimleri bu kez PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığı son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin tespiti görevini icra edecek. Tespit raporları MGK'da da ele alınacak. MGK'nın teyit kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından da hükümlerin infazının ertelenmesi ve

yapılacak diğer işlemler belirlenecek. Sahadaki gelişmelerin seyrine göre arazideki terör örgütü mensupları sınırdaki güvenlik noktalarında, karakollarda ve sınır kapılarında teslim olabilecek. Abbas'la Filistin'e görüşecek Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Erdoğan ve Abbas bugün Beştepe'de yapacakları görüşmede Filistin'deki son durumu ele alacak. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmelerde Filistin'deki son gelişmeler, ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır bilgisini paylaştı. Trablus ve Bingazi'ye tek Libya ziyareti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası kapsamında bu ülkeye ilk kez hem doğu hem de batıdaki yönetim bölgelerini kapsayan resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Fidan dün başlayan ziyareti kapsamında Trablus'un ardından Bingazi'ye geçecek.

Sabah gazetesine geçtik. Sabahın manşeti "Kepekler artık huzura açılıyor." Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin cesur adımlarıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecinde tarihi ışık aşıldı. 50 yıllık karanlık dönem sona erdi. Barışa, berekete ve huzura uyanan Güneydoğu halkı yeni süreci coşkuyla karşıladı. Milli dayanışma kanun teklifinin kabul edilmesiyle birlikte Güneydoğu'da yeni bir dönemin kapıları da açıldı. Kalkınmanın önündeki en büyük engelin kalkmasıyla birlikte bölgede yarım asır sonra barış iklimi hakim oldu. Sabaha konuşan çiftçi, esnaf, emekli ve iş insanları bölgenin kaderi değişiyor, iş yerlerinin kepenkleri artık huzurla açılıyor dedi. 25 yıllık destan milletle taçlanıyor. Türkiye'de de değişimin mimarı AK Parti kuruluşunun 25. yılını Ankara Millet Bahçesi'nde tarihi bir etkinlikle kutlayacak. Başkan Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak etkinlikte AK Parti'nin çeyrek asırlık siyasi yolculuğu anlatılacak. Sahne gösterileri ve özel müzikler tarihi güne renk katacak. Katılımcılara 25. yıla özel gazete dağıtılacak ve 25 milyon fidan toprakla buluşacak. Enkaz altında can kurtarma yarışı. Kolombiya'da 234 kişinin öldüğü 7.4'lük depremde enkaz altında kalanlara ulaşmak için ekipler seferber oldu. Kolombiya'da meydana gelen depremin bilançosu büyüyor. Binlerce yerleşim yerinin ağır hasar aldığı depremde 234 kişi hayatını kaybetti. 1310 kişinin yaralandığı afette enkaz altında çok sayıda insan olduğu tahmin ediliyor.

0: Turumuza Akşam Gazetesi ile devam edeceğiz. Külliye'de yeni süreç buluşması. Başkan Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'u külliye'de kabul etti. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen çerçeve yasa ve bundan sonra atılacak adımların değerlendirildiği öğrenildi. Fidan'ın ziyaretinden önce Libya karıştı. Zaman ayarlı provokasyon. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Trablus ve Bingazi kapsayan gezisi öncesi Libya'da suikast ve İHA'lı saldırı düzenlendi. Merkez Bankası Başkanı istifa etti. Libya Ulusal Ordusu'nun askeri istihbarat başkanı Fevzi Mansuri, Bingazi'de arabasını yerleştirilen patlayıcı düzenekle öldürüldü. Trablus'un batısındaki Zaviye kentinde petrol tesislerine silahlı gruplar tarafından 48 saat içinde 3 kez drone'lu saldırı düzenlendi. Ülkedeki gerilimi ekonomik gelişmelerde eklendi. Libya Merkez Bankası Başkanı Naci İsa istifa etti. Nedeni ise açıklanmadı. Depremde soykırımcı sevdası 7.4'lük depremle yıkılan Kolombiya'da yeni Cumhurbaşkanı Esperella, İsrail'in Golan'daki işgaline destek verdi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Hürriyet gazetesine geçtik. 467 evetli geceden notlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 12 saatlik maratonla 592 vekilden 467'sinin evet oyuyla kabul edilen çerçeve yasa gecesi ardında da renkli görüntüler bıraktı. Bu tarihi bir başarıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, anayasa oylamalarında bile bu kadar yüksek konsensüs çıkmaz. Bu tarihi bir başarıdır dedi. AK Parti, MHP ve DEM Partili vekiller sonucu ayakta alkışladı. Zılgıtlar ve zafer işaretleri havada uçuştu. Oylama sonrası Kurtulmuş'un makamına geçen Bahçeli, birliğin gücü tablosunu hediye etti. Trump'ı ikram aracıyla kaçırdılar. Trump'ın NATO'nun Ankara zirvesinden dönüşünde İran'dan gelen suikast tehdidi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda gizlice uçak değiştirdiği ortaya çıktı. Washington Post'un haberine göre Trump Esenboğa'da başkanlık uçağına bindi. Ancak İran'dan gelebilecek saldırı riskine karşı uçağını değiştirdi. Uçağa gizlice yanaşan bir ikram aracı Trump'ı alıp bir başka uçağa bindirdi. Uçaktakiler Trump'ın olmadığını fark etmedi. Trump İngiltere'de verilen molada tekrar Air Force One'a geçti. Bir spor dünyasından bir haber paylaşalım. Hürriyet gazetesinden Tam Gaz Devler Ligi Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun 2. maçında da Sturm Graz'ı yenerek playoff turuna çıktı. Sarı lacivertlilerin rakibi Lyon oldu. Yeni Şafak gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. Çetelerle sınır ötesi mücadele. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da mevkidaşıyla bir araya geldi. Türkiye'nin de aradığı 89 kişi iade eden Sofya yönetimiyle 19 kişinin daha iadesi görüşüldü. Çiftçi, yeni nesil suç örgütleri artık geldiğimiz noktada yeni nesil terör örgütlerine dönüşmüş durumda dedi. Ve geçelim bir başka başlığa. Esed'e idam. Suriye'de mahkeme yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu devrik lider Beşar Esed'le kardeşi Mahir Esed ve kuzeni Atıf Necip'i idam cezasına çarptırdı. Necip tutuklu yargılanırken Esed kardeşler firari durumda. Kararın ardından başta Şam olmak üzere birçok şehirde sevinç gösterileri yapıldı. ABD'nin vize vermediği Somalili hakem tarihe geçecek. Son başlığımız, ABD'nin vize vermemesi nedeniyle 2026 Dünya Kupası'na görev yapamayan Somalili hakem Ömer Artan bu akşam Avusturya'daki Paris Saint-Germain Aston Villa maçını yönetecek. Artan UEFA Süper Kupa finalini yönetecek. İlk Avrupalı olmayan hakem olarak da tarihe geçecek.
2: Dış basın.

İran resmi haber ajansı İRNA'nın haberine göre Dışişleri Bakanı Erakçi, ülkesinin ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşta kendisini kanıtladığını ve yenilmez bir güç olduğunu gösterdiğini savundu. Erakçi şunları kaydetti. Diğer ülkelerin yetkililerinden İranlılar bir mucize yarattı ve tüm dünyayı şaşırttı ifadelerini defalarca duydum. Kimse İran'ın ABD'ye karşı koyacağını ve nihayet

0: Çin'in yasaklanacağını söylediğini yazıyor. Azizi, yasanın İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol ve yetkisini güçlendirmeyi amaçladığını dile getirdi. Azizi, yasanın İran Meclisi tarafından kabul edilmesi halinde petrol endüstrisinin millileştirilmesinin ardından ülkenin en önemli ve ilerici yasalarından biri olacağını belirtti. Real Americans Voice programına röportaj veren ABD Başkanı Trump, İranlıları zor müzakereciler olarak nitelendirdi. Trump, taraflar arasında varılan bazı uzlaşıların İranlı yetkililer tarafından daha sonra kamuoyu önünde reddedildiğini savundu. İran konusunda izleyebilecekleri 3 yol olduğunu vurgulayan Trump, mevcut yaklaşımlarını sürdürerek müzakereler kapsamında İran üzerindeki baskının devam etmesini sağlayabileceklerini, saldırıları önemli ölçüde artırabileceklerini veya ekonomik baskıyı daha da güçlendirebileceklerini belirtti. İran ekonomisinin zor durumda olduğunu öne süren Trump, ABD'nin İran'ın mali kaynakları üzerinde kontrol sahibi olduğunu da savundu. Ekonomik baskının hali hazırda ABD'nin İran'a yönelik politikasının bir parçası olduğunu da kaydetti.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: İsrail'in Haaretz gazetesi, Tel Aviv yönetiminin olası bir pazarlıkta koz olarak kullanmak amacıyla yaklaşık 1700 Filistinlinin cenazesini elinde tuttuğunu öne sürdü. Güvenlik kurumundaki bilgilere dayandırılan haberde İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet'in yanı sıra İsrail ordusunun da gelecekte İsrailli esir veya kayıpların bulunması ihtimaline karşı cenazelerin alıkonulması yönündeki tutumu desteklediği ifade edildi. Söz konusu cenazelerin büyük bölümünün 7 Ekim 2023'teki saldırılara veya sonrasındaki çatışmalara katılan Gazze'li Filistinlilere ait olduğu iddia edilen haberde, cenazelerin bir kısmının ise çatışmalara katılmayan Filistinlilere ait olduğu vurgulandı. Birleşik Krallık yayın organı Independent, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Moskova'yı Kuzey Kore füzelerini kullanmakla suçladığını yazıyor. Ukrayna lideri, Zaporijya'da en az 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin de yaralandığı saldırılarda Rusya'nın müttefikinden aldığı balistik füzelerin kullanıldığını belirtti. Rusya'nın ilk kez Kuzey Kore'den takviye almadan savaş yürütemeyecek duruma geldiğini ifade etti. Ukrayna ve Avrupa'da Kuzey Kore füzeleri ve askerleri kullanıldıkça bu güçlerin Rusya'nın eksikliklerini giderdiğini belirten Zelenski, durumun dünya genelinde tehlike oluşturduğunu vurguladı. Zelenski, Rusya'ya barışın gerekli olduğunu gösterecek kapsamlı saldırıların devam edeceğini bildirdi. Amerikan Axios haber platformunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye ve İsrail'le vardığı mutabakatların ardından Suriye'deki gizli bir tesiste bulunduğu belirtilen nükleer materyalleri ülkeden çıkarmaya hazırlandığı öne sürüldü. Devrik Esed rejiminin Elkibar nükleer reaktör projesinden kalan bazı nükleer materyalleri Site 99 olarak adlandırılan bir tesiste sakladığını savunan İsrailli yetkililer, İsrail'in nükleer materyallerin tesisten çıkarılmaması halinde bölgeye vurabileceği yönünde Amerika'ya uyarıda bulunduğunu ileri sürdü. ABD'li yetkililer ise söz konusu tesiste uranyum cevherinin işlenmesiyle elde edilen ve nükleer yakıt üretim sürecinin ilk aşamalarında kullanılan uranyum konsantresi Sarı Kek'le Elkibar projesinden kalan başka nükleer materyallerin bulunduğunu iddia etti. ABD'nin nükleer materyallere yönelik İsrail'den herhangi bir askeri adım atmamasını istediğini belirten yetkililer, Uluslararası Atom Enerjisi ile Suriye'nin tesisteki nükleer materyallerin çıkarılması konusunda anlaşma imzalamasının ardından ajansın hazırlıklara başladığını öne sürdü.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Almanya'nın Deutsche Welle yayın organı, Suriye'de bir mahkemenin ülkenin eski devlet başkanı Beşar Esad'ı gıyabında idam cezasına mahkum ettiğini yazıyor. Mahkeme, kararında Esad'ı 2011'de başlayan iç savaş sürecinde savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlemekle sorumlu tuttu. Bu karar Aralık

0: 2024'te İslamcı silahlı gruplar tarafından devrilen Esad hakkında verilen ilk hüküm niteliği taşıyor. Dolce Velle bir diğer haberinde Lübnan'ın ölüm cezasını iptal eden ilk Arap ülkesi olduğunu duyuruyor. Lübnan'ın 128 üyeli parlamentosunda ölüm cezasını kaldıran düzenleme, Hizbullah vekillerinin itirazına rağmen çoğunluğun desteğiyle geçti. Yeni yasaya göre düzenleme yürürlüğe girmeden önce normalde idam cezası gerektiren suçları işleyenler müebbet hapisle, yürürlüğe girdikten sonra bu tür suçları işleyenlerse ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılacak. Ülkede 2004'ten bu yana idam cezaları infaz edilmiyordu. Dış basından aktaracağımız son haberimiz Belçika Ulusal Haber Ajansı Belga'dan. Belga'nın haberine göre Avrupa Birliği'nin Dünya Gözlem Programı Kopernik verilerine dayandırdığı haberine göre Avrupa'nın önde gelen nehirlerinde su akışları tarihi düşük seviyelere geriledi. İngiltere'deki Thames Nehri'nin izlenen kesimlerinin yaklaşık %95'inde, Ren'in %85'inde ve Tuna'nın %65'inde 1992'den bu yana Temmuz ayları için en düşük debiler belirlendi. Fransa ve İsviçre'den geçen Onna Nehri'nin yaklaşık %30'unda, İtalya'nın en büyük nehri Po'nun ise yaklaşık %40'ında aynı dönemin en düşük Temmuz debileri ölçüldü. Avrupa'nın büyük nehirleri, kıtanın su kaynaklarının yanı sıra tarım, enerji üretimi, sanayi ve yük taşımacılığı açısından da kritik önem taşıyor.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: Sayın dinleyiciler, Yunanistan'daki gelişmeleri almak üzere TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Topçu'ya bağlanıyoruz.
1: Atina'dan merhabalar. Bugün Yunanistan gündeminde ilk sırada bahsedeceğimiz konu aslında hem Türkiye hem de dünya gündeminin de ilk sırasında yer alan önemli bir gelişme ve onun yansımaları. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Bu tarihi anlaşma Yunanistan'da da gündemin üst sıralarındaydı. Yunan basınındaki haber ve manşetlere bakarsak bir hayli de paniğe sebep oldu. Anlaşmanın detayları tüm Yunan basınında paylaşıldı. Özellikle anlaşmadaki 3 devletten birine yönelik herhangi bir silahlı saldırının üçüne birden yapılmış saldırı olarak kabul edileceği maddesi en büyük tedirginlik sebebi oldu Atina'da. Yorumlar çok sert. Mesela Katimerini gazetesi Mekke anlaşması nedeniyle Atina'da utanç yaşanıyor manşetini attı. Bu durumun Atina'da endişe ve kaygıya yol açtığı belirtildi. Bir diğer Yunan gazetesine geçelim. Pentapostagma'da Yunan diplomasisi adına utanç verici bir durum yaşandığını, planlarının alt üst olduğunu yazdı. Bu anlaşmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan için diplomatik bir zafer olduğu da belirtildi. Yorumlar hezimet ve utanç ağırlıklı Yunan basınında. Hemen akabinde Atina'dan kritik bir karar geldi. Ondan da bahsedelim. Yunanistan'ın Suudi Arabistan'daki Patriot bataryalarının görev süresini yıllık periyotta uzatmadan aylık uzatmaya çevirdiği haberi yayınlandı Yunan basında. Hatta bu gelişmeyi Yunanistan'ın Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne de bildirdiği belirtildi. Yani bu kritik karar Mekke Anlaşması'na karşı Yunanistan'dan bir tepki olarak yorumlandı. Ancak Mekke Anlaşması'nın Atina'daki yarattığı deprem etkisi hala geçmiyor. Yunan muhalefet partilerinden de peş peşe açıklamalar geliyor. Bu gelişmelerin Türkiye'yi jeopolitik olarak güçlendirdiği açıklamaları yapıldı. Neredeyse tüm muhalefet partileri tarafından Türkiye ile Yunanistan arasındaki güç dengesi açıkça aleyhimize bozuldu açıklamaları geldi muhalefet partilerinden. Yani anlaşılan Mekke Anlaşması'nın artçı şokları Atina'da daha uzun süre devam edecek diyelim ve Yunanistan gündeminden bir diğer başlığımıza geçelim isterseniz. Başlığımız şu: Atina'nın Türk sınırında yerleşim fiyaskosu. Nedir bu fiyasko? Detaylarını anlatalım. Batı Trakya'da yaşayan Türk azınlığının kimliğini tanımayan Atina yönetimi bir proje başlatmıştı geçtiğimiz yıl. Bölgedeki Yunan nüfusunu arttırmak amacıyla bu Türk sınırında başlattığı yerleşim teşvik programı fiyasko ile sonuçlandı. Nasıl oldu?

0: Uygulama kapsamında sadece 600 taşınma başvurusu yapıldı ve bu başvuruların da sadece ikisi onaylandı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis bu projeyi büyük umutlarla başlatmıştı. Yunan basını tarafından da çok desteklenmişti. Yunan hükümeti Batı Trakya'nın da içinde bulunduğu bu sınır hattındaki nüfus kaybını durdurmak ve sınırlara Yunan nüfusu yerleştirmek amacıyla bölgeye taşınacak ailelere 10 bin avroya kadar hibe vermeyi planlıyordu. Ama bu 10 bin avroyu alabilmek için sadece 600 başvuru yapıldı. Bu 600 başvuru bile ne kadar az haberleri yapmıştık biz o dönem. Ama bunların da sadece iki başvurunun kabul edildiği açıklandı geçtiğimiz günlerde. Yani bu da kelimenin tam anlamıyla ortaya bir fiyasko çıktığı anlamına geliyor diyelim ve bir diğer başlığımıza geçelim Yunanistan gündeminden. Yunanistan geçtiğimiz günlerde yeni turizm özel mekansal çerçevesini açıkladı. Ege Denizi'ni de kapsayan bu mekansal çerçeve Türkiye'nin tepkisine neden oldu. Şimdi Atina'nın açıkladığı düzenleme ülke genelindeki turizm bölgelerini gelişmişlik düzeylerine göre sınıflandırıyor. Özellikle yoğun turizm bölgelerinde yeni tesislerin arazi ve yatak kapasitesine sınırlamalar getiriliyor. Ancak düzenlemenin Ege Denizi'ni de kapsaması Türkiye'nin tepkisini çekti tabii ki. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde. Çerçevenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını açıkladı Keçeli. Ege gibi kapalı ve yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Çevre dahil ortak konularda Yunanistan'la işbirliğine de hazır olduklarını belirtti. Sözcü Keçeli bir yandan da 7 Aralık 2023 tarihinde imzalanan dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesini de hatırlattı. Yani Türkiye'nin sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk ilkeleri çerçevesinde çözümü amacıyla samimi ve kapsamlı yaklaşımını muhafaza ettiğini de kaydetti. Evet, bu son başlığımızı da aktardıktan sonra bugünlük Atina'dan paylaşacaklarımız bu kadar diyelim ve sözü sizlere bırakalım.
1: TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Türkçü'ye aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi stüdyomuzda Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Bilgay Duman bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Duman.
2: Merhabalar, teşekkür ederim.
1: Efendim çok tarihi günlerden geçiyoruz. Terörsüz Türkiye hedefinde artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi bir uzlaşı sağlandı. Kamuoyunda çerçeve yasayla olarak da bilinen bu yasayla birlikte artık süreçte yeni bir aşamaya gelindi. Çok
2: Evet.
1: hassas bir süreçten geçiyoruz. Okuduğumuz zaman tabii Terörsüz Türkiye sadece bir iç güvenlik politikası olarak değil de bir terörsüz bölge bağlamında ele aldığımızda nasıl değerlendirmenizler gerçekleştirmek istersiniz ve bugüne nasıl gelindi? İsterseniz biraz da geçmişe gidelim. Tabii 40 yıllık bir terörle mücadele süreci
2: Evet,
1: vardı.
2: evet.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın o tarihi çağrısı 2024'te yapmış olduğu. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı'nın terörsüz Türkiye vurgusu, elbette sınır ötesi harekatlar ve bugün geldiğimiz nokta.
2: Ya bugün söylemiş olduğunuz gibi terörsüz Türkiye meselesi sadece Türkiye'nin terörden arındırılması ya da işte terör örgütü PKK'nın silah bırakması ile ilgili değil. Yani bu daha geniş çerçevede düşünülmüş bir mesele. Çünkü Türkiye kendi içerisindeki güvenliği sağlayıp işte terörden arındırmış olsa bile özellikle Orta Doğu'yu düşündüğümüzde ki hani bugünlerde her birimiz artık belki de Türkiye'deki herkes birer Orta Doğu uzmanı haline dönüşmeye başladı. Konuştuğumuzda ülkeler arasındaki geçişkenliği, ülkeler arasındaki etkileşimi görmezden gelmek çok mümkün olmuyor ki nitekim Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle terörsüz Türkiye süreci aslında terörsüz Türkiye'den terörsüz bölgeye yönelen bir süreç. O nedenle Türkiye'nin sadece işte terörden arındırılması ya da işte terör örgütüyle mücadelenin sonlandırılması, PKK'nın silah bırakması değil, daha geniş çerçevede tahayyül edilmiş bir süreç. Bu noktada zaten bugün sadece terörsüz Türkiye'yi biz konuşmuyoruz. Belki biraz sonra biraz daha derinlemesine konuşacağız. İşte Mekke Anlaşması'nı da konuşuyoruz. İşte Mekke'nin dışında Babilmendep ve Körfez'deki ya da işte Kızıldeniz'deki deniz güvenliğini için işte 14 ülkenin anlaşmasını da konuşuyoruz. Daha geniş platformda işte NATO'daki dönüşümü işte NATO 3.0'da konuşuyoruz. Yeni ittifakları da konuşuyoruz. Bu nedenle sadece bugün terörsüz Türkiye'yi bölgeye hapsetmek yerinde olmayacaktır. Daha geniş çerçevede bir istikrar ve refah sürecinden bahsetmek gerekiyor.

0: Şimdi biz bugün itibariyle evet bir yasa çıkartıldı. Son derece Türkiye tarihi açısından da yani belki de Türkiye tarihindeki dönüşümlerin bir dönüşümsel nokta. Diğer taraftan da tabii yine bölge ülkeleri açısından da bu dönüşüm noktasında son derece önemli. İşte Suriye ayağı var bunun, Irak ayağı var ve bir de İran ayağı var. Şimdi çıkartılan yasayı bildiğiniz gibi PKK ve KCK olarak ifade ediyor. KCK'nın altında PKK ile ilintili Suriye'de etkinlik gösteren, Irak'ta etkinlik gösteren ve İran'da etkinlik gösteren örgütler var. Bu örgütlerin de tavrının ya da işte silah bırakma sürecinin nasıl olacağı da bu yasa açısından belirleyici olacak. Bir kere bu yasayı şöyle değerlendirmek lazım. Evet, çok tarihi bir süreç ki şu anda ekranlarda Numan Kurtulmuş'u seyrediyorsunuzdur muhtemelen. Zira şu an Anadolu Ajansı'nın editör masası programında Numan Kurtulmuş bu yasaya ilişkin de ifadelerde bulunuyor. En baştan söylediğimiz şey bu bir süreç. Yani bu bir süreç yasası. İşte bugünden yarına işte terör örgütü silah bıraktı, işte militanları, işte teröristleri, işte 9 bin tane terörist geri döndü. Bunların hepsinin affı çıktı vesaire gibi bir durum söz konusu değil. Bir kere bunu iyi düşünmek lazım. Yani yasaya ilişkin pek çok tartışma olsa da meclisten çok büyük çoğunlukla geçmiş olması da bu konuda dikkat çekici. Bir toplumsal uzlaşma yasası zaten bu adı üstünde bir dayanışma yasası. Bu dayanışmayı sergileyebilmek için atılan adımlar var. Terörsüz Türkiye pek çok kesim açısından da bazı hassasiyetleri beraberinde getiriyor. Özellikle işte 40 yıl boyunca verilmiş bir mücadeleden bahsediyoruz. Evet. Yani ben hani 43 yaşındayım. 40 yıldır hani kendim biliyorum desem 40 yıldır terörü konuşuyoruz, PKK'yı konuşuyoruz, saldırıları konuşuyoruz. Ya artık hani gelecekte çocuklarımız, gelecekte işte evlatlarımız bunları konuşmasın, bunlarla uğraşmasın diye yapılıyor bu süreç. Evet, hepimizin hassasiyet taşıdığı noktalar var. Hiçbirimiz verilen 40 yıllık mücadeleyi görmezden gelmiyoruz. Bu noktada işte verdiğimiz şehitler, işte gazilerimizin halen hafızaları aklımızda, hiçbiri silinmiş değil. Ve ben halen bir terör örgütüyle mücadelenin, yani bir silahlı örgütle mücadelenin silahsız sonuçlanabileceğini düşünmüyorum. Ama burada başka bir süreç var. Yani burada karşı tarafta ki terör yapılanmasının tamamen silah bıraktığı bir süreçten bahsediyoruz.
1: Bu şekilde yasa devreye girecek
0: Evet,
1: değil mi?
0: aynen öyle işte. Yani süreç var demekten kastım bu. Yani Türk güvenlik güçleri, devletimizin güvenlik güçleri, terör örgütünün tüm bağlı unsurlarının da silah bıraktığını kesinleştirdiği, bunu netleştirdiği, tüm örgüt üyelerinin bu silahı terk ettiğini öngördüğü andan itibaren aslında yasa devreye girecek. Burada o yüzden şartlı bir durum da söz konusu. Yani biz şunu demiyoruz. Ya evet işte terör örgütü silah bıraktı. Ya da yani şu andan itibaren tamamen tüm süreç yasalaşıyor. Her şey artık idari ve siyasi hukuki boyuta dönecek demiyoruz. Burada bir şartımız var. Terör örgütü ya silah bırakacak ya silah bırakacak. Bunun ötesi yok. Eğer silah bırakmazsa silahlı mücadeleyi tabii ki Türkiye devam ettirecektir. Yani Türkiye kendi ulusal güvenliğini, kendi devletinin bölünmez, bağımsız bütünlüğünü, egemenliğini sürdürebilmek, kendi sınırlarını korumak için, kendi vatandaşlarını korumak için tabii ki her türlü terör yapısıyla, bunu sadece yani terör örgütü PKK ile indirgememek lazım. Çünkü terör örgütlerinin ben dilinin, dininin, kimliğinin olmadığını düşünüyorum. Yani ki bunu Suriye'de, Irak'ta çok fazlasıyla gördük. Bakın bugün belki hani konudan konuya atlıyoruz. Çok derin hepimizin içerisinde bir ukdesi olan mesele. Hepimizin sadece rasyonel ya da işte akademik ya da siyasi zihinle düşünemediğimiz de bir mesele. Yani bu işin içerisinde duygular da var. O yüzden bazen hani hem televizyonda hem ekranlarda hem radyoda konuşurken ya da yazarken hepimizin heyecanlandığı, zaman zaman duygusal hareket ettiği meseleler. Ama şurada burada şunu da konuşmak lazım. Irak var, Suriye var. Bu ayakları konuşuyoruz. Hem Irak'ta hem Suriye'de terör örgütlerinin birbirleri arasında hem yöntem hem işte insan devşirdiğinin biz çok net şahidi olduk. İşte 2014-2017 arasında terör örgütü IŞİD Irak'ta belli alanlara hakimiyet altına almıştı. İşgal etmişti aslında ülke

0: topraklarını. Sincar meselesini konuşuyoruz Irak'ta. Sincar'dan çıkan IŞİD'in yerini PKK doldurdu. Ne fark etti? Bir terör örgütü başka bir terör örgütüne devretti.
1: İsimler değişti sadece.
0: Yine Suriye topraklarında Barış Pınarı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatları boşuna yapılmadı. Çünkü IŞİD'in çıktığı yere işte terör örgütü PKK'nın farklı unsurları girmişti. Biz bu yüzden buralarda operasyonlar yürüttük. O yüzden daha geniş çerçevede düşünmek gerekiyor. Bu nedenle biz terörsüz Türkiye meselesini sadece terör örgütüyle PKK'yla mücadele değil. Evet, önemli bir unsuru bu mesele ama terörün tamamen bölgeden çıkartılması, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının güvenli hale getirilmesi, bununla beraber bu güvenlik etkisinin çarpan etkisiyle diğer ülkelere de yansımasından bahsediyoruz. Geçtiğimiz Şubat ayındaydı Dışişleri Bakanımızın katılmış olduğu bir programda artık Suriye ayağı ile ilgili belli adımlar atıldı. Bu konuda Suriye ayağı konusunda sıkıntımız yok ama Irak'a da sıra gelecek gibi bir ifadede bulunmuştu. Evet, bugün esas mesele Irak'ta terör örgütü PKK'nın nasıl bir silah bırakacağı ve nasıl bir örgütsel yapıya dönüşeceği bu noktada çok önemli. Çünkü PKK'nın ana coğrafyası bugün itibariyle Irak. Irak toprakları. Yani Irak'ın kuzeyindeki dağlık alan. Özellikle işte Kandil coğrafyası olarak ifade ettiğimiz coğrafya. İşte Kandil'den Assos'a kadar yerleşik bir terör örgütü yapılanması var. Assos'a, Kandil bölgesine inebilmek Türk Silahlı Kuvvetleri açısından özellikle kara operasyonları noktasında her zaman kolay olmuyor. Ama Türkiye yapmış olduğu pençe harekatları serisiyle beraber Türkiye sınırındaki güvenliği neredeyse tamamen sağlamış durumda. Yani bu konuda Irak'la da bir işbirliği süreci var. Irak'ta 2024 yılı itibariyle terör örgütü PKK'yı yasaklı örgüt olarak ilan etti ve terör örgütüne yönelik işte hem siyasi yapılanmaları hem sivil toplum örgütlerine yönelik yasaklar getirdi. Bunların kapatılması konusunda adımlar atıldı. Yine aynı şekilde IKBY ile de yani Irak'ın kuzeyindeki işte Kürtlerin oluşturmuş olduğu yönetimle beraber de bu noktada atılan adımlar var. Süleymaniye ile ve KYB ile normalleştirilen ilişkiler var ki özellikle PKK'nın Süleymaniye coğrafyasında nasıl bir alan bulduğunu biliyoruz. Yani Türkiye aynı zamanda Irak'ta da Suriye'de de adımlar atıyor. Biliyorsunuz Suriye'de de bir entegrasyon süreci var. SDG-YPG yapılanmasıyla merkezi yönetim arasında Türkiye bu sürecin de destekleyici ve orayı da yakından takip ediyor. Yani hani öyle kolay adımlar değil ve bir süreç gerektiriyor. O yüzden bir şans vermek, bir sabır süreci üretmek gerekiyor. Dediğim gibi ama Türkiye kendi ulusal güvenliğini sağlamak için eğer bir tehdit varsa bu tehdide karşı da her türlü askeri ve sert güç önlemlerini alacaktır. Bundan da geri durmayacaktır. Bunu kimse işte teröristlerin kabulü ya da işte terör örgütlerinin işte Türkiye'deki sürece entegre olması olarak düşünmesin. Terörle mücadele bugün olduğu gibi, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Eğer o yapılanma kendi çözülmesine, kendi işte silah bırakma sürecini kabul ettiği şekliyle devam ettirebilirse Türkiye'de bu konuda işte toplumsal uzlaşıyı sağlayabilmek için, toplumsal uyumu gerçekleştirebilmek için, bütünleşmeyi ve dayanışmayı gerçekleştirebilmek için adımlar atmaya hazır olduğunu göstermiştir. Bunu sadece böyle okumak lazım. Bunun ötesinde anlamlar üretmek bence çok yerinde değil. Ama dediğim gibi çok hassas bir süreç. Bu hassasiyete her birimizin birer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da birer Türk olarak da bu hassas süreçlere de dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
1: Evet, hassas bir süreç işte ama hayırlara vesile olmasını
0: Umuyoruz ki yani
1: dileyerek
0: biraz önce
1: yardımına
0: konuşmanın başında da
1: geçeceğimi dilerseniz.
0: söyledim.
1: Evet.
0: Yani her birimiz neredeyse 40 yıldır bununla yatıp kalktık. Yani geleceğimiz bunlarla konuşmasın. İşte yani uzaya nasıl çıkacağımızı konuşalım artık. Yani gençlerimiz en azından çocuklarımız bunları konuşsun. Umuyoruz ki vatanımız, milletimiz, devletimiz için hayra vesile olur. Hayırlar
1: İnşallah
0: getirir
1: efendim.
0: inşallah.
1: Peki şimdi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortak savunma anlaşması imzalandı. Mekke Paktı. Batı merkezli bir küresel düzenin zayıfladığı bir gündem içerisindeyiz. Artık çok kutuplu ve belirsizliğin de hakim olduğu bir dönemde bu anlaşma sizce nasıl bir öneme sahip?
0: Ya biraz önce söylediğimiz gibi işte aslında terörsüz Türkiye sürecinden çok bağımsız ifade
1: Evet, çok
0: etmemek
1: ilintili aslında
0: gerekiyor.
1: değil mi
0: Çok
1: tüm bu
0: evet.
1: gelişmeler?
0: Yani hem Orta Doğu coğrafyası bugün hem uluslararası ilişkiler ve dış politikayı hani takip eden, izleyen bir akademisyen araştırmacı olarak da olayları birbirinden bağımsız irdeleyemiyoruz artık. Yani şimdi şu an itibariyle dünyada iki büyük savaş gidiyor. Bir tanesi Rusya-Ukrayna savaşı. En hani böyle çevremizdeki hassas durum itibariyle de bir tarafta da ABD-İran savaşı. Yani bir anda bir bakıyorsunuz bir saldırıyla ABD-İran savaşı ile Rusya-Ukrayna savaşı birbiriyle ilişkilendiriliyor. İşte geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'nın bir İran gemisine Hazar'da saldırmasıyla beraber biz savaşı daha geniş kapsamda düşünmeye başladık. Yani şimdi bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşı farklı bir coğrafyada ilerliyor. ABD-İran savaşı başka bir coğrafyada. Ama bakıyorsunuz bir anda bağlantısallaşıyor. Bu noktada Türkiye'nin de ulusal güvenliğini daha geniş kapsamda bir modelleme ile artık çizmeye çalıştığını görüyoruz. Bu noktada bazı kullandığımız söylemler var. Bu söylemler hani somut karşılık da bulan söylemler. Bunu sadece işte politika üretim için kullanılan kavramsallaştırmalar değil. Ki Dışişleri Bakanımızın da pek çok kez ifade ettiği bağlantısallık. İkincisi bölgesel sahiplenme. Güvenli liman olma durumu. Bunlar dış politikada bu
1: anahtar kelimeler aslında.
0: Evet, evet. Bu işte mekanizmalarla somutlaşmaya başladı. Ki Dışişleri Bakanımızın da ifadesiyle yani bölgesel sahiplenmenin karşılık bulduğu bir anlaşma olarak ifade etmek lazım.
1: Kurumsallaşması,
0: bu ne ifade
1: bu
0: ediyor?
1: Evet, oturması.
0: Evet, bu zemine oturması, kurumsallaşması bu neyi ifade ediyor? Biraz önce söylediğim gibi bölgede güvenli adalar oluşturmak gerekiyor. Yani güvenli ortamlar oluşturmak gerekiyor. Bu da işbirlikleriyle olabilecek bir mesele. İşte bağlantısallık da buradan geliyor. Bağlantısallığı biz sadece işte karayollarıyla ülkeler arasındaki rahat geçişin sağlanması, işte rahat ticaret ağlarının kurulması ya da işte enerji koridorlarının kurulmasıyla ilişkilendirmememiz lazım. Bu bağlantısallık aynı zamanda bir siyasi anlam, bir güvenlik anlamı da ifade ediyor. Yani güvenlik bağlantısallığı da bu noktada çok önemli. Biz böylece hani Mekke anlaşmasıyla olduğu gibi ülkelerin güvenliğini ve birbirleriyle bağlantısallandırıyoruz. Yani bir bağlantısallık oluşturuyoruz güvenlik anlamında da. Şimdi düşünün yani Orta Doğu coğrafyasına baktığımızda işte Türkiye büyük ordusuyla işte gelişen ekonomisiyle, gelişen savunma sanayisiyle, siyasal ve diplomatik etki kapasitesiyle Orta Doğu'nun vazgeçilmez bir ülkesi. Artık hani uluslararası ilişkilerde tanımlamalar vardır. İşte büyük güçler, orta güçler, işte küçük aktörler diye. Türkiye artık orta ölçekli güç olmaktan büyük güç olmaya evriliyor. Uluslararası bir dünya siyasetinin uluslararası bir aktör haline geliyor. Türkiye'nin bugün etkisini işte bugün Dışişleri Bakanımız Libya'da, Libya'da görüyorsunuz, işte Somali'de görüyorsunuz, Sudan'da görüyorsunuz. Ciddi bir genişleyen coğrafya söz konusu. Diğer taraftan hani Pakistan'a bakıyorsunuz, çok güçlü bir nüfustan bahsediyoruz. Büyük bir nüfustan bahsediyoruz. Yine güçlü bir ordu ve bir nükleer güçten bahsediyoruz. Diğer tarafta Suudi Arabistan yine Orta Doğu'nun en önemli petrol üreten ülkesi. Ekonomik gelişmişlik açısından çok zengin bir ülke. Yine Orta Doğu'nun merkez ülkelerinden bir tanesi. Orta Doğu'nun etki üreten ülkelerinden bir tanesi. Şimdi bu ülkeler kendi güvenliklerini birbirlerine bağlar hale geliyor. Ve böylece anlaşmada da ifade edildiği gibi bir caydırıcılık üretiliyor. Çünkü bu caydırıcılık üretilmezse, yani caydırıcılıktan burada kasıt amaç önleyici, önlem artırıcı faktörler haline getiriyor. Bir caydırıcı güç oluyor. Çünkü önleyici savaş doktrinini ortaya çıkartıyorsunuz. Yani burada bugün önümüzdeki dönemde de işte 11 Eylül'ün işte 25. yılını geliyoruz. Neredeyse 11 Eylül saldırılarının. 11 Eylül saldırıları neyi bize göstermişti? Bir önleyici savaş doktrini ortaya çıkartmıştı. Yani işte ABD gidiyordu. İşte Afganistan'da, Irak'ta, farklı coğrafyalarda işte kendisine tehdit gelmeden bir engelli ortadan kaldırıyordu. Yani böylece buna işte İngilizce tabiriyle preemptive war deniyordu. Önleyici savaş doktrini olarak ifade edilmişti. Şimdi Türkiye bu işte bölgesel sahiplenmeyle beraber, bağlantısallıkla beraber bence yeni bir teorik yapı da ortaya çıkıyor. Önleyici güvenlik doktrini. Bu önleyici güvenlik doktrinine sorunlar çıkmadan bu sorunların ortadan kaldırılması ya da işte sorunlar çıkmadan bu caydırıcılığa sahip olunan bir

0: doktrin artık ortaya çıkartılıyor. Yani bir bölgede işte ki özellikle bugün itibariyle Babil Mendebi Kızıldeniz'i daha fazla konuşuyoruz. Burada bir problem çıkmadan işbirlikleriyle bir önleyicilik ortaya konulmaya çalışıyor. Bir caydırıcılık ortaya konulmaya çalışıyor. Bu bence son derece önemli. Yani artık Türkiye bir doktrin üreten ülke. Bu doktrin üretimini zaten halihazırda işte savunma sanayiyle üretmeye başlayan bir Türkiye'den artık güvenlik doktrinleri de üreten bir ülke haline gelmeye başladık. Bu son derece bence değerli ki bu sadece işte üç ülkeyle sınırlı kalan bir yapı değil. Aynı zamanda diğer ülkelerin de katılımına açık. Ya buna Suriye katılabilir, Ürdün katılabilir, Irak katılabilir,
1: Mısır belki.
0: Libya katılabilir, Mısır katılabilir. Şimdi biz Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye üçgenini konuşuyoruz. Bunun öncesinde de bir dörtlü yani Regional Four dedikleri bir dörtlü ittifak da konuldu. Yani Mısır'ın da işin içerisine
1: Evet.
0: dahil oldu. Şimdi bu kurumsal yapıya, bu kurumsallaşmaya Mısır'ın da dahil edilmesi söz konusu olabilir. Çünkü biz hani biraz önce söyledik ya hiçbir artık bölgesel gelişmeyi birbirinden bağımsız inceleyemiyoruz. Çünkü İsrail'in tehdit olduğu bir süreç var. Yani İsrail evet Filistin'de ciddi bir soykırım üretiyor ki halen her ne kadar Gazze'de bir ateşkes süreci olsa da ateşkese rağmen İsrail Gazze'lileri katletmeye devam ediyor. Diğer taraftan Batı Şeria'da da ölümler artmaya başladı. İşte genişleyen bir İsrail işgalinden bahsediyoruz.
1: Lübnan, Suriye
0: Bu
1: ayakları, değil
0: aynen
1: mi?
0: öyle. İşte tam oraya geleceğim. İşte İsrail'in işgali Lübnan'da devam ediyor. Suriye'de devam ediyor. Hatta buna Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığı gerekçe gösterilerek yapılıyor ki Türkiye'nin askeri varlığı Suriye'deki meşru bir varlık. Çünkü Suriye devletiyle Suriye devletinin daveti üzerine gidilen bir
1: Evet.
0: yapı ki Trump da aynı şeyi söyledi. Yani hani Trump gibi ne söylediği belli olmayan bir lider, bir aktörün bile bunu teyit ettiğini görüyoruz. Şimdi İsrail'i konuşurken bölgesel bir denklem oluşuyor. İsrail sadece Suriye, Lübnan ya da işte Filistin için bir tehdit değil. Türkiye açısından da bir tehdide dönüşüyor. Doğrudan Türkiye'ye de falan söylemleri var. Mısır'ı da tehdit haline getiriyor. Bir bakıyorsunuz bu noktada Türkiye Mısır'la bir savunma işbirliği anlaşması imzalıyor. Şimdi diğer taraftan Libya var. Bugün Libya'yı da görüyoruz. Libya ile yine münhasır ekonomik bölge anlaşmaları imzalanıyor. Askeri güvenliği aynı zamanda ekonomik güvenlik, enerji güvenliği, toplumsal güvenlik, ulusal güvenliği de getirmek durumunda kalıyorsunuz. O yüzden sadece coğrafyalar birbirlerine bağlı değil, aynı zamanda konular da birbirlerine bağlı hale getiriyor. O yüzden Mekke Anlaşması ile bunun kurumsallaşması, somutlaşması, bir mekanizmaya dönüşmesi son derece değerli. Bu krizler çıkmadan o krizlerin de engellenmesi anlamına gelecek. Umuyoruz ki işletilebilir bir sistem haline getirilebilir, bir noktaya dönüşebilir. Ama bu artık Orta Doğu'nun bir yeni dinamiği haline geliyor ki Türkiye de bunun öncüsü rolünde.
1: Son olarak da Libya'daki gelişmeleri sormak isteriz sizlere.
0: Evet.
1: Doğusu ve batısında Libya'nın son 3 gün içerisinde hem güvenlik hem de enerji altyapısına hedef alan pek çok saldırı da düzenlendi.
0: Evet.
1: Sayın Dışişleri Bakanı'nın da Trablus ve Bingazi'yi kapsayan önemli görüşmeleri söz konusu. Nasıl değerlendirmek istersiniz?
0: Tabii Libya Türkiye açısından son derece önemli bir ülke. Bunu sadece Libya ile ikili ilişkiler açısından ya da işte Libya'daki iç siyasi durum açısından değerlendirmemek gerekiyor. Belki de bölgede tek Libya politikası izleyen nadir ülkelerden bir tanesi Türkiye
1: Efes
0: ki
1: tatbikatı bunun en güzel örneğiydi.
0: aynen
1: Değil
0: öyle.
1: mi?
0: Oraya katılım sağlamaları bunun
1: Evet.
0: son derece değerliydi. Bu sadece tabii hani Libya'nın Türkiye-Libya ilişkileri açısından değil, biraz önce söylemiş oldum ama bölgesel
1: Evet.
0: bağlantısallık açısından da önemli. Çünkü doğrudan hani Doğu Akdeniz meselesi, Kıbrıs meselesi bununla çok yakından
1: Evet.
0: ilgili. Biliyorsunuz Kıbrıs'ta da bir İsrail'in atmış olduğu adımlar var. Özellikle Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'la beraber bu işin içerisine işte Hindistan'ı da dahil edeceğiz. Diğer taraftan işte Orta Doğu'da bir Arap ülkesi ve diğer taraftan Afrika'da bir ülke ki bunu çok hani ismini dillendirmiyorlar. Böyle bir altıgen ittifakı söylemi var. Bu söyleme karşı da tabii bir tehdit üreten bir taraf var. Her zaman uluslararası ilişkilerde şu söylenir yani bir ittifak karşı ittifakını da oluşturuyor diye ki aslında yine Mekke anlaşmasında bununla da değerlendirmek lazım. Bölgede İsrail'den tehdit algılayan diğer ülkelerinde bir ortak işbirliği çabası var. İşte Libya ile ilişkileri de bu noktada.

0: da değerlendirmek lazım. Çünkü İsrail hem Afrika'da hem işte Orta Doğu'da ciddi bir tehdit üretiyor. Bu tehdidi algılayan ülkelerden bir tanesi de Libya. Libya'ya da yönelik özellikle Doğu Akdeniz'de atılacak adımlar konusunda endişeler var. Bu noktada Libya'da Türkiye ile ilişkileri önemsiyor. Dışişleri Bakanı'nın da hem işte Trablus'ta hem Bingazi'de yapacağı görüşmeler bu anlamıyla çok önemli olacak. Özellikle enerji işbirliği, yine işte denizlerin güvenliği açısından Libya ile ilişkiler son derece önemli olacak. Tabii diğer taraftan da bir Kıbrıs meselemiz var. Kıbrıs'ta işte münhasır ekonomik bölgelerin geliştirilmesi ki geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'in de Kıbrıs'a ilişkin yeni planları konuşulmaya başlandı. İşte Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de Kıbrıs'a bir ziyaret düzenlemişti. Bu noktada Kıbrıs açısından da son derece önemli. Tabii Türkiye'nin yani Libya'nın da daha güneyine indiğimizde hem Sudan'la hem Somali ile yakın ilişkileri var. Bu açıdan da yine hani Türkiye'nin Afrika açılımı konusunda da Libya önemli ülkelerden bir tanesi. O yüzden Libya'daki istikrarın da sağlanması, iki yönetim arasındaki uyumun sağlanması Türkiye açısından kritik meselelerden bir tanesi.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben
1: Kıymetli
0: teşekkür ederim.
1: yorumlarınız için sağ olunuz. Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Bilgay Duman bugün bizlerle birlikteydi. Sabah ajansına yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sinemanın en güçlü aktörlerinden biri olan Anthony Quinn'in yoksulluk ve aile bağları üzerine unutulmaz bir karakter çizdiği 1978 yılı yapımı Sanchez'in Çocukları adlı filmden söz edeceğiz. Antropolog Oscar Lewis'in gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan eserinden uyarlanan bu film, Meksiko City'nin arka sokaklarında hayata tutunmaya çalışan bir ailenin sarsıcı hikayesini anlatır. Başrolde haysiyetli bir yoksulluğun sesi olan Jesus Sanchez karakteriyle Anthony Quinn devleşirken, ona Chuck Mangione'un Grammy ödüllü o eşsiz ve hüzünlü trompet melodileri eşlik eder. Film, ekonomik çaresizliğin aile içi bağları nasıl yıprattığını ve kuşaklar arasındaki derin çatışmayı nasıl tetikleyebileceğini etkileyici bir dille anlatır. Anthony Quinn, 4 yetişkin çocuğunun sorumluluğunu omuzlarında taşıyan, geleneklerine bağlı ve gururlu bir baba figürünü muazzam bir derinlikle canlandırır. Gecekondu mahallelerinde geçen öyküde Sanchez, çocukları için fedakarlık yapan bir kahramanla onlara baskı yapan sert bir otorite arasında gidip gelir. Ayrıca hayallerin yoksulluk döngüsüne hapsolduğu bir dünyada bile onurlu kalabilmenin mümkün olduğunu söyler. Çocukların modern dünyaya ve özgürlüğe duyduğu özlemle babanın koruyucu ama katı ahlak anlayışı arasındaki çatışma filmin duygusal yükünü artırır. Sanchez'in çocukları.

0: kararları hem bir ailenin dağılmasına dair yakılan hüzünlü bir ağıt, hem de insan ruhunun her türlü imkansızlığa karşı gösterdiği inatçı direncinde öyküsüdür. Sinema tarihi, beyaz perdeye yansıyan Jesus Sanchez'in o gururlu ve yaralı sesini bugün bile unutmamıştır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun lider diplomasisini bu kez Filistin gündemiyle sürdürecek. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaklaşık bir yıllık aranın ardından Ankara'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye'nin milletin geleceği ve kardeşliğini doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreç olduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz, TRT'nin 3 ayrı ödüle layık görüldüğü 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu. Provokasyonlara karşı ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmeli dedi. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. Valiler illerde sürecin mülki lideri olarak koordinasyonu yürütecek. Emniyet ve jandarma eşgüdümlü çalışacak. İçişleri Bakanlığı'nda bugün yapılacak toplantıda provokasyon ve dezenformasyona karşı yol haritası netleşecek. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Birleşmiş Milletler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek verdi. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağlul sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacağını açıkladı. Bakan Göktaş, "Kahramanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe otobüsüne 2015'te düzenlenen saldırıya ilişkin 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin vicdanında yara bırakan olayların aydınlatılması ve adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz," dedi. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Boğaz'da kontrolün kendilerinde olduğunu savundu. ABD ordusu da ablukayı aşmaya çalışan bir geminin hedef alındığını açıkladı. Tahran'a göre ise Hürmüz'ün açılması, ABD'nin tutumunu değiştirmesi ve İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı. İsrail işgalciler Batı Şeria'daki şiddet olaylarına her gün yenilerini ekliyor. Filistinlilere yaşam hakkı tanımıyor, arazilerini gasp ediyor, ev ve araçlarını kundaklıyor. Birleşmiş Milletler söz konusu ihlalleri görüşmek üzere toplandı. İşgalci şiddetinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığına dikkat çekilerek kırılma noktasına gelindiği uyarısı yapıldı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Ve spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0'ın rövanşında Avrupa'nın Sturm Graz ekibini 1-0 yenerek playoff turuna yükseldi. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turundaki rakibi Fransa temsilcisi Olympique Lyon oldu. Playoff turu maçları 18 ve 26 Ağustos'ta oynanacak. Kazanan takım Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak. UEFA Süper Kupası bugün sahibini TRT ekranlarında bulacak. Futbolda 51. UEFA Süper Kupa, Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında bugün yapılacak maçla sahibini bulacak. Son 2 yıldır Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Paris Saint-Germain ile geçen sezonun Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'nın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Avusturya'nın Salzburg kentiyle aynı adı taşıyan statta Türkiye saatiyle 22'de oynanacak. Karşılaşma TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa ve Bern 33, Kerkük 43, Bakü 32, Tiran 40, Üsküp 37 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere. Berlin 24, Paris 34, Amsterdam 26, Brüksel ve Viyana 29, Kopenhag 18, Sofya 33, Saraybosna 27 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: güzel bir gün.
1: Merhabalar.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir günde yine sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öster, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan olacak. Instagram hesabımızı paylaşalım. Güzel bir gün TSR bizi radyo.trt.net .tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz.

0: Sizin de kafanızın içinde 40 tilki dolaşıyor ve hiçbirinin de kuyruğu birbirine değmiyor mu? Düşüncelerinizin patronu siz misiniz yoksa çoktan düşünceleriniz yönetimi ele mi geçirdi? Overthink yani aşırı düşünme çağımızın en yaygın zihinsel problemlerinden biri. Bugün güzel bir günde aşırı düşünme, overthinking hakkında sohbet edeceğiz sevgili dinleyenler. Konuğumuz psikolojik danışman, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi, doçent doktor Aylin Demirli Yıldız'la hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Yıldız, kelime anlamıyla başlayalım. Aşırı düşünme, overthinking tam olarak nedir? Bunu nasıl anlatabiliriz?
1: Tam Türkçe'ye çevirdiğimizde evet aşırı düşünme olarak çeviriyoruz ama aslında worried thinking, kaygılı düşünme diye ifade etmek çok daha doğru olur. Çünkü bazı konular gerçekten çok düşünmeyi, üzerine kafa yormayı hak eder. Bu kötü bir şey de değildir. Ama bir tür döngüye girdiysek, tam da sizin söylediğiniz gibi o tilkilerin kuyrukları sürekli birbirini kovalıyorsa ve biz bu döngüden çıkamıyorsak, bu artık işlevselliğini kaybetmiş ve bizim kontrolümüzden çıkmış bir yapı anlamına gelir ve ağırlıklı olarak geleceğe yönelik, her şeyi kontrol etmeye yönelik bir kaygıyla aslında karakterize bir yapı gösterir.
0: Yani çok düşünmenin aslında hiç kimseye zararı yoktur diyorsunuz öyle mi?
1: Niçin düşündüğümüze bağlı. Örneğin bir problemin çözümü için bazen gerçekten çok kafa yormak gerekebilir. Veya bir planlama yaparken ayrıntıları yerleştirmek gerekebilir. Bilimsel araştırma dediğimiz aslında tam da buna dayalı olarak yapılandırılan bir süreçtir mesela. Veya işte bir planlama yapıyorsunuzdur, bir gezi planlıyorsunuzdur. Bunun ayrıntılarını planlarken işte yakalamanız gereken noktalar vardır. Bunda bir problem yok. Ama herkes eğlenecek mi? Herkes beğenecek mi? Herkes mutlu olacak mı gibi? Veya işte bunu yaparsam bundan vazgeçeceğim ama bu ne olacak gibi böyle. Aslında cevabı belli olmayan ve belli olması imkansız senaryolara takılıp kaldıysak o zaman işin rengi değişmeye başlıyor. Artık orada biz planlamaya yönelik işlevsel bir düşünceden çok birbirinin alternatif milyonlarca senaryonun döngüsüne kapılmış oluyoruz ve
0: İhtimalleri düşünüyoruz sadece.
1: Ve bir noktanın üzerinden sonsuz sayıda ihtimal geçer.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bizim bu ihtimalleri düşünmemiz artık beynimizin kontrolünün bizim elimizde olmadığı anlamına gelir. Çünkü her zaman her şey mümkündür ve biz bütün ihtimalleri asla kontrol altına alamayız. Yaşam bu zaten.
0: Aşırı düşünmeyi bir karakter özelliği olarak mı görmeliyiz sizce yoksa sonradan öğrenilmiş bir zihinsel alışkanlık mı haline geliyor?
1: O zihinsel alışkanlıklar yavaş yavaş bizim sanki bir karakter özelliğimizcesine işlemeye başlıyor.

0: Yani çocukluktan itibaren çok kaygılı bir evde büyüdüysek, çok yüksek beklentilerin olduğu bir evde büyüdüysek, çok fazla her şeyin kontrol edilmesi gerektiğine dair inançlarla büyüdüysek, bu bir kaygı döngüsü yaratıyor ve bu da bizim artık bir parçamız haline geliyor. Sanki normalimizmiş gibi oluyor. O yüzden genellikle bu karakter özelliği gibi isimlendirmeler kullanıyoruz ama karakter özellikleri de zaten dış dünyayla olan o etkileşimimiz sonucunda oluşuyorlar.
1: Bir insanın aşırı düşünüp düşünmediğine nasıl karar verebiliyoruz? Mesela ben sizinle sohbet ederken başka şeyleri de arka planda devamlı düşünüyorsam bu aşırı düşünme midir sizce?
0: Evet, çünkü aslında zihnimizin ve bedenimizin aynı anda aynı yerde olması gerekir. Sağlıklı olan budur. Şu anda sizinle bir programdayız ve tam olarak bu programda olmanız aslında bu programın kalitesi açısından da kritik. Ama arkadakileri erteleyemiyorsak beynimiz bölünüyor. Bu hem çok yorucu, gerçekten çok yorucu. Beyin çünkü en çok enerji tüketen organlardan biri. Ruhumuzu yorar, stres yaratır. Hem de bedenimizle aslında zihnimiz aynı zaman diliminde yaşamıyor demektir bu. Aslında bir tür bölünme de anlamına geliyor. Programı bitirdiniz, gerçekten bir şey yapmak istiyorsunuzdur. Ne bileyim işte çocuğunuzu alacaksınızdır, başka bir şeydir. Bu sefer de onun planını yapabilirsiniz ama hepsinin birbirine girdiği bir döngü aslında işlevsel de değil. Çünkü hiçbirinin cevabını bulamayız şu anda. Çünkü aslında dikkatinizin burada olması gereken bir noktada o sorulara gerçekçi çözüm üretebilme kapasitemiz de sınırlı.
1: Anda kalabilmek sanırım değil mi değerli
0: Evet,
1: olan? Yani
0: kesinlikle.
1: aşırı düşünmeyi belki engelleyen şey olabilir mi sizce?
0: Evet, ve anda kalabilmek planlama yapmamak demek değil. Aman gelecekte ne olacaksa olur zaten demek de değil. Problemleri sıralayıp o problemlere o zaman diliminde gerçekçi çözüm üretebilmek demek. Bu gerçekçi çözümleri üretirken bazı problemlerin çözümleri 2 dakikadır, bazılarınınki 2 saattir. Bu sağlıklı, bunda bir problem yok. Bazı problemleri çözerken daha çok zorlanabiliriz, rahatsız hissedebiliriz, sinir olabiliriz. Bunlarda da hiçbir problem yok. Yani anda kalmak hep mutlu olmak demek değildir. Ama o anda gerçekle yüzleşmek demektir. Diğeri böyle kafamızın içinde dönüp duran milyonlarca film senaryosunun içinde kaybolmak anlamına geliyor aslında.
1: Bazı insanlar konuşarak mesela konuşuyorum ama başka şeyler de düşünüyorum ama bazıları da sessizliğe bürünerek, içine çekilerek fazla düşünmeyi belki gerçekleştiriyorlar. Burada kişilerin karakter özellikleri mi ön plana çıkıyor acaba?
0: Dış uyaranlar o beynimizin içinde kaybolmayı bir miktar zorlaştırır. Ama sadece sessizliğe çekilerek overthinking yapmak diye bir şey de yok. Aslında o hep vardır arkada ama örneğin işte gece yatmadan önce kendi kendimizeyken çok daha fazla yoğun hissederiz bunu. Çünkü dışarıdan uyaran gelmediği için hani dikkatimizi bölecek herhangi bir şey de olmayacaktır o sırada. Bu senaryoların içinden çıkmamız biraz daha zorlaşır. İnsanlarla etkileşim halinde olmak, çalışıyor olmak, işte bir şeyle ilgileniyor olmak, ne olduğunun da bir önemi yok. O zihninizin içine gömülmeyi, kaybolmayı orada bir miktar da olsa engelleyen işlevsel de bir yapıdır.
1: Peki sizce aşırı düşünme problemi son yıllarda daha mı çok arttı yoksa hep vardı, var olan bir sorun muydu? Neden bu kadar çok konuşuyoruz son zamanlarda sizce ya da neden bu kadar çok düşünüyoruz?
0: Elbette hep vardı. Hiçbir zaman hani psikolojideki hiçbir kavram bir anda sıfırdan üremedi. Ama şehir hayatı, çalışma hayatının yoğunluğu, koşturmacalarımız ve çözmemiz gereken problemlerin çokluğu, geleceğin belirsizliği bunun miktarını belki de arttırdı son yıllarda. İşte iş belirsizlikleri, hayata dair belirsizlikler, bir hayatın içerisinde çok fazla denklemin bir arada yer alması. Eğer zaten hani kaygılı bir yapımız varsa miktarını da elbette arttırıyor. Baş etmemizi zorlaştırıyor çünkü.
1: Yani sosyal medya, teknoloji bunlar da artırıyor diyebilir miyiz? Yani mesela gece yatağa başımızı koyduğumuzda çok fazlasıyla düşünmeye başlıyoruz diyoruz. Bunun nedeni bir saniye önce ya da birkaç dakika önce baktığımız bir ya da okuduğumuz bir metin olabilir mi sosyal medyada?
0: Olabilir ama o sosyal medya hani beyin çürütme de deniliyor ya, hani brain rotting, aslında bir miktar durdurmak için kullanılan ama bence çok işlevsel de olmayan bir strateji. Yani boş boş bakma hali aslında o overthinking'i biraz durdurmak için daha çok kullanılıyor gibi geliyor.

0: derdimizi reddetmek, neye ihtiyacımızın olduğunu reddetmek, kısa vadede bir rahatlama sağlasa da uzun vadede çok işlevsel bir yere götürmüyor bizi.
1: Yani sorunumuzu kabul etmemiz lazım ve
0: Her
1: onun
0: zaman.
1: üzerine gitmemiz gerekiyor her zaman.
0: Maalesef.
1: Bir insanın aşırı düşünme sarmalına girdiğini gösteren belirtiler var mı?
0: Var tabii. Bir kere dikkatini toplamakta zorlanır. Örneğin gündelik hayatta çok daha fazla hata yapmaya başlar. Çünkü dikkat bölünüyor. Özellikle örneğin araba kullanırken sürekli kafasında bir şeylerin döndüğünü fark eder. Yemek yaparken daha böyle rutin faaliyetlerde. Ve hata yaparız haliyle. Çünkü dikkatimiz bölündüğünde biz hata yapma oranımız artar her zaman. Bunun dışında stres yükümüz de artacaktır. Çünkü o senaryoların hiçbiri asla kesinlik içermeyecektir. Yani milyonlarca senaryonun arasında belki de hiçbiri gerçekleşmeyecek, bambaşka bir şey gerçekleşecek ve biz yine senaryolar kurmaya başlayacak. Bu bir kere ertelemeyi çok beraberinde getirir. O senaryoların ihtimallerini kesinleştirmeye çalışırken başlamayı erteleriz, işlerimizi erteleriz, bir türlü harekete geçemeyiz. Korunmaya ihtiyacı çok daha fazla artar. Bu tedirginliği artıracak bir durum ve o tedirginlik de bizim yine alabileceğimiz pek çok aksiyonu almamızın önünde bir engel haline gelecektir. Örneğin bir yazı yazarız ama herkes beğenecek mi diye takılı kalırsak biz buna belki de o yazıyı asla paylaşamayız. Çünkü herkesin beğeneceği ve beğen veya beğenmeyeceği gibi bir ihtimal zaten bilebileceğimiz bir şey değil. Dahası dikkatimiz yazıdan birilerinin o yazıyla ilgili ne düşüneceğine kaydığı için belki de yazabileceğimiz kalitede bir yazı da çıkmayacak ortaya. Yani performansımızı da potansiyelimizi de tam olarak o yazıda gösteremeyeceğiz. Dolayısıyla hem yaptığımız işin kalitesini düşürüyor hem de o yaptığımız işi belki de insanlarla paylaşma ihtimalimizi azaltıyor, kendi görünürlüğümüzü azaltıyor, harekete geçme potansiyelimizi azaltıyor.
1: Sizin bu anlattıklarınızdan aslında şunu da düşündüm. Overthinking yanında başka problemler de sanki eşlik ediyormuş gibi, değil mi? Yani yan yana yürüyen farklı problemlermiş gibi geliyor. Mesela aşırı kaygısal problemli bir insanın overthinking hastası da olabileceğini düşündüm. Yanlış mıyım?
0: Hasta
1: Hasta
0: demeyelim.
1: demeyelim, evet, problemi olan bir insan diyelim.
0: Overthinking zaten kaygıyla çok paralel ilerler. Yani kaygı overthinking ki overthinking de kaygıyı artırır. Bu yumurta tavuk ilişkileri vardır beraberinde ve bunlar beraberce ertelemeyi de arttırırlar. Asla kesinleşemeyeceği için o senaryolar yaşanmadan bir falcı gibi bir şeyimiz de falcı küremiz de olmadığı için bunu asla bilemeyeceğimiz için ya öyle olursa ya böyle olurlarsa ya takılı kaldığımızda harekete geçme potansiyelimiz azalır. Bir türlü başlayamayız. Öğrenciler mesela bunu söyler arada işte son güne bırakır çalışmayı. Sınavdan ya düşük not alırsam ya öyle olursa ya böyle olursa ya işte sınavda böyle olursa ya işte ne bileyim birinin burnu akarsa vesairelere takılı kaldığında. Bu bizim başarımızı da aslında aşağıya çekmiş oluyordu. Dolayısıyla ve bir tür kendini doğrulayan kehanete dönüyor iş ve birbirine devam eden böyle bir döngünün içine bizim sıkışıp kalmamıza sebep oluyor.
1: Çok düşünme, kaygılı düşünme durumları hangi yaşla birlikte başlıyor desek ne dersiniz? Yani çocuk çağında görülen bir durum mudur sizce?
0: Çocukluk çağında ev atmosferi çok eğer kuralcı, yüksek beklentili, mükemmeliyetçi değilse daha az görülür. Ama ergenlikle beraber daha sık bir şekilde karşımıza çıkar. Kaygı çünkü zaten ergenliğin en temel duygularından biri. Yine ergenlikte hayali seyirciler vardır. Hepimiz biliriz ne bileyim böyle küçücük bir sivilce çıkar ve herkesin onu devasa gördüğünü falan sanır ya ergenler. Dolayısıyla dışarıdan nasıl göründüğü, kabul alıp almayacağı önemli soru noktaları haline geliyor ve bu sorular tam da cevapsız sorular, net cevabı olmayan sorular. Haliyle o dönemde evet artar. Ve Türkiye'de ergenliğin bir de başarı baskısı çok yoğun olduğu bir dönem olduğunu hatırlamak gerekiyor. Yani sınavlar vesaireler işte LGS'si, YKS'si, osu busu derken haliyle ergenlerin üzerindeki baskı arttıkça overthinking artıyor. Overthinking'le beraber erteleme, durma ve o beynin içinde kaybolma hali de karşımıza çıkarsa bu sefer kendini doğrulayan kehanetle beraber kendilerini daha başarısız, daha reddedilmiş, daha yeterli

0: Siz de hissetmeye başlıyorlar. Oysa belki sadece harekete geçmediği için bunları yaşıyor ve bu ayrımı yapamıyor beyninin içinde kaybolduğu için.
1: Cinsiyetler arasında fark var mı? Kadınlar mı erkekler mi daha çok düşünüyor dersek ne dersiniz? Ya da kaygılı düşünüyor dersek?
0: Çok marjinal bir fark yok cinsiyetler arasında. Depresyon oranları bir miktar kadınlarda daha yüksek olduğu için overthinking yine depresyonda da karşımıza çıkıyor. Hani bir miktar farklılıktan bahsedilebilir. Ama hani bu klinik anlamda böyledir diyebileceğimiz böyle kesin bir veri olarak söylersek bunu yanlış yapmış oluruz.
1: Aşırı düşünme sadece zihinde mi kalıyor yoksa bizim fiziksel etkilerini de yaşadığımız oluyor mu?
0: Aşırı düşünme, overthinking, sürekli senaryolara saplanıp kalma hali takdir edersiniz ki yoğun kaygı stres yaratıyor ve stres her zaman sinir sistemini de etkiler, baskılar ve stres altında bedenimizdeki bütün hormonlar da buna yönelik olarak farklılaşıyor. Daha fazla kortizol salgılıyoruz, daha yorgun hissediyoruz, daha çok uykumuz geliyor. Daha böyle hafif tetikte bir hali olur bazen bedenimizin. Böyle bir savaş hali gibi sürekli böyle etrafı takip eden, ayrıntıları yakalamaya çalışan, emin olmaya çalışan bir hali olur. Velhasıl aslında hani huzur bedenimizde nasıl kendine yer buluyorsa kaygı da bedenimizde yer buluyor. Ve en kolay oradan keşfedebiliriz. Yani bedenimde bir tıkanıklık varsa, bir katılık varsa, kaslarım geriliyorsa, sırtım çok ağrıyorsa, ya orada bir durup neden diye sormak aslında belki çok kıymetli bir başlangıç noktası oluşturacaktır bize. Neden benim bedenim bu kadar zorlanıyor? Neden uykuya dalmakta bu kadar zorlanıyorum? Ve sonrasında ya ben çünkü bu sürekli bu senaryoların içine gömülmüş durumdayıma doğru o yolu açmak adına bedeni takip etmek oldukça işlevsel.
1: Evet, Sayın Yıldız, bu güzel sohbete bir ara verelim.
0: Tabii.
1: Sonra devam edelim.

0: İnsan zihninden günde ortalama 70 bin düşünce geçiyormuş. Bu da gün içinde sonu hiç gelmeyecekmiş gibi olan türlü düşüncelerle kavga edişimizin nedenini açıklıyor.
1: Güzel bir gün devam ediyor sevgili dinleyenler. Konuğumuz psikolojik danışman, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Aylin Demirli Yıldız. Kendisiyle aşırı düşünmeyi konuşuyoruz. Hangi karakter özelliklerine sahip insanlar aşırı düşünmeye daha yatkın oluyorlar? Aşırı düşünme ve mükemmeliyetçilik arasında nasıl bir ilişki var dersek neler söylersiniz bize?
2: Bir miktar her şeyi garanti altına almaya çalışan insanlar aslında daha fazla yatkın olabiliyorlar. Belirsizlik toleransı az olan insanlar. Biz buna şema terapide dayanıksızlık şemasıyla da çok ilişkilendiririz. Hani ya böyle olursa, ya böyle olursa, ya buna maruz kalırsam, ya ayağım taşa değerse. Şimdi bütün ihtimalleri sıfırlama şansımız yok gerçekten hayatta. Her şey başımıza gelebilir.
1: Evet.
2: Bu başıma gelene ben tahammül edebilirim ve başıma gelirse ben bununla baş edebilirim inancını geliştirmek o yüzden çok kritik. Bu inancı geliştiremediğimiz noktada ya bu olursa, ya bu olursa, ya böyle olursa, ya şöyle olursaların arasına saplanıp kalıyoruz ve hayatımızı kısıtlayarak yaşamaya başlıyoruz. Örneğin bir danışanım vardı. Üstelik de son derece eğitim düzeyi yüksek bir kadın danışanım. Yurt dışına gitme ihtimali vardı ve orada ya hasta olursam korkusuyla mesela bana başlamıştı seanslara. Çok iyi derecede İngilizce vesaire konuşan birinden bahsediyorum. Hani uzmanlığı oldukça yüksek birinden. Şimdi evet, yurt dışında hasta olma ihtimalimiz var. Ama ya bu olursa ya dair bizim geliştirebileceğimiz pratik çözümler de var. Gerçekten bunlar olabilir ve gittiği yerde İtalya'ydı. Yani hastanelerin falan olduğu gelişmiş bir ülkeye gidecek. Buralarla da neden baş edemesin? Neden buralarda kendini ifade edemesin? Ne bileyim, seyahat sigortası, sağlık sigortası neden yaptıramasın?
1: Evet.
2: Tüm bunları tabii ki benden önce o da düşünüyor. Ama ya oralarda da bir şey olursa, ya işte doktor benim ne dediğimi anlamazsa. Bunların evet hepsinin bir ihtimali var. Ama en kötü ne olabilir gerçekten? Ve bu en kötü olan versiyonda bile senin yapabileceğin gerçekten hiçbir şey yok mu? Ve bu senaryolara takılı kaldığında bedeli ne bunun? Çünkü o gideceği bir iş seyahatiydi ve o iş seyahati onun kariyeri için önemli de bir seyahatti. Aslında bir kayıp ihtimalini de arttıran bir şey bu.
1: Hı hı.
2: Veya obsesif kompulsif bozuklukların altında da bu vardır işte. Minicik bir mikrop ihtimalini ortadan kaldırmak için işte her seferinde 40 kere ellerini yıkadığında o eller aslında parçalanıyor.
1: Evet.
2: Sürekli o sabundan vesaireden mikroba daha açık hale geliyor.
1: Hı hı.
2: Bunu engellemek için merhemler, onlar, bunlar vesaireyle başka bir döngü başlıyor. Neyi göze alıyoruz ve neyi göze alamıyoruz'a dair kendimizi iyi tanımak ve göze aldıklarımızın risklerini gerçekçi analiz edebilmek, o overthinking'den çıkmak için çok kritik. Küçük bir mikropla başımıza çok büyük şeyler gelme ihtimali düşük. Bir bağışıklık sistemimiz var bizim.
1: Hı hı.
2: Ama o ellerle gerçek hayatta var olmak çok zor. O elleri örneğin bir iş hayatında açıklamak daha zor. Başka bedeller ödetiyor bize bu sefer. Bu bedellere değer mi? Gerçekten neyi göze alıyorum, neden göze alıyorum? Ve ben bununla baş edemez miyim? Gerçekten biraz kendi gücümüzü de keşfetmemiz gerekiyor diye düşünüyorum bu yüzden.
1: Aşırı mükemmeliyetçi insanlar sanırım değil mi? Bu girdaba daha çok düşüyorlar.
2: Mükemmeliyetçiliğin de temeli aslında kaygıdır.
1: Hı hı.
2: Ve mükemmeliyetçiliğin en tipik özelliği ertelemedir.
1: Hı hı.
2: Yani şey yapan mesela sınavlarda da öyledir. En son çıkan öğrenciler ya en mükemmeliyetçili aman hatam olmasın diyenlerdir ya da hiç çalışmayanlardır. Bir onlar kalır en sona. Ama hani oradaki bir harf aslında ne kadarlık bir katkı sağlayacak. Bu kaygıya, bu strese değecek mi? Zaten çalışmışsın.
1: Hı hı.
2: Zaten elinden geleni yapmışsın. Hocam bir dakika daha, hocam bir dakika daha, hocam bir dakika daha dediğinde
1: evet,
2: başka bir risk de alıyorsun. Çünkü sevimsiz bir hoca aslında sana karşı bir negatif düşünce de geliştirebilir orada. Ve oradaki bir harf aslında yani ne kadar büyük bir değişim yaratabilir o sınav kağıdında. Veya sadece bir şık ne kadar büyük bir değişim yaratabilir. O yüzden bir ederini hesaplamak, bir gelir gider hesabı yapabilmek, kar zarar hesabı yapabilmek ve ben bunu bazen yazarak yapabilmenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yazdığımızda beynimizin farklı kısımları çalışıyor. O artık düşünce olmaktan çıkıyor, bir bilgiye, bir veriye dönüşüyor. Çünkü aynı anda görüyorum gözlerimle, elimle yazıyorum. Artık o bir arkadaki uçuşan bir senaryo, böyle bulut gibidir. Hep öyle tarif ederler zaten. Arkada o düşünceler bulut gibi, biri bitmeden biri başlıyor, yakalayamıyorum ucunu derler. Başı sonu belli, gerçek senaryolara dönüşür ve o senaryolara baktığımızda bazen evet ya ne kadar abartmışım deriz.
1: Yazdığımızda daha iyi görüyoruz değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, ben onu çok danışanlarımla da kullandığım bir yöntemdir. Yazdığımızda netleştiğini çoğu zaman veya bazen anlattığımızda, konuştuğumuzda da bu olur. Ama her zaman her şeyi konuşmak da mümkün olmayabiliyor. Bazen bazı o uçuş bulutları tanımlamak bile zor olabiliyor. Veya paylaşmaktan çekinebiliyoruz, utanabiliyoruz. Bu da başka bir endişeye dönüşebiliyor. Onun için hani kendi kendimizeyken hatta sesli dikteyle kendi kendine konuş, senin sesini kayda al derim bazen danışanlara. Sonra bir dinle bakalım derim, sana ne kadar gerçekçi geliyor. Yani bunu biri sana söylüyor olsa sen bunu ne kadar gerçekçi bulursun? Hani...
1: Soyutu somuta dökmek değil mi? Her zaman daha etkili oluyor.
2: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Peki bazen başkalarının, özellikle yakınlarımızın dertlerini kimi zaman onlardan daha fazla düşünüyoruz. Bu davranışın nedenleri ne olabilir? Bu da çok fazlasıyla, yani kendimizden çıkıp artık başkalarının dertlerini dert ediniyoruz.
2: İyi insanlarız, belki yardım etmek istiyoruz. Ama kimse başkasının hayatını maalesef yaşayamıyor. Yardım etmek istesek bile o bir şey yaparken ona destek olarak yapabiliriz o yardımı. Onun yerine yapamayız. Ben öğrencilerime şey derim her zaman, bir danışanla çalışmaya başladığınızda hep aklınıza getirin. O da en az sizin kadar zeki, belki bazen sizden daha zeki. Sizin aklınıza gelen ilk çözümler büyük ihtimalle onun da aklına gelmiştir. Bunu yapamıyorsa orada başka bir bariyer vardır. Yani o bariyeri keşfetmek lazım onunla beraber. Onu engelleyen bariyer ne? Çünkü o çözümler aslında sizin benimle ilgili gördüğünüz çözümler, belki benim de aklıma geldi. O senaryolarına içinde onlar da var muhtemelen. Ama ben onlara bir türlü elim gitmiyor, bir türlü harekete geçemiyorum. Bunun bir sebebi olmalı.
1: Asıl çözüm noktası orada.
2: Evet, orayı keşfetmek gerekiyor. Hatta bazen belki çözmek bile istemiyorum. Bazen biz ikincil kazanç deriz. Bazı insanlar

0: Onlar mağdur olmayı seçerler. Harekete geçmeyi değil. Bunun da sebeplerini keşfetmek gerekiyor. Neden ağlamayı, mağdur olmayı ama takılı kalmayı seçiyor? Çünkü bu da sonuç itibariyle bir seçim ve bazen ne kadar seversek sevelim, bazen hatta kendi çocuklarımız için bile o seçimleri değiştirme gücümüz yok. Onlar o değişimi yapmaya başladıklarında, bunun için çaba harcamaya başladıklarında biz onlara omuz verebiliriz.
1: Evet, gençlerden devam edelim. Gençlerde özellikle gelecek ve iş bulma kaygısıyla gelişen aşırı düşünme bir süre sonra motivasyonu tamamen öldürüyor. Burada zihni kaygıdan eyleme nasıl dönüştürebiliyoruz peki?
0: Birincisi, gerçekçi bir belirsizlik engeli oluşturarak bunu yapabiliriz. Hani resmin tamamını görmesi için bir yardımda bulunabiliriz. Bir rehber gibi, bir uzman desteği gibi. İşte hangi bölümleri seçeyim diye öğrenci mesela çırpınıyor. İşte onu mesela yok atlastan bahsetmek, şuralardan bilgi alabilirsin demek, hadi gel beraber buraları inceleyelim demek, bu gerçekçi bir yardımdır. Ama bunun ötesindeki bariyerleri için orada belki uzman desteğine yine ihtiyaç olacaktır. Çünkü bildiğimiz zaman o senaryolar yine daha gerçekçi planlara dönüşebilir. Pek çok zamanda dönüşür zaten. Çünkü belirsizliğin sayısı arttıkça, denklemdeki bilinmeyenlerin sayısı arttıkça aslında işin böyle fantastik senaryolara dönüşme olasılığı daha kolaylaşıyor. Ama artık hani biliyoruz, başını biliyoruz, sonunu biliyoruz, oradaki yapısal özellikleri biliyoruz ve buna rağmen o senaryolar dönüp duruyorsa ve buna rağmen ben harekete geçemiyorsam, orada bir uzman yardımına başvurmak faydalı olacaktır.
1: Kafamızdaki olumsuz senaryoları susturmak mümkün mü? Aslında programımızın başından beri de anlatıyorsunuz ama neler yapılabilir? Bir reçete de istiyorum aslında sizden bu anlamda. Bu olumsuz düşünceleri daha sağlıklı düşüncelerle nasıl yer değiştirebiliyoruz? Var mıdır böyle bir
0: Çok kısa olmamakla beraber
1: reçete?
0: önce dediğim gibi belirsizliği ne kadar aza indirebileceğime bakacağım. İşte biraz önce bahsettiğim danışanda olduğu gibi gerçekçi çözümleri nerelere yerleştirebilirim? İşte sağlık sigortasıdır, seyahat sigortasıdır, işte dildir vesaire, güçlerimi ve elimdeki becerileri, dış dünyadan alabileceklerimi bir gerçekçi sıralayacağım. Yani işin başını sonunu her şeyini bir göreceğim. O fotoğrafa net bakabiliyor hale geleceğim. Sonrasında yine ama ya böyle olursalar ya böyle olursalar olduğunda ben iki tane senaryo oluştururum genellikle danışanlarla. Biri pembe, pembiş senaryo diyoruz biz ona genellikle. Olabilecek en maksimum iyi senaryo. Önce onu oluşturuyorum ve soruyorum, sence bunun olma olasılığı nedir? Hiç gerçekçi gelmiyor genellikle overthinkerlere. Hiçbir şey, çünkü Disney filmlerindeki gibi böyle pembe pembe değil dünyada. Sonra bu sefer en karanlık senaryoyu oluşturuyoruz onunla beraber. Yani bu gerçekçi değilse bu niye gerçekçi olsun? Yani hani ikisinin de olma olasılığı aynı düzeyde aslında. Ortalarda bir yerlerde bir şeyler olacak. Ve senin gerçekten buna baş edebilecek gücün yok mu? Yani dönüp dolaşıp aslında bizim güçlerimize dönüş yapmamız gerekiyor ve bu güçler sadece işte psikolojik dayanıklılık gibi güçler değil. İşte dil becerimizden diplomamıza kadar bunların hepsi bizim güçlerimiz. Tüm bu güçleri farkında olarak onu senaryodan bir plana dönüştürmek. Planlar da bazen her zaman yolunda gitmeyebilir ama planları revize etmek hep daha kolaydır. Yani A planı olmadığında B planına geçilir. O artık gerçekçi, ayakları yere basan bir yapıdır. Onun için de bazen çok kafa yormak lazım, evet. Ama plan yapmak bir tür işte Ankara'dan Mersin'e giderken yolu çıkarmak gibi. Nerede durabilirim, nasıl gidebilirim? Trafik tıkanacak mı bilemem. Ama kendimce bir planlama yapabilirim. Alternatif güzergah bile çıkarabilirim. Ama bu dünyada hiç kimse bana yolda bir kaza olacak mı, olmayacak mı? Acaba o sırada İşte yoldan bir bir terslik yaşayacak mıyımın garantisini veremez. Bu ikisini ayırarak hareket etmeye başladığımızda gerçekçi ve ayakları yere basan bir düşünme sistemine geçeriz.
1: Bazen aklımı bir türlü susturamıyorum diyor insanlar değil mi? Yani işte o zaman da düşünmeyi bırak diye böyle bir öneride bulunuluyor. O düşünmeyi bırak demek daha da derinleşmesine neden olabilir mi problemin?
0: Yani düşünmeyi bırak deyince düşünmeyi bırakabilsek zaten

0: zaten hayatımız evet, çok kolay olurdu.
1: Çok daha kolay olurdu. Evet.
0: Orada işte düşünmek yerine konuşmak, yazmak, minik meditasyonlar yapmak, bazen böyle küçük mindfulness egzersizleri vardır böyle beyni durdurmaya yönelik beceri geliştirmek için. Bu tarz egzersizlerle ilerlemek gerekiyor. Yani anda kalmayı, beyni durdurmayı öğretmeye çalışıyoruz aslında. Ki bu bizim mesleğimiz için çok gerekli de bir beceri. Bu da bir beceri, öğrenilen bir şey. Yani mesleğe ilk başladığım zamanlarda benim de çok fazla yaptığım bir şeydi. Çünkü bir danışanlaysanız başka bir şey düşünemezsiniz. Düşünmemeniz de gerekiyor zaten etik olarak. Ama işte ay düşünmeyeyim dediğinizde durmuyor gerçekten. Biz de aslında kendimiz için de aynı şeyi yaptık. Yazıp, çizip, onu bir plana dönüştürüp, sonrasında da yine de o kaygılı bir mesele varsa hayatımızda, bazı meselelerin çünkü anlık çözümü de yoktur. Örneğin bir hastalık vardır, bir şey vardır, bir yakınınızla ilgili bir kaygınız vardır ve bunun çözümü de yoktur.
1: Belki de bir süreçtir.
0: Bu bir süreçtir, evet de aynen dediğiniz gibi. Öyle bir durumda da ben bunu şu anda düşünmeyi seçmiyorum mu? Kendimize öğretmek, bu beceriyi kazandırmak lazım. Bunun için mindfulness çalışmaları çok etkili oluyor. Nefes çalışmaları, beden odaklı bazı böyle çalışmalar var. Onları kullanmak bu beceriyi bizim edinmemizi sağlar.
1: Aşırı düşünme probleminin hangi aşamasında biz bir uzmana başvurmalıyız?
0: Bütün bunları deniyorum ama olmuyorsa orada artık bir uzmanla çalışmak gerekiyor. İlla böyle olmak zorunda değil. Tabii ama bazen bu çocukluk travmalarıyla, büyütülme koşullarıyla vesaireyle de etkili bir ilişki içerisinde olabiliyor. Bunları bir uzman desteğiyle çözümlemek oldukça büyük bir rahatlık sağlayacaktır. Çünkü çocukluğundan itibaren hata yapma korkusu çok büyükse kişinin, bunlar yetmeyebilir. Çünkü en ufak bir hatanın bazı çocuklar ve gençler için bedeli çok ağır olur. Hatta bazen hata bile yoktur ortada. Sadece beklentinin karşılanmaması bile, kriterlerin karşılanmamasının kendisi bile bir hata olarak değerlendirilir bazı evlerde. Böyle bir durumda gerçekten hani planlamak vesaire yeterli gelmez. Çünkü her zaman bir hata ihtimali barındırır bunlar. Ve o kişi o hata ihtimalinin kendisiyle bile o kadar yoğun bir kaygı hisseder ki atlatamaz bunu, baş edemez bu ihtimalle. Yani benim yine başka bir danışanım örneğin üniversite sınavında çok yüksek bir derece almasına rağmen evdekiler küsmüştü ona.
1: Çok üzücü.
0: İlk 100'e girmesi gerekiyormuş, ilk 500'e girmiş diye. Şimdi böyle bir çocuk açısından düşünecek olursanız hata kabul ediliyor. Bu bile hata olarak değerlendiriliyor düşünün. Risk çok yüksek. Veya yine bir diğer danışanım, yine çok iyi üniversitelerden mezun bir danışanım. Uluslararası bir şirkette İngilizce konuşurken işte telaffuzunda bir problem olacak ve rezil olacak korkusuyla başladığımız bir süreçte şeye ulaşmıştık. İlk okuma yazma öğrenirken her yazdığı harf için apartman boşluğunda işte ben bir aptalım diye bağırmak zorunda kalmış çocukluğunda. Şimdi ilkokuldasınız, okuma yazma öğreniyorsunuz ve tabii ki bazı harfleri hatalı yazacaksınız. Öğrenmek böyle bir şey zaten,
1: evet,
0: öyle değil mi?
1: Yanlış yapa yapa doğruyu
0: tabii,
1: bulacağız.
0: Ne kadar acımasızca bir şey bu. Şimdi bu bilgi varken o zihinde istediğimiz kadar plana, projeye dönüştürelim. O arkadan vurmaya devam ediyor ve her zaman telaffuzda hata yapma ihtimalimiz var. Bunu sıfırlayamayız. O da bunu biliyor. Ve bu ihtimal aslında o geçmiş yaraların hepsini yeniden açıyor. Dolayısıyla biz onunla aslında overthinking çalışmadık. Biz onunla travma çalışmış olduk.
1: Evet. Farklı bir problem değil mi?
0: Evet. Yani buralarda bir miktar daha uzman desteğiyle ilerlemek daha faydalı oluyor.
1: Süremizin sonuna geldik. Bu güzel sohbet için size çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Konuğumuz psikolojik danışman, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi, doçent doktor Aylin Demirli Yıldız'dı. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün.
1: Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle podcastlerinde sizi bekliyor.
2: Bizi internet ve mobil uygulamalar üzerinden dinleyebilirsiniz.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusuna hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği belirtiliyor. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda tarihi bir oyla kabul edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de müzakereleri genel kurul görüşmeleri bitene kadar takip etti. Oylamanın ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la da görüştü. Verilen arada milletvekilleriyle bir araya gelen Devlet Bahçeli'nin yüzük ve rozeti de dikkati çekti. Her ikisinde de Kürtik'in yazıtından alınan "Zamanı Tanrı Yaşar" ifadesi yer aldı. Hürmüz Boğazı'nda bir tanker karaya oturdu, sızan petrol 390 kilometrelik alana yayıldı. İran'ın Keşim Adası'nda da bir dereden petrol aktı. Umman, sızıntıyı önlemek için çalışma yürütüyor. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Boğaz'da kontrolün kendilerinde olduğunu savundu. ABD ordusu da ablukaya aşmaya çalışan bir geminin hedef alındığını açıkladı. Tahran'a göre Hürmüz'ün açılması, ABD'nin tutumunu değiştirmesi ve İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı. İsrail'i işgalciler, Batı Şeria'daki şiddet olaylarına her gün yenilerini ekliyor. Filistinlilere yaşam hakkı tanımıyor, arazilerini gasp ediyor, ev ve araçlarını kundaklıyor. Birleşmiş Milletler söz konusu ihlalleri görüşmek üzere toplandı. İşgalci şiddetinin benzeri görünmemiş seviyelere ulaştığına dikkati çekilerek kırılma noktasına gelindiği uyarısı yapıldı. Türkiye Gazze şeridinde insanlığa nefes alıyor. Yaz sıcakları ve altyapı yetersizliği nedeniyle temiz suya erişimin zorlaştığı bölgeye kesintisiz destek sağlanıyor. Türk Kızılay, soykırımcı İsrail'in yerinden ittiği Filistinlilerin kaldığı çadır kamplara günlük yaklaşık 100 bin litre içme suyu ulaştırıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin NATO'yu hedef aldı. NATO, Asya Pasifik bölgesine sızıyor dedi. Arktik'te gerilimin tırmandığını söyledi. Fransa'da nükleer santralde deniz anası alarmı verildi. Ülkenin kuzeyindeki santralde deniz anası sürüsünün su pompalama istasyonlarında tıkanıklığa yol açması üzerine harekete geçildi. 3 reaktörün faaliyeti durduruldu, 1 reaktörün üretim gücü ise yarıya düşürüldü. Fransız basın kuruluşları Google'ın arama sonuçlarında sunduğu yapay zeka özetlerine karşı harekete geçti. 300'den fazla gazete teknoloji devini Fransa Rekabet Kurumu'na şikayet etti. Google'ın yapay zeka özetleri çok çeşitli kaynaklardan alınan bilgileri bir araya getiriyor. Yeni özellik medya kuruluşlarının internet sitelerinin tıklanma ihtimalini azaltma riski taşıyor. Bu da reklam gelirlerinin azalması anlamına geliyor. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 234'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan çıkarılan 2 aylık bir bebek ve 35 yaşındaki bir adamsa umut oldu. Spor, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertliler 2-0 kazandı. İlk maçın rövanşında Sturm Graz'ı deplasmanda da 1-0 mağlup etti. Temsilcimiz playoff'ta Fransız ekibi Lyon'la kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde tur atlaması durumunda rakibi belli oldu. Buna göre temsilcimiz Karolobe'yi geçtiği takdirde playoff turunda Zalgiris'te karşılaşacak.

anlamına gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneş doğmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 31, Kerkük 44, Bakü 34, Bern 31, Tiran 37, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 22, Paris 31, Amsterdam 22, Brüksel 24, Viyana 33, Kopenhag 19, Sofya 31, Saraybosna 28 ve Üsküp 36 derece. Haberleri dinlediniz.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her Perşembe Türkiye saatiyle 9:25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Ekonomiye açılan pencere, Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin, güncel verilerin, analizlerin ve uzman görüşlerinin güvenilir bir perspektiften ele alındığı Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, Tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: haberiniz olsun.
1: Merhaba sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları. Ülkemizden ve dünyadan ilginizi çekeceğini düşündüğümüz güzel ve farkındalık yaratan haberlerle yine birlikteyiz. Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırıyor. Dilerseniz haberiniz olsun da bugün hangi başlıklarımız var? İlk olarak onları sizinle paylaşalım. İlk haberimiz Topkapı Sarayı ile ilgili. Topkapı Sarayı'nda yaz sezonunun özel uygulamalarından biri haline gelen gece ziyaretleri bu yıl genişletilen güzergahıyla ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Serebral Palsili Şükrü'nün ilham verici eğitim yolculuğunu anlatacağız ikinci haberimizde size. Üçüncü haberimizde ise Haydarpaşa Garı'na gideceğiz. Haydarpaşa Garı'nda yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli bir eşik aşıldı. Denize bakan cephelerdeki iskelelerin sökülmesiyle tarihi yapının mimari detayları yıllar sonra yeniden gün yüzüne çıktı. Ve son haberimiz Hatay mutfağıyla ilgili. UNESCO'nun gastronomi alanındaki yaratıcı şehirler ağında yer alan Hatay'ın yöresel lezzetlerinden Arap kebabı, Adesiye yemeği, keşir dolması, zahterli kahke, müşebbek tatlısı ve Antakya kerebici Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaretle tescillendi. Topkapı Sarayı'nda gece ziyaretleri yeni açılan bölümlerle devam ediyor. Topkapı Sarayı'nda yaz sezonunun özel uygulamalarından biri haline gelen gece ziyaretleri bu yıl genişletilen güzergahıyla ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. 13 Eylül'e kadar cumartesi günleri 20.30 ile 22.30 saatlerinde düzenlenen gece ziyaretlerinde sarayın yakın dönemde açılan bazı bölümleri de ilk kez programa dahil edildi. Müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924'ten bu yana ilk gece ziyaretinin 2024'te gerçekleştirildiği Topkapı Sarayı'nda bu yılki uygulama daha geniş bir rota üzerinden yapılıyor. Gece ziyaretleri kapsamında sarayın avluları, Harem-i Hümayun, Mukaddes Emanetler Dairesi, hazine sergisi ve teraslar gezilebiliyor. Bu yılki programda Harem-i Hümayun'da yer alan Kara Ağlar Koğuşu, Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı'yla Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi de ilk kez gece rotasına dahil edildi. Topkapı Sarayı gece ziyaretleri sarayın tarihi mimarisini, avlularını ve koleksiyonlarını ve İstanbul manzarasını aynı rota üzerinde

Haremi Hümayun'da gece güzergahının önemli durakları arasında yer alıyor. Ziyaretçiler Kara Ağlar Taşlığı, Kara Ağlar Koğuşu, Hünkar Has Odası, Hünkar Hamamı, 3. Murat Has Odası, Mabeyin Taşlığı ve Altın Yolu gezebiliyor. Bu yıl gece ziyaretlerine eklenen Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı'ndaysa Kadın Efendi Daireleri, Cariyeler Koğuşu, Çamaşırhane, Mutfak, Kiler, Hamam ve Kahve Ocağı gibi bölümler görülebiliyor. Mabeyin Yolu Çinli Sanat Galerisi de aynı rota üzerinde ziyaret edilebiliyor. Program kapsamında Enderun Avlusu'ndaki Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü ve Hazine Sergisi de açık. Sarayın öne çıkan eserleri arasında bulunan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht'ta ziyaret edilebilecek eserler arasında yer alıyor. Son olarak 4. avluda ziyaretçiler havuzu terasta dolaşabiliyor, iftariye kameriyesinden İstanbul'un tarihi silüetini izleyebiliyor ve Mecidiye Köşkü terasından panoramik şehir manzarasını seyredebiliyor. Bu bölümdeki yapılar gece ziyaretleri sırasında dışarıdan görülebiliyor. Ziyaretçilere saray girişinde sesli rehber hizmeti de sunuluyor. 1. avludaki kafeteryada uygulama süresince açık. Bu haftanın ikinci haberinde serebral palsili Şükrü'nün ilham verici eğitim yolculuğunu anlatacağız size sevgili dinleyicilerimiz. Aydın'da yaşayan serebral palsi hastası 9 yaşındaki Şükrü Temiz, eğitim hayatındaki azmiyle herkese örnek oluyor. Ailesinin ve öğretmeninin desteğiyle engelleri aşan Şükrü, okulunda hem akademik başarı gösteriyor hem de sosyal hayatın tam merkezinde yer alarak çevresine ilham veriyor. Hastalık süreci henüz bebekken başlayan Şükrü Temiz, iletişim kurmak için gözleriyle kontrol ettiği bir bilgisayar, yürümek içinse bir yürüteç kullanıyor. Babası Mehmet Temiz o günleri doğumdan sonraki 5,5 ayda baş çevresi küçüktü, destekle oturamıyordu. Çocuk doktorumuz şüphelendi ve bizi nöroloji doktoruna yönlendirdi. Çocuk sonuçta serebral palsi olduğu söylendi sözleriyle anlatıyor. Aile Şükrü'nün fiziksel gelişimi için evlerini tamamen onun ihtiyaçlarına göre yeniden tasarladı. Eğitim çağı geldiğinde ise özel okullar tarafından kabul edilmeyen Şükrü için devlet okulu arayışı başladı. Sınıf öğretmeni Hüsniye Sezer Güdücü ile yolların kesişmesi ailenin en büyük şansı oldu. Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Güdücü, anne Pınar Temiz'le ilk karşılaşmalarını, "Ben de anneyim, iki tane evladım var. Ben hiçbir anneye benim çocuğumu alır mısın dedirtmem," dedim. "Bugün olsa yine alırım. Pınar Hanım oradan ağlayarak ayrıldı," diye aktarıyor. Şükrü sınıfa başlamadan önce öğretmeni Hüsniye Sezer Güdücü, diğer öğrencileri pedagojik olarak bu duruma harika bir şekilde hazırladı. Öğrencilerine sınıfa süper güçleri olan bir arkadaşlarının geleceğini söyleyen Güdücü, süreci şu sözlerle ifade ediyor. "Nasıl yani öğretmenim?" dediler. "Normalde bilgisayarı nasıl kullanırsınız?" dedim. "Hepsi eliyle," dedi. "Peki ama gelecek arkadaşınız bilgisayarı gözüyle konuşturuyor. Hiçbir şekilde ellerini kullanmıyor," dedim. Şükrü sınıfa girdiği zaman kimse onu yadırgamadı. Çünkü o çocukların gözünde bir süper kahramandı. Şükrü şu an tatilin tadını çıkarıyor ama okul dönemi Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm kitapları bilgisayarına yüklendiği için aktif bir şekilde derse katılıyor ve sınıf arkadaşlarıyla bilgisayarı üzerinden iletişim kurabiliyor. Benzer durumdaki ailelere seslenen anne Pınar Temiz, "Koşul ne olursa olsun inadına toplumun içinde olalım. Biz ne kadar toplumun içinde olursak toplum tarafından eksikliklerimizle daha fazla tamamlanacak. Çocukların özgürlüklerini ellerinden almasınlar, onları eve kapatmasınlar," diyerek kapsayıcılığın önemini vurguluyor. Baba Mehmet Temiz ise, "Onlar sosyal hayatın içinde olduklarında zaten mutlu oluyorlar. Onlar mutlu olduğunda aile de mutlu oluyor ve her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum." sözleriyle engelli bireylerin sosyal hayata katılımının aile boyu getirdiği mutluluğun altını çiziyor.

Üçüncü haberimizde size Haydarpaşa Garı'ndan bahsedeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Haydarpaşa Garı yeniden tarihi silüetteki yerini almaya başladı. Haydarpaşa Garı'nda yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli bir eşik aşıldı. Denize bakan cephelerdeki iskelelerin sökülmesiyle tarihi yapının mimari detayları yıllar sonra yeniden gün yüzüne çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Demiryolları arasında imzalanan protokol kapsamında sürdürülen çalışmalar doğrultusunda tarihi yapının Marmara Denizi'ne bakan 3 cephesindeki restorasyon ve konservasyon uygulamaları tamamlandı. Tamamlanan çalışmaların ardından cephelerde bulunan iş iskeleleri kaldırılırken Haydarpaşa Garı'nın özgün mimari detayları yeniden görünür hale geldi. İstanbul'un en önemli simge yapılarından biri olan tarihi gar yıllar sonra yeniden kentin silüetindeki güçlü görünümüne kavuştu. Dönemin seçkin mimari eserleri arasında yer alan Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmalarının yanı sıra güçlendirme, teşhir, tanzim ve çevre düzenleme uygulamaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Tarihi yapının tamamını kapsayan çalışmalarla gar binasının özgün karakterinin korunarak geleceğe taşınması hedefleniyor. Alanında uzman ekipler tarafından yürütülen çalışmalar, tarihi yapının tüm bileşenlerini kapsayacak şekilde titizlikle devam ediyor. Haydarpaşa Garı'nda devam eden restorasyon, güçlendirme ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından alanın kültür ve sanat odaklı yeni bir yaşam alanı olarak İstanbullularla buluşturulması planlanıyor. Restorasyon çalışmaları sırasında Haydarpaşa Garı'nın bazı balkon korkulukları ve bağlantılı mimari elemanlarında detaylı incelemeler yapıldı. Uzun yıllar boyunca denizden gelen tuz, nem ve hava koşullarına maruz kalan bu bölümlerde yıpranma, çatlaklar ve malzeme kayıpları tespit edildi. Bu nedenle söz konusu korkuluklar daha sağlıklı ve kontrollü bir şekilde onarılabilmeleri için yerlerinden sökülerek atölye ortamına taşındı. Burada temizlik, bakım, konservasyon ve gerekli onarım çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmalar tamamlandığında korkuluklar özgün formu ve tarihi özellikleri korunarak yeniden yerlerine monte edilecek. Eksik veya zarar görmüş bölümlerse yapının özgün malzemesi ve mimari karakteriyle uyumlu şekilde tamamlanacak. Tüm uygulamalar koruma kurulu tarafından onaylanan projeler doğrultusunda ve uzman ekiplerin gözetiminde yürütülüyor. Amaç, Haydarpaşa Garı'nın tarihi dokusunu koruyarak gelecek nesillere eksiksiz şekilde aktarılması. Bu haftanın son haberinde Hatay'dayız sevgili dinleyicilerimiz. Hatay'da 6 ürün tescillendi. UNESCO'nun gastronomi alanındaki yaratıcı şehirler ağında yer alan Hatay'ın yöresel lezzetlerinden Arap kebabı, Adesiye yemeği, keşir dolması, zahterli kahke, müşebbek tatlısı ve Antakya kerebici, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi. Valiliğin girişimiyle coğrafi işaret belgesi verilen ürünler Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı. Vali Mustafa Masatlı burada yaptığı konuşmada 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentin sadece fiziki mekanlarını değil kültürel hayatını da ayağa kaldırmaya çalıştıklarını söyledi. Afet öncesi 25

5 olan coğrafi işaret tescilli ürün sayısının her geçen gün yükseldiğini belirten Masatlı, Hatay 6 Şubat 2023'te Türkiye'de 25. sıradaydı. Bugün almış olduğu 6 coğrafi işaretle birlikte 70 coğrafi işareti olan ve Türkiye'de 3. sıraya yükselmiş şehrimizdir dedi. Hatay'ın coğrafi işaret tescilinde birinciliği hedeflediğini anlatan Masatlı, müracaatını yapmış olduğumuz 50 farklı coğrafi işaret başvurusu da geldiğinde inşallah 120 rakamına ulaşacağız ve Türkiye'de bir numara olacağız diye konuştu. Gündemde yer alan, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz, keyifli, farkındalık yaratan haberlerden derlediğimiz programımızın bugün de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırdı. Haftaya saatler 13.15'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Haberiniz olsun. Tekrar buluşuncaya kadar hep güzel haberler almanız dileğiyle. Hoşça kalın.

Büyükler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Kadim Kökler programıyla daha sizlerle beraberiz. Bizleri radyo.tr

0: Da İpek Yolu'nu konuşmaya başlamıştık ama biraz daha genişletmek istiyoruz. Bugün Kadim Kökler programında İpek Yolu mirasının günümüzü nasıl şekillendirdiğini biraz daha derinden incelemeye çalışacağız. Elbette programımızın yine konuğu Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Fahri Atasoy. Hocam tekrar hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Sizinle İpek Yolu sohbet etmek gerçekten çok mutluluk verici. İpek Yolu insanı kendisine çeken bir yol. Yani
0: Evet.
1: ne kadar konuşsak azdır diyebilirim, öyle söyleyebilirim.
0: Bir de yol metaforu aslında gitmektir bir taraftan, yani ardında bir hüzünlü hikaye belki bırakmaktır ama bir tarafta da hani sırtında bir çantayla yeni heyecanlara da kucak açmak veya sevdiğimize de kavuşmak, vatana kavuşmak da denilebilir mi aslında yol
1: Kesinlikle.
0: kavramıyla?
1: Şimdi burada Ankara civarında küçük göller, büyük göller var. Tuz Gölü'nün üzerinde bahar mevsiminde flamingolar geliyor. Flamingo Türk kültüründe turna olarak geçiyor. Ve turna üzerine yazılmış çok eser var, türkü var. Arka planında tasavvuf kültürü var. Türklerin yolculuğu var. Gurbet duyguları var. Yol başlı başına zaten bir metafor söylediğiniz gibi. Biz felsefeyi tarif etmekte zorlanırız. Nasıl, neresinden başlayalım diye. Karl Jaspers'in bir ifadesi var. Felsefe yolda olmaktır diye. Felsefenin yolculuğunu vurgular ama belki de insan zaten bir yolcu misali yaşıyor. İpek Yolu da insanın yeryüzündeki kurmuş olduğu fiili en muazzam yollardan
0: Evet.
1: birisi olarak karşımıza
0: Yol
1: çıkıyor.
0: herhalde bu olma halinin, olgunlaşma halinin de bir tasavvuru da diyebiliriz. Peki hocam, şimdi biz tabii Kadim Kökler programında köklerimizi bulmaya çalışıyoruz ve bulduğumuz bu köklerin de günümüzdeki bizim hayatımıza etkileri, izlerinin de peşindeyiz esasen. Bu anlamda İpek Yolları dediğimizde siz üzerinden işte neredeyse 1000 yıl geçmiş. Şimdi durup şöyle Anadolu'ya baktığınızda veya çevreye baktığınızda şuradaki şu iz, maddi veya manevi, İpek Yollarından kalmadır dediğiniz en çok hangi izleri çok önemsersiniz?
1: Anadolu üzerinden bakacak olursak tabii ki Anadolu'nun kadim uygarlıkları var. İpek Yolu öncesini de etkileyen ama İpek Yolu üzerinden Anadolu'ya giriş yapıldığında Anadolu'da kurulmuş olan şehirler dikkatinizi çeker ve ana yol güzergahları dikkatinizi çeker. Şimdi İpek Yolu'nun Anadolu'ya girişinin üç ana yol güzergahı var. Birisi kuzeyden Kafkaslardan gelen güzergahtaki ilk durak Ani. Bugün Ani Harabeleri olarak geçiyor. Kars'a yolu düşünenler mutlaka orayı görmek isterler. Hatta özellikle orayı görmek için gidenler. Türkiye'nin sınırı, yani Ermenistan'la Türkiye'nin Kars'taki en uç sınırı. Dolayısıyla oradan bir giriş var. Bir giriş Doğu Beyazıt üzerinden var. Doğu Beyazıt da Osmanlı döneminden yapılmış olan tarihi bir miras saray var biliyorsunuz. Sembolik değer anlamında Doğu Beyazıt üzerinden gelen yol içeriye doğru bugün değişmiş olabilir. Tarihi yol güzergahlarıyla ilgili yapılmış olan çalışmalar var. Orhan Cezmi Tuncer diye rahmetli olan bir mimarlık tarihçisi hocamız vardı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yayınları içerisinde Anadolu'daki kervan yollarının kitabını yayınlamıştı hocamız. Ve aynı zamanda o dönemde yapılmış olan eserlerin mimari projelerini, çizimlerini de yapmış bir hocamız. Yani çok değerli, çok kıymetli eserler vermiş. Dolayısıyla ben bir İpek Yolu uzmanı değilim, bir İpek Yolu
0: Anlatıcısısınız hocam.
1: anlatıcısı da oluyorum tabii ki. Aslında bir tutku diyebiliriz.
0: Evet.
1: Yani bir gönüllüsü diyebiliriz. Çünkü gönüllü olduğunuz zaman pek çok şeyi yukarıdan görebiliyorsunuz.
0: Evet,
1: Yani
0: daha büyük
1: sanat
0: fotoğrafa.
1: tarihinden görebiliyorsunuz, tarihin içerisinden görebiliyorsunuz, hikayelerden görebiliyorsunuz, pek çok unsurdan görebiliyorsunuz.
0: Evet. aşağıya doğru indiğimizde şimdi bir Ani'den bahsettiniz, Doğu Beyazıt'tan bahsettiniz. Aşağıya indiğimizde Gaziantep gibi.
1: Aşağıya indiğimizde Mezopotamya bölgesi dediğimiz bölgeden girişlerin birkaç tane yansıması var. Birisi Antakya biliyorsunuz. Yani en kadim şehirlerden birisi Antakya, aynı zamanda dinlerin de buluştuğu bir şehir olarak Anadolu'da.

0: Anadolu'da çok kıymetli bir yere ait. Antakya'dan ileriye doğru işte Mardin'i saydığınız zaman Mardin'de şehri zaten İpek Yolu'nun bir değeri olarak görürsünüz. Şehrin yüksek yerinden baktığınız zaman Mezopotamya Ovası'nın ayaklarınızın altına serildiğini, deniz gibi serildiğini görürsünüz. Şehirden bahsetmiyorum bile. Yani şehri bahsetmek için mutlaka
1: Tepeden,
0: görmek lazım.
1: evet.
0: Yani içinde yaşamak lazım, hissetmek lazım. Ben yolum bir kere düştü, bir kere tadı damağımda
1: İnşallah
0: kaldı.
1: yeniden gitme
0: Dinleyicilerimize de
1: fırsatınız olur.
0: mutlaka tavsiye ederim. İşte Gaziantep dediniz. Gaziantep, şimdi bu saydığımız şehirler aynı zamanda son dönemlerde gastronomi çalışmaları da çok yoğun biliyorsunuz. Yemek kültürü bakımından da dünyanın en damıtılmış, hassas tatlarının yakalandığı yerler. Yani işte bazen takılıyoruz işte baklava kimin diye. Ya baklavanın milliyeti olup olmayacağını bilmiyorum ama en güzel o bölgede yapıldığını hepimiz biliyoruz.
1: Peki hocam, o zaman şöyle diyebilir miyiz? İpek yollarının bir tadı,
0: Olmaz
1: dili
0: mı?
1: ve dini var mı? Vardı ise baklava veya bazı Anadolu'daki şu andaki yediklerimiz İpek yolunun lezzetleri olabilir mi?
0: İpek yolunun lezzetleri diyerek çok şey bulunabilir ama bir de İpek yolunda taşınan lezzetler var. Bir de İpek yolunda karşılaşılan lezzetler var. Büyük ihtimalle baklava karşılaşılan lezzetlerden birisi.
1: Geldiklerinde onu buldular bu
0: Ama
1: coğrafyada.
0: diyelim ki mantı, yani et, hamur ve yoğurdun buluştuğu bir yemeği İpek yolunun kendisinde bulabilirsiniz.
1: O
0: Yani
1: zaman
0: diyelim
1: yol
0: ki
1: üzerinden o kültür
0: yoldan
1: Anadolu'ya.
0: gelen bir
1: Evet.
0: kültür. Yani yoldan diyelim ki tarihi yol güzergahlarında yolculuk yapıyorsunuz. Yemeğinizi yanınızda nasıl taşırsınız? Sefertasınız yok. O zaman kurutulmuş azıtlarla işte kurutulmuş et. Şimdi biz pastırmanın tartışmasını yapıyoruz. En iyi pastırmayı Kayseri mi yapıyor yoksa Kastamonu mu yapıyor yoksa başka bir yer mi yapıyor? Peki nereden geliyor? Ya at sırtında o etlerin
1: Yani
0: kurutulması
1: bir
0: bir
1: yol
0: süreç.
1: mamülü aslında,
0: Tabii
1: yol
0: ki
1: inovasyonu.
0: yol inovasyonu kesinlikle.
1: Evet.
0: Yol çok yönlü, tek yönlü değil. Yani hem taşıyıcı hem de kültür aşılayıcı bir özelliği var. Yani geldiği yerde yeni filizlenmelere sebep oluyor.
1: Peki hocam, yolu biz İpek yollarından bahsederken hep doğudan batıya, doğudan batıya. Bunun hiç batıdan doğuya giden, götürülen ne götürülüyor?
0: Açıkçası batıdan çok bir şey götürüldüğüne dair benim
1: Emare yok.
0: bilgi dağarcığımda pek bir şey yok. Yani dediğim gibi ben uzman değilim. Tarihçiler o alanla ilgili araştırmacıların yazdıklarından şu ana kadar rastlamadım. Yani iyi bir araştırmacı bulabilir tabii ki. Ama doğunun bir üretkenliği var, bunu kabul
1: O
0: etmek
1: zaman
0: lazım.
1: hocam, medeniyet takası değil, medeniyet ihracatı diyebiliriz.
0: Tabii ki, tabii ki. Yani medeniyet ihracatı daha çok biz karşılıklı olduğunu düşünüyoruz ama ya konu konuyu açıyor ama baharat mesela
1: Bu
0: doğudan
1: arada
0: geliyor.
1: hocam, İpek yolları, baharat yolları ikisi aynıdır değil mi? Yani baharat yolu da aslında İpek yollarında taşınan baharat bir emtia aslında. Ayrıca bir baharat yolu var mı?
0: Hayır, ayrı bir yol güzergahı aramamak lazım.
1: Evet,
0: Bu
1: İpek
0: yol
1: yolları
0: ağı
1: yollar baharat taşınan
0: şöyle
1: emtialardan biri.
0: söyleyelim, ticaret yolları var. Tarihi
1: Evet.
0: ticaret yolları bunlar. İpek yolu ifadesini 19. yüzyılda isimlendirme yapıyoruz. Yani 19. yüzyıldan öncesinde İpek yolu demiyoruz
1: Yani
0: zaten.
1: kimse biz İpek yolundan bir şey
0: Hayır,
1: getireceğiz
0: öyle bir
1: demiyor.
0: şey yok.
1: Doğru, gideceğiz Çin'e, bir malları alıp
0: Tabii ki
1: götüreceğiz.
0: ya da yani Çin'le Roma arası sembolik. Arada kim ne üretiyorsa bu yol üzerinden sevkiyat devam ediyor. Diyelim ki İran'da bir şey üretiliyor. Ne üretiliyor? Halı üretiliyor. Halı çok kıymetli. Afganistan'da halı üretiliyor.
1: Yani İpek yolları dediğimiz sadece Çin'den başlayıp kesintisiz
0: Hayır,
1: Roma'ya giden bir şey
0: hayır,
1: değil.
0: hayır.
1: İran'dan Roma'ya gidebilir, Anadolu'nun içinden Roma'ya gidebilir. O da bir
0: Şart
1: yol. Kısa ve
0: değil.
1: uzun bir
0: Kısa ve
1: sürü ağlar
0: uzun
1: var.
0: ağlar var ve şöyle düşünün, yani o günün şartlarında büyük kervanlar çıkartılıyor. Yani ticaret malları ve insanların ulaşımı kervanlar sayesinde oluyor ve kervanlar korunuyor. Yani kervanlar korunmadığı takdirde yine devlet gücü çok yüksek olmadığı yerlerde baskınlar düzenleniyor.
1: Kervan dediğimiz deve mi?
0: Develer ağırlıklı olarak
1: Başka ne var?
0: kullanılıyor. Yani diğer hayvanların hepsi de kervanın bir parçası. İnsanlar kervanın bir parçası. Yani diyelim ki 1.000 tane devesi olan bir kervan düşünün.
1: Yani bugün aslında bir tane büyük gemisi olan bir şirket
0: Harikasınız.
1: gibi.
0: Hürmüz'de
1: nasıl Husiler saldırıyor, orada bir çatışma var. Geçmişte de diyelim ki kervan yoldan giderken bir yerde bir çatışma var, bir ülke toprağında, orada sıkıntı yaşayabiliyor. Yani
0: Tabii
1: aslında
0: ki, tabii ki.
1: modern ticaret yollarının ilk
0: Çalışma
1: kurumsalı.
0: sistemi aslında. Yani
1: Evet.
0: kervan dediğimiz şey zihnimizde tabii biz küçük bir grup hayvanın sırtındaki yükler gibi düşünüyoruz. Öyle değil. Yani kervan dediğimiz insanlar da var, eşekleri de var, katırları da var. Yani neyle dahil oluyorsa kervana. Kervan bir anlamda koruyucu bir yolculuk aracı
1: Evet.
0: diyebilirsiniz.
1: Evet.
0: Kervansaraylar da oradan
1: Yani
0: ortaya çıkıyor.
1: diyelim ki bugün trenle, hava yoluyla, deniz yoluyla taşınıyor.
0: Evet.
1: Tren dediğimizde uzun uzadıya bir koca tren, belki
0: Kesinlikle
1: yüz binlerce
0: benzetebiliriz.
1: ton bir şey taşınıyor.
0: Evet.
1: Peki hocam, böyle vaktimiz de kısıtlı olduğu için hızlı hızlı meraklarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Bu yol üstünde tabii bizim yorulduğumuzda durmamız ve belki karnımızı doyuracağız, konaklamamız gerekiyor. Oraya kervansaray mı diyoruz?
0: Han genel anlamı aslında. Osmanlı daha çok hanı kullanmış ve şehir hanlarını kullanmış. Kervansaray ifadesi işte Arapça ribat diye bir kavramdan başlamış. Ribat kervanların durduğu, rahat edeceği bir hale dönüşünce, yani yapısal bir dönüşüm geçirdiği zaman kervansaray haline gelmiş. Yani size öyle bir imkan sunuyorum ki sizi hem koruyacağım, hem misafir edeceğim, hem verginizi alacağım diyen bir güç tarafından ortaya
1: Tabii.
0: çıkartılmış. Bu devlet gücüdür işte. Yani Selçuklu bunu
1: Gümrük
0: yapmış.
1: Kapıları gibi, yani bir
0: Gümrük
1: bakıma,
0: kapıları
1: evet,
0: gibi
1: konaklanılan
0: kesinlikle. Yani vergilerini de alıyor ama kervansarayları inşa ettirdikten sonra kervansaraylardan ayrıca bir ücret almıyor. Mesela Selçuklu
1: sahibi
0: dönemi
1: devlet mi
0: kervansarayları.
1: Kervansarayları?
0: Vakıflar sistemi var o dönemde. Yani devlet bugünkü gibi bir devlet değil. Yani yine kamusal bir düzen var. Bugünkü modern devlet gibi düşünmeyin. Kamusal düzeni yürüten yerel organizasyonlar var. Bunlar yine devlete bağlı. Devletin koruması altında. Dolayısıyla ticaretin en verimli olduğu dönem, Selçuklu'nun egemen olduğu dönem, kervansarayları yaptığı dönem. Bugün Kırgızistan sınırları içerisinde, yanlış hatırlamıyorsam, Taşrabat diye, yani taş kervansaray diyebileceğimiz ilk örneğini görüyoruz kervansarayın. Şimdi Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan bugün ayrı ayrı ülkeler olarak karşımıza çıkıyor ama buraların hepsi Türkistan bölgesi. Yani Türklerin ana yurdunun olduğu bölge, yerleşik hayata da geçtikleri bölge. Ve buralarda medeniyet anlamında kurdukları devletler ve kurdukları sistemler var. İşte o Taşrabat'tan itibaren hani asıl ipekler Çin'de dokunuyor,
1: kağıt,
0: pazara
1: matbaa
0: çıkartılıyor
1: gibi pek çok
0: ve
1: şey.
0: Diğer ürünler de Çin'de pazara çıkartılıyor. O pazarda tüccarlar var, yani kayıtlarda Soğutlu tüccarlar diye
1: Evet,
0: geçiyor.
1: Soğutlar çok aktif bir
0: Kayıtlardaki
1: Türk şeyi değil mi Soğutlar?
0: Soğutlar tam olarak bir Türk dememiz doğru olur mu
1: Kimi
0: emin değilim.
1: kaynaklarda evet öyle.
0: İranlı oldukları, Pers
1: Evet.
0: kaynaklı oldukları da söyleniyor. Türk oldukları da söyleniyor. Ben çok emin olmadığım için orayı...
1: Ama bu ağın sanki mihmanları gibi.
0: Tüccarları. Şimdi ağın bir tüccarları var. Bir de devlet koruması altında ticaretin yapılmasını sağlayan bir sistem var. Devlet işi de Türklere ait. Ya Türkler devlet
1: Peki
0: gücünü
1: hocam,
0: çok iyi kullanıyorlar.
1: Şimdi bunu diplomasiye bağlamak isterim. Türkiye'nin
0: Tabii ki.
1: Bugünkü diplomasi kültürüne. Şimdi bir tarafta Çin var, Orta Asya'daki pek çok Türk toprakları var. Geliyorsunuz bu tarafa doğru, İran var. Şimdi bir taraftan da aslında sistematikte bir ağ. Başından sonuna gittiğinizde bu ağlar arasındaki iletişimi, güvenliği sağlamak da aslında ilk diplomasi şeyleri olarak da düşünebilir miyiz? Belki ara ara ülkeler arasında bu yolun güvenliğini sağlamaya, bu yolda bir takım ne bileyim işte sıkıntılı bir şey varsa onu çözmeye yönelik devletler arasında iletişim kuruluyor mudur? Bu bir diplomasi örneği midir?
0: Güzel bir soru. Ben hep bir organizasyon modeli olarak bakmıştım kervansarayların bulunduğu ticaret yolu sistemi olarak düşünmüştüm. Fakat bugünkü gibi bir modern devletten, bugünkü gibi bir modern milletten bahsetmiyoruz. Milletler birbiriyle iç içe yaşıyorlar. Yani sınırları birbirinden tamamen ayrılmış değil. Yani dinleyicilerimiz bunu da göz önüne alsınlar. Ama egemenlik ön plana çıktığı zaman Türklerin devlet kurma geleneği bulundukları yerde çabuk

0: egemen olmalarını sağlıyor. Ya Selçuklu'yu onun için
1: Hakimi
0: örnek
1: oluyorlar o
0: veriyoruz.
1: bölgenin.
0: Tabii ki yani burada yapılacak ticaret bizden sorulur.
1: Evet.
0: Burada uluslararası yani bir kavga, bir savaş söz konusu olursa biz varız burada. Yani bunu hissettiriyorlar.
1: İşte günümüzdeki hatta Karadeniz Tal Koridoru'nda Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü o müthiş

0: Bunu hissettiriyorlar.
1: İşte günümüzdeki hatta Karadeniz Tahıl Koridoru'nda Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü o müthiş çaba, çeşitli savaşlardaki orta arabuluculuk geleneği aslında o zaman İpek Yolları'ndan da bugüne yansıyan izlerden bazıları diyebiliriz.
0: Kesinlikle bahsedebiliriz. Yani aslında Türk tarihinin genel
1: Evet.
0: özelliklerinden kaynaklanıyor.
1: Evet.
0: Dünya zaten sizi öyle görüyor. Yani siz
1: Türkler
0: başınızı...
1: iş bitirir, arabulucudur, halleder, çözer.
0: Ya Türklerin bulunduğu yerde Türklere bakmadan bir problemi çözemezsiniz. Yani
1: Ha.
0: Türklerin yaşadığı yerde ne kadar çökmüş olurlarsa olsunlar, o
1: Bir
0: çöküşten
1: özgül
0: kurtuluşun
1: ağırlıkları
0: hikayesini
1: vardır.
0: Mustafa Kemal üzerinden, Atatürk üzerinden
1: Evet.
0: görebilirsiniz. Yani tamam, işlerini bitirdik dedikleri anda bir bakıyorsunuz tekrar küllerinden
1: Küllerin.
0: doğan bir
1: Evet.
0: cumhuriyet var.
1: Modern
0: Bugün de aynı
1: dünyada
0: şekilde.
1: diplomaside de ona şey diyorlar. Türkler her masada vardır. Peki hocam, şimdi hemen hızlı hızlı soruyorum. Son az kaldı. Anadolu'daki sizin böyle ilk aklınıza gelen kervansaraylar hangileridir? Bir de merakım şu. Kervansarayların dili. Yani şimdi diyelim ki Taçin'den bir ticaret grubu geliyor. Bayağı bir kervan geliyor. Buradaki hangi dili konuşuyorlar? O kervansaraydakiler bir international dile hakimler mi? Onlarla konuşmak, anlaşmak üzere. Ve Anadolu'da en çok hangi kervansaraylar çok etkilidir?
0: Şimdi biz Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çalıştığım dönemde bu İpek Yolları
1: Hı
0: üzerine bir proje hazırlamak istemiştik. Onun için bu çalışmalara ben girdim.
1: hı. Hı
0: Yani
1: hı.
0: gönlümü biraz da orada kaptırdım. Anadolu'da yoğun bir şekilde Orta Anadolu kervansarayları muhteşem, görkemli. Ve o kervansarayların yol güzergahlarından nereye giderseniz bir kervansaray veya şehir hanına ulaşabiliyorsunuz. Biliyorsunuz şiirlere de konu olan, pek çok kültür unsuruna da ev sahipliği yapan kervansaraylar. Yani Faruk Nafiz Çamlıbel'in Han Duvarları'nı atlamamak
1: Müthiş değil
0: lazım.
1: mi bir
0: Yani şimdi
1: şiir?
0: Han Duvarları şiir olarak müthiş. Ben hangi hanmış diye onu merak ettim. Pozantı, işte Adana, Niğde arasında bir Öküz Mehmet Paşa lakaplı bir kervansaray var. Osmanlı dönemi kervansarayı. Ama asıl kervansaraylar, muhteşem örnekleri Selçuklu kervansarayları. Taç yapılı kapılarıyla, onların mukarnas dedikleri bir kapı şekli var biliyorsunuz. Camilerde de kullanılan bir usul. Ya taşı oya işler gibi işlemişler. Şimdi oya kadınların en hünerli oldukları bir alandır. Ahşap da işlemecilik anlamında çok güzel örnekleri vardır Anadolu'da. Özellikle Selçuklu dönemindeki ahşap işlemeciliği de muhteşemdir. Ama o taşların işlenmiş olduğu hallerini Orta Anadolu kervansaraylarında görebilirsiniz. Türkiye'deki en büyük kervansaray ve en muhteşem olanı Aksaray'da var. Aksaray civarında yanlış hatırlamıyorsam 4 tane kervansaray var. Aksaray ili çerçevesi içerisinde. Sultanhanı Kervansarayı ilçeye de kendi ismini vermiş. Yani etrafında bir ilçe oluşmuş. Yani bir köy, köyden ilçe oluşmuş. Orada da nostaljik olabilecek eski halı ve kilimleri onarma atölyeleri kurulmuş aynı zamanda. Fakat han o kadar muhteşem ki iç avlusuyla, dış mekanlarıyla beraber Türkiye'nin en büyük kervansarayı. Onun haricinde kervansarayların bir de yeni fonksiyon kazandırılmış olanları var. Nevşehir'de bir kervansaray var. Saruhan Kervansarayı. Bölge turistik bir bölge olduğu için Kapadokya'ya çok sayıda turist geliyor. Mevlevi ayinleri düzenliyor. Hani şu bizim Aralık ayında
1: Sema,
0: Mevlana'yı
1: evet.
0: anma törenlerinde gördüğümüz
1: Şebuas, evet.
0: semayı ben orada seyrettim. Muhteşem bir tat. Yani kapalı kısmında kervansarayın şu anda hala faaliyette.
1: O zaman hocam bu kervansaray yapısı dediğim şey sadece ticaretin kök saldığı bir yer değil, aynı zamanda da onun içinde ilim de bazen ya da sanat ya da farklı dini ritüellerin de dönem dönem sergilendiği bir yapıya mı dönüşüyor zamanla?
0: Tabii ki kervansaraylarda yolcular kalıyor. Fakat yolcuların birbirleriyle kaynaştıkları, sohbet ettikleri, masallar, hikayeler anlattıkları bir mekan. Keşke kayıt alınabilmiş olsaydı. olsaydı oralardan ne romanlar çıkardı.
1: Değil mi?
0: Yani Katerina Brennick isimli bir araştırmacı var. Türkiye'de kervansaraylar üzerine çalışma yapmış bir Amerikalı bir sanat tarihçisi. Hemen hemen bütün kervansarayları dolaşmış. En sonunda bir Türkiye ile ilgili kitap yazdı. Bir çay daha lütfen diye. Onunla ilgili ayrıca bir program yapmak gerekir. Bir de roman yazdı. O dönemdeki bir kadın

0: prenses üzerine, yani Selçuklu prenseslerinden birisinin hikayesini yazdı. Kervansaraylarda ayrı hikayeler var. Yani o 3 günlük devletin vakıf üzerinden desteklediği, ücretsiz kalabilirsiniz dediği yerde neler yaşandıklarını tam
1: Ücretsiz mi
0: bilmiyoruz.
1: kalınıyor?
0: Tabii ki ücretsiz
1: Ha.
0: kalınıyor. Yani devlet güvence veriyor. Bakın, size eşkıya dokunmayacak. Kervansarayınıza saldırı olmayacak. Ben sizi koruyacağım. Ve aynı zamanda sizi misafir edeceğim.
1: Ya resmen bir
0: Kervansaraylarınızda.
1: serbest bölge gibi ciddi bir ticaret
0: Sistem.
1: yapılanması, sistematiği. Evet
0: Ya
1: hocam.
0: bugünkü modern sistemin benzerini aslında o dönemde kurulduğunu görüyoruz.
1: Bu çok önemli bir şey. Bir de hocam tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan misali, yolların güzergahında olduğu için Anadolu'daki bazı şehirler gelişti veya Anadolu'daki bazı şehirler gelişmiş olduğu için yollar buradan geçtiği sorsam bir dakika içerisinde.
0: Tabii konuşulacak konu açılıyor gittikçe. Muhtemelen Anadolu'daki Roma dönemindeki şehirler bu İpek yoluna ev sahipliği yapmış
1: Tercih
0: görünüyor.
1: edildi.
0: Ya Kayseri öyle mesela, Konya öyle. Öncesinde zaten güçlü şehirler bunlar. Sonrasında bu şehirler Selçuklu tarafından imar ediliyor.
1: Evet.
0: Yani Selçuklu mührü vuruluyor, Türk mührü vuruluyor, İslam mührü vuruluyor. Dolayısıyla bu mühürler şu anda Selçuklu medeniyetinin izleri olarak karşımıza çıkıyor.
1: Hocam İbn Sina, Farabi gibi aslında doğunun bir takım böyle hani filozofları da batıya doğru bu yol üzerinden kendi dağarcıklarındaki bilgi erdemle geldiler mi?
0: Bununla ilgili çalışmalar da var. Biz İpek yoluyla ilgili 3 defa sempozyum yaptık. Benim organizasyonu, koordinasyonu yaptığım sempozyumlarda bildirilerden benzeri şekilde mesela şairlerin yolu olarak İpek yolu, filozofların yolu olarak İpek yolu, İpek yolu üzerinde düşüncenin, tartışmanın yapıldığıyla ilgili bilgiler var. İbn-i Sina dediğiniz için İbn-i Sina'ya bir örnek vermek isterim. İbn-i Sina biliyorsunuz modern tıbbın da habercisi ve kurucusu olarak kabul edilir ve Türklerin tıp alanında, tıbabet alanındaki yaptığı çalışmaların temelini oluşturur. Selçuklu Türkleri de Anadolu'ya geldikleri zaman İbn-i Sina'nın yaratmış olduğu atmosferi buraya taşırlar ve şifahaneler kurarlar. Şifahanelerden birisi bugün Sivas'a bağlı Divriği'dedir. Divriği Şifahanesi.
1: Gördüm hocam. Şifamı
0: Dünya
1: aldım.
0: harikası.
1: Ulu Cami'de duamı ettim. Şifamı aldım. Ani de hatta hayata başka bir yoluyla baktım. İpek yolları günümüz ruhumuzu hala derinde
0: Müthiş etkiliyor değil mi?
1: etkiliyor. Böyle bir yani yoldan çok insan olma halinin, dediğiniz gibi yolda olma
0: Ya
1: halinin.
0: sanatın en zirvesini görüyorsunuz. Yine bir hocamızı analım sanıyorum. Süremiz
1: Artık
0: azaldı.
1: analım ve bitirelim.
0: Doğan Kuban, o da bir sanat tarihçisi, rahmetli oldu. Türklerin yeryüzündeki en büyük şaheseri diyor Divriği Külliyesi için.
1: Yani hiç haddim
0: Doğru mu
1: olmamakla
0: değil mi?
1: beraber
0: Dinleyicilerimiz
1: öyle bir
0: teyit
1: şey
0: etsinler.
1: herhalde gök kubbe görmemiştir diye düşünüyorum.
0: Muhteşem. İşte biraz önce kervansaraylar için söylediğim işlemenin en mükemmelini oradaki camide görmek mümkün.
1: Evet. Bugün Kadim Kökler programında İpek Yolu mirasını konuştuk. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinden Doçent Doktor Fahri Atasoy'du. Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Her
0: teşekkür
1: seferinde
0: ederim.
1: tadını damağımızda bırakıyoruz. Bir başlık açıyoruz. Bir daha konuşalım. Bence bir daha konuşalım. İpek Yolu'na değer. Bu yol çünkü gidilmeye değer bir yol.
0: Katerina Hanım'dan bahsettim. Onun Sivas Gök Medrese hikayesini de uygun bir zamanda anlatmak isterim.
1: Konuşalım. Evet. Kadim Kökler programını Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Serpil Kızılpınar ulaştırdı ve ben sunucunuz Mine Ataman. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Keyifle ve huzurla kalın.
2: Kadim Kökler

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği bildiriliyor. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda tarihi bir oyla kabul edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de müzakereleri genel kurul görüşmeleri bitene kadar takip etti. Oylamanın ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la da görüştü. Verilen arada milletvekilleriyle bir araya gelen Bahçeli'nin yüzük ve rozeti de dikkati çekti. Her ikisinde de Kültigin yazıtından alınan "Zamanı Tanrı Yaşar" ifadesi yer aldı.

Hürmüz Boğazı'nda bir tanker karaya oturdu. Sızan petrol 390 kilometrelik alana yayıldı. İran'ın Keşim Adası'nda da bir dereden petrol aktı. Umman sızıntıyı önlemek için çalışma yürütüyor. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Boğaz'da kontrolün kendilerinde olduğunu savundu. ABD ordusu da ablukayı aşmaya çalışan bir geminin hedef alındığını açıkladı. Tahran'a göre ise Hürmüz'ün açılması, ABD'nin tutumunu değiştirmesi ve İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı. İsrail'i işgalciler, Batı Şeria'daki şiddet olaylarına her gün yenilerini ekliyor. Filistinlilere yaşam hakkı tanımıyor, arazilerini gasp ediyor, ev ve araçlarını kundaklıyor. Birleşmiş Milletler söz konusu ihlalleri görüşmek üzere toplandı. İşgalci şiddetinin benzeri görünmemiş seviyelere ulaştığına dikkati çekilerek kırılma noktasına gelindiği uyarısı yapıldı. Türkiye Gazze şeridinde insanlığa nefes oluyor. Yaz sıcakları ve altyapı yetersizliği nedeniyle temiz suya erişimin zorlaştığı bölgeye kesintisiz destek sağlanıyor. Türk Kızılay, soykırımcı İsrail'in yerinden ettiği Filistinlilerin kaldığı çadır kamplara günlük yaklaşık 100 bin litre içme suyu ulaştırıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'yu hedef aldı. NATO, Asya-Pasifik bölgesine sızıyor, dedi. Arktik'te gerilimin tırmandığını söyledi. Fransa'da nükleer santralde deniz anası alarmı verildi. Ülkenin kuzeyindeki santralde deniz anası sürüsünün su pompalama istasyonlarında tıkanıklığa yol açması üzerine harekete geçildi. 3 reaktörün faaliyeti durduruldu, 1 reaktörün üretim gücü ise yarıya düşürüldü. Fransız basın kuruluşları Google'ın arama sonuçlarında sunduğu yapay zeka özetlerine karşı harekete geçti. 300'den fazla gazete teknoloji devini Fransa Rekabet Kurumu'na şikayet etti. Google'ın yapay zeka özetleri çok çeşitli kaynaklardan alınan bilgileri bir araya getiriyor. Yeni özellik medya kuruluşlarının internet sitelerinin tıklanma ihtimalini azaltma riski taşıyor. Bu da reklam gelirlerinin azalması anlamına geliyor. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 234'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan çıkarılan 2 aylık bir bebek ve 35 yaşındaki bir adamsa umut oldu. Ve spor, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertliler 2-0 kazandığı maçın rövanşında Sturm Graz'ı deplasmanda da 1-0 mağlup etti. Temsilcimiz playoff'ta Fransız ekibi Lyon'la kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde tur atlaması durumunda rakibi belli oldu. Buna göre temsilcimiz Radek Krolove'yi geçtiği takdirde playoff turunda Zalgiris'le karşılaşacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 31, Kerkük 44, Bakü 34, Bern 31, Tiran 37, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 22, Paris 31, Amsterdam 22, Brüksel 24, Viyana 33, Kopenhag 19, Sofya 31, Saraybosna 28 ve Üsküp 36 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güneşli güzel bir günde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına, programımıza hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik masada Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, doğanın yemyeşil, kuşların cıvıl cıvıl öttüğü yaz mevsimindeyiz. Kimimiz deniz kenarında dinlenmeyi, kimimiz tarihi şehirleri gezmeyi, kimimiz de doğayla iç içe huzurlu bir tatil yapmayı tercih ediyor. Programımızın bu bölümünde sizi Türk dünyasının en güzel ülkelerinden biri olan Azerbaycan'a götüreceğiz. Azerbaycan'da yaz tatili nasıl geçirilir, hangi şehirler görülmeli, nerelerde konaklanmalı, hangi yöresel lezzetler tadılmalı, hepsini değerli hocamız Abdullah Kurbani ile konuşacağız. Efendim, her zaman olduğu gibi bugün yine kulaklarınızda iz bırakacak, gönüllerinize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimle. Efendim, hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Türk Elinden Tart Elinden güzel bir müzikle başlıyor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımıza bu güzel icraları için teşekkür ediyoruz.
1: Sağ
0: Sağ
1: olun.
0: olunuz, var olunuz.
1: Sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız.
0: Abdullah Hocam tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Efendim bugün sizi Türk dünyasının en güzel ülkelerinden biri olan Azerbaycan'a götüreceğimizi söylemiştik. Azerbaycan'da yaz tatili nasıl geçirilir? Hangi şehirler görülmeli? Nerelerde konaklanmalı? Hangi yöresel lezzetler tadılmalı? Değerli hocamız Abdullah Kurbani ile konuşacağız. Hocam, Azerbaycan'a ilk kez gidecek bir misafire tatiline nereden başlamasını tavsiye edersiniz?
1: Ben öncelikle buradan selamlıyorum herkesi ve öncelikle Bakü'ye gitmelerini ben öneririm. Yolcu

0: Yolculuğu Bakı'dan başlamalarını önerdim. Çünkü Bakı yalnızca ülkenin başkenti değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın tarihini, kültürünü ve modern yüzünü bir arada görebileceğiniz eşsiz bir şehirdir.
1: Evet, gezmeye Bakü'den başlayacağız.
0: Bakü'den başlasınlar, yani Bakü'nün o güzel havasını görsünler, tatsınlar, yemeklerini tatsınlar.
1: O halde
0: Evet.
1: biraz Bakü'yü tanıyalım mı?
0: Evet.
1: Kıymetli dinleyicilerimize Bakü hakkında bilgiler verelim.
0: Evet.
1: Bakalım Bakü nasıl bir yermiş?
0: Evet, lütfen.
1: Bakü, Hazar Denizi'nin batı kıyısında kurulmuş, yaklaşık 2000 yıllık geçmişe sahip kadim bir şehir. Bir tarafta UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan İçeri şehrin dar taş sokakları, Kız Kalesi ve Şirvanşahlar Sarayı, diğer tarafta ise modern mimarinin simgeleri olan Haydar Aliyev Merkezi ve Alev Kuleleri aynı şehirde yan yana yükseliyor. Yaz aylarında Hazar Denizi kıyısında ünlü Bakü Bulvarı hem şehir halkının hem de turistlerin en çok vakit geçirdiği yerlerden biri. Akşam saatlerinde denizden esen hafif rüzgar eşliğinde yürüyüş yapmak, kafelerde oturmak, küçük tekne turlarına katılmak gerçekten unutulmaz bir atmosfer sunuyor. Bakü'nün çevresi de en az şehir merkezi kadar zengin. Surahan'ındaki Ateşgah Ateş Tapınağı binlerce yıldır ateş kültürünün izlerini taşıyor. Biraz ileride Yanardağ, yer altından çıkan doğal gaz sayesinde yıllardır sönmeden yanmaya devam ediyor. Gobustan Milli Parkı ise tarih öncesi kaya resimleri ve dünyaca ünlü çamur volkanlarıyla ziyaretçilerini adeta binlerce yıl öncesine götürüyor. Deniz tatili yapmak isteyenler için Mardakan, Bilge, Şüvelan, Buzovna ve Zağulbaşı sahilleri yaz boyunca oldukça hareketli. Bu bölgelerde oteller, plajlar, ailelere uygun dinlenme tesisleri ve deniz manzaralı restoranlar bulunuyor. Kısacası Bakü, hem tarihi, hem kültürü, hem de deniz turizmiyle birkaç günde gezilecek bir şehir değil. Her köşesinde ayrı bir güzellik saklayan, yaşayan bir kültür başkenti. Hocam, siz yıllarca Azerbaycan'da yaşamış, sonra da Türkiye'de Azerbaycan kültürünü tanıtmış bir sanatçısınız. Bakü sizde nasıl bir duygu uyandırıyor? Dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
0: Mustafa Bey, Bakü benim için sadece bir şehir değil, hatıralarla dolu bir dünyadır. Yani konservatuvar yıllarım benim Azerbaycan'da geçti. Çok dostlarım var orada. Hepsi Bakü sokaklarında yaşanan çok güzel hatıralarım var benim Bakü ile ilgili. Ben Bakü'ye her gittiğimde mutlaka içeri şehre uğrarım. Onun o taş sokaklarında yürümek bana ayrı bir huzur veriyor. Akşam Hazar kıyısında yürüyüş yapmayı severim. O

0: Gamlı, tasalı, kederli.
1: Doğru.
0: Tabii günlük koşuşturma, ekonomik problemler, iş sıkıntısı olabilir. Pek çok nedeni var. Dolayısıyla insanın kendini bir yerlere atası geliyor. Şöyle bir kafa dinleyesi geliyor. Biraz önce
1: Evet.
0: siz de ifade ettiniz. Şöyle sahil kenarında bir yürüyüş yapmak psikolojiye
1: Evet.
0: nasıl iyi gelir, değil mi?
1: Çok çok. Özellikle Bakı'da o deniz sahilinde bir gidip geçsinler, dolaşsınlar. Başının o hafif esen rüzgarını
0: O havayı
1: bir
0: teneffüs etsinler.
1: teneffüs etsinler. Evet.
0: Evet.
1: İsterseniz Mustafa Bey, şimdi biz Bakı'dan konuşuyoruz da Reşit Behbudov'dan bir eser dinleyelim mi? Azerbaycan'ı, yani Bakı'yı anlatan bir eser
0: Hangi eser
1: dinleyelim.
0: hocam?
1: Bakı Aziz Şehir diye çok güzel bir eser var.
0: Çok güzel.
1: Onu banttan
0: Evet.
1: yayınlayacağız, Reşit Behbudov'un sesinden. Çok güzel bir eserdi, sözlerini Enver Elibeyli yazmış. Müziğini de büyük bestekarımız Tevfik Kuliyev bestelemiş.
0: Evet, o halde
1: Evet.
0: dinleyicilerimiz radyoları başında dinlerken biz de stüdyomuzda onlarla birlikte dinliyoruz.
1: Evet, bir dinleyelim. Reşit Behbudov'un sesini dinleyelim.

0: Elinden devam ediyor. Az önce Reşit Behbudov'dan çok güzel bir eser dinledik. Hangi eserdi hocam?
1: Bahçe Aziz Şehir.
0: Ne kadar güzel yorumlamış.
1: Evet, çok güzel.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi rotamızı Bakü'den kuzeybatıya, Büyük Kafkas Dağları'nın eteklerinde yer alan Şeki'ye çeviriyoruz. Şeki, Azerbaycan'ın en eski yerleşim merkezlerinden biri. Yüzyıllar boyunca İpek yolunun önemli duraklarından biri olmuş, ticaretin, sanatın ve kültürün geliştiği şehirler arasında yer almış. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Şeki Han Sarayı, rengarenk şebeke camları, ince ahşap işçiliği ve zarif mimarisiyle dünyanın sayılı tarihi eserleri arasında gösteriliyor. UNESCO tarafından koruma altına alınan tarihi şehir merkezi ve kervansarayları bugün de geçmişin izlerini yaşatmaya devam ediyor. Şeki aynı zamanda ipek dokumacılığı, geleneksel el sanatları ve meşhur Şeki helvasıyla da tanınıyor. Yaz aylarında serin iklimi ve yemyeşil doğası sayesinde Azerbaycan'ın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri haline geliyor. Şeki insanı ise Azerbaycan'da nüktedanlığı, samimiyeti ve kendine has konuşma üslubuyla tanınıyor. Şekililerin şivesini duyanlar daha ilk birkaç cümlede bunun Şeki ağzı olduğunu hemen anlayabilir. Abdullah Hocam, siz Şeki hakkında dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
1: Mustafa Bey, Şeki gerçekten Azerbaycan'ın çok güzel şehirlerinden biridir. Şehrin havası, yemyeşil doğasıyla özellikle yaz aylarında yani oranın gezmek, orayı görmek çok güzel olur. Benim de Şeki ile ilgili unutamadığım hatıralarım var. Hayat bazen insana hem güzel hem de hüzünlü anıları aynı şehirde yaşatıyor. Benim de orada bazı böyle anılarım var. O yüzden Şeki'nin bende ayrı bir yeri vardır. Bir de Şekillilerin konuşmaları gerçekten demin siz de söylediniz. Çok böyle şirin, hoş bir konuşma tarzları var. Benim mesela çok arkadaşlarım var. Benim mektep arkadaşım mesela İrade Şekillidir. Mektepte birlikte okumuş. Onun o konuşmalarını bazen diyordum İrade böyle bana Şekil lehçesinden bir konuş falan. Konuşuyordu, çok hoşuma gidiyordu. Mesela Ebülfet Memedov vardı benim konservatuvarda tar çalandı. Virtüöz bir tarzenimizdi. O da şekilliydi. Reşit Beyoğlu'nun orkestrasında tar çalıyordu. Şekiye yol düşen herkese de sadece tarihi değil, mutfağını, insanını gidip görmelerini ben istiyorum. Bir de şekilliler çok hazır cevaplılar.
0: Hazır cevap.
1: Hazır cevaplılar. Yani hemen siz oralara bir şey söyleyin, size cevap verirler.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Abdullah hocamdan duydunuz. Eğer Azerbaycan'a, Şeki'ye giderseniz Şekililerle konuşurken aman çok dikkat edin. Çünkü hazır cevaplarmış. O sözün altında kalabilirsiniz.
1: Aynen.
0: Dikkatli olun.
1: Herkesi Şeki'ye bekliyoruz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Şeki'den ayrılırken bir noktayı daha hatırlatalım. Şeki'nin hemen yakınında bulunan Gahda, doğa severlerin mutlaka görmesi gereken yerlerden biri. Yüksek dağları, gür ormanları, buz gibi kaynak suları ve yaylalarıyla gah yaz sıcaklarından uzaklaşmak isteyenlerin gözde duraklarından biri. Özellikle İlisu köyü, taş evleri, şelaleleri ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerine adeta bir açık hava müzesi sunar. Buralarda sabahın erken saatlerinde dağlardan gelen serin rüzgarı hissetmek, kaynak sularının sesi eşliğinde yürüyüş yapmak insana tarifsiz bir huzur verir. Şeki ve Gah bölgesi hem doğayı hem de tarihi bir arada yaşamak isteyenler için Azerbaycan'ın en özel köşelerinden biridir. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu bilgileri verdikten sonra sizi güzel bir müzikle baş başa bırakıyoruz.

0: Güzel bir eser dinledik. Teşekkür ediyoruz.
1: Evet, Azerbaycan'da yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yönümüzü biraz daha kuzeye çeviriyoruz. Azerbaycan'ın meyve bahçeleriyle, yemyeşil ormanlarıyla ve Kafkas dağlarının eşsiz manzarasıyla tanınan Kuba ve Kusar bölgelerine doğru yol alıyoruz. Büyük Kafkas dağlarının eteklerinde yer alan Kuba ve Kusar, doğa tutkunlarının en çok ziyaret ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Kuba, verimli toprakları, meyve bahçeleri ve özellikle meşhur elmalarıyla tanınan şirin bir şehir. Yaz aylarında serin iklimi sayesinde Azerbaycan'ın dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor. Şehrin içinden geçen Kudyalçay Nehri, Kuba'ya ayrı bir güzellik katıyor. Nehir kıyısında yürüyüş yapmak, çay bahçelerinde oturup Kafkas dağlarının serin havasını solumak insana ayrı bir huzur veriyor. Kuba'nın önemli özelliklerinden biri de farklı kültürlerin yüzyıllardır bir arada yaşaması. Bu yönüyle Kuba, tarih boyunca farklı kültürlerin ve inançların hoşgörü içinde yaşadığı şehirlerden biri olmuştur. Efendim, Kuba'dan biraz daha kuzeye çıktığımızda Kusar'a ulaşıyoruz. Kusar, yüksek dağları, yemyeşil yaylaları ve temiz havasıyla Azerbaycan'ın en güzel doğa merkezlerinden biri. Özellikle Şah Dağı bölgesi son yıllarda hem yaz hem de kış turizminin önemli merkezlerinden biri haline gelmiş. Yaz aylarında teleferikle dağların yüksek kesimlerine çıkmak, serin yaylalarda yürüyüş yapmak ve Kafkasların eşsiz manzarasını seyretmek unutulmaz bir deneyim sunuyor. Kusar aynı zamanda Lezgi kültürünün de önemli merkezlerinden biri. Bölgenin halk oyunları, müzikleri ve gelenekleri Azerbaycan kültürüne ayrı bir renk katmaktadır. Hocam, sizin Kuba ve Kusar'la ilgili hatıralarınız ya da dinleyicilerimize söylemek istediğiniz özel bir şey var mı?
2: Mustafa Bey, Kuba ve Kusar denince benim aklıma önce dağların o temiz havası geliyor. Yazın o bunaltıcı sıcaklardan sonra oralara çıktığınızda insan nasıl diyeyim, adeta yeniden nefes alıyor.
1: Evet.
2: Yeniden canlanıyor. Bir de Azerbaycan'ın her bölgesinde olduğu gibi burada da misafirperverlik çok güçlüdür. Size öyle içten davranırlar ki kendinizi yabancı böyle hissetmiyorsunuz orada.
1: Evet.
2: Kusar tarafında Lezgi kültürünü de yakından tanımak mümkün. Müzikleri, dansları ve yaşam biçimleri Azerbaycan'ın kültürel zenginliğine ayrı bir güzellik katıyor.
1: Evet. Lezgi dedik de ne demek bu lezgi?
2: Yani orada yaşayan halkın adıdır. Yani Lezgiler yaşıyor. Hatta bizim müziklerimiz var. Lezginka diyorlar.
1: Evet.
2: 6-8'lik ama hızlı tempoda gidiyor. Oyunları çok. Müthiş bir dans şeyler var. Sahne gösterileri var. Orada Lezgi bölgesi geçiyor. Lezgiler yaşadığı için.
1: Efendim, bu bilgileri aktardıktan sonra isterseniz sizden bir Kuba mahnısı dinleyelim, olur mu?
2: Olur.
1: Buyurunuz efendim.
2: Evet.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz.
1: Sağ olun, sağ olun. Sakine sağ olun, ağzına sağlık. Rafik, elden sağ olun, elinize sağlık.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızın eşliğinde kıymetli sanatçımız Sakine Kurbani'den

0: Efendim şahanesiniz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Sakine Hanım, ayrıca sizin de sesinize, nefesinize sağlık.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Şimdi bu eserle ilgili bir şey söylemek istiyorum.
0: Buyurun.
1: Guba'nın ağ alması, Azerbaycan'da okunuş şekli ağ beyaz. Ama zamanında Türkiye'ye gelmiş Iğdır'ın al alması olmuş. Bizim Türk vatandaşları da Iğdır'ın al alması olarak biliyor ve hep o şekilde okuyorlar. Ben o sebeple Kuba'nın ağ alması, Iğdır'ın al alması diye
0: Evet.
1: iki tarafında gönlünü yapmaya çalıştık.
0: Bu güzel bilgiyi bizimle paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederiz.
1: Rica ederiz.
0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Azerbaycan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi rotamızı Azerbaycan'ın batısına, ülkenin en köklü şehirlerinden biri olan Gence'ye çeviriyoruz. Gence, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri. 1000 yılı aşkın tarihiyle

0: yalnız önemli bir yerleşim merkezi değil, aynı zamanda ilim, edebiyat ve kültür şehri. Büyük Türk şairi Nizami Gencevi'nin doğduğu şehir olması, Gence'ye ayrı bir anlam kazandırıyor. Şehrin parkları, geniş caddeleri, tarihi camileri ve müzeleri ziyaretçilerine hem tarih hem de huzur sunuyor. Gence'nin yakınında bulunan Göygöl ise Azerbaycan'ın en etkileyici tabiat harikalarından biri. Yüksek dağların arasında yer alan Göygöl, berrak mavi suları, çam ormanları ve tertemiz havasıyla adeta kartpostalları andıran bir güzelliğe sahip. Göygöl Milli Parkı, doğa yürüyüşleri yapmak, fotoğraf çekmek ve şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için eşsiz bir ortam sunuyor. Hocam, sizin Gence ile ilgili mutlaka anlatmak isteyeceğiniz hatıralar vardır.
1: Evet.
0: Paylaşır mısınız?
1: Mustafa Bey, elbette ki Gence ile ilgili benim de hatıralarım var. Benim Gence'de çok değerli dostlarım var, okul arkadaşlarım var. Konservatörde birlikte okumuştuk. O yüzden de Gence benim için sadece tarihi bir şehir değil, dostlukların da şehridir. Göygöl ise gerçekten görülmesi gereken yerlerden biridir. Biraz sonra dinleyeceğimiz eser zaten bu güzel gölün ilham verdiği eserlerden biridir. Dinleyicilerimizin de bu eseri dinlerken Göygöl'ün o huzurlu manzarasını hayal etmelerini düşünüyorum. Mutlaka öyle hissedecekler. Bu eseri benim de yakın dostum olan, Gence'de yaşayan Rövşen Behçet diye bir sanatçımız var. Ses sanatçımızdır. Kendisi Güney Azerbaycanlıdır ama çocukluktan Gence'de yaşayıp büyümüş Rövşen Behçet. Benim de çok yakın dostumdu. Allah rahmet eylesin. Kaç sene önce rahmetli oldu. Ama onun eserleri yaşıyor. Şimdi onun sesinden dinleyeceğiz biz Göygöl'ü. Bu eser Cihangir Cihangirov'un bestesidir. Sözlerini Tofik Bayram yazmış. Göygöl'ü anlatan çok güzel bir eser.
0: Evet, sevgili dinleyicilerimiz, Azerbaycan'da gezerken rotanıza Göygöl'ü eklemeyi sakın unutmayın diyoruz. Ve sizi güzel bir Göygöl türküsüyle baş başa bırakıyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden Tart Elinden devam ediyor. Güzel bir Göygöl türküsü dinledik birlikte. Şimdi yolculuğumuzu Azerbaycan'ın güneyine doğru sürdürüyoruz. Hazar Denizi kıyısında yer alan Lenkeran ve Astara, ülkenin en yeşil bölgeleri arasında gösteriliyor. Bu bölge, subtropikal iklimi sayesinde çay bahçeleri, narenciye üretimi ve yemyeşil ormanlarıyla tanınıyor. Bir tarafta Hazar Denizi'nin maviliği, diğer tarafta Talış Dağları'nın yeşilliği. İşte Lenkeran'ın en güzel özelliklerinden biri de bu iki tabiat zenginliğini aynı anda yaşayabilmenizdir. Bölgede bulunan kaplıcalar, doğal kaynak suları ve milli parklarda doğa turizmine ayrı bir değer katıyor. Astara ise İran sınırında yer alan, sıcak insanları, zengin mutfağı ve doğal güzellikleriyle tanınan güzel bir sahil şehri. Lenkeran ve Astara'da insanların konuşma üslubu da Azerbaycan'ın diğer bölgelerine göre farklılık gösteriyor. Talış kültürünün etkisi günlük hayatta da hissediliyor ve bu da bölgeye ayrı bir renk kazandırıyor. Hocam, sizin de bu bölgeyle özel bağlarınız olduğunu biliyorum. Neler eklemek istersiniz?
1: Benim teyzem uzun yıllar Lenkeran'da yaşadı. Bu yüzden çocukluğumdan da beri bu bölgenin adı bana hep sıcak gelir. Lenkeran'ın doğası gerçekten bambaşkadır. İran

0: Ben Azerbaycan'a gittiğimizde ilk gittiğim şehirlerden biri çocukken Lenkeran oldu. Çünkü demin de bahsettim, teyzem orada yaşıyordu. Yani oranın insanları, yine Azerbaycan'ın birçok bölgesinde, birçok değil de bütün bölgelerinde sıcaktılar hepsi. Canlandılar, misafirperverdiler. Lenkeran'ın yine aynı şekilde insanları çok misafirperverdiler. Orada Lenkeran'a gittiğinizde mutlaka oranın doğası, çay bahçeleri, yağmurlu havası, yemyeşil tabiatıyla ve misafirperver insanlarıyla insanın hafızasında güzel bir iz bırakıyor Lenkeran. Yolu düşen herkese bu güzel bölgeyi mutlaka görmelerini tavsiye ederim.
1: Evet, rotanızı bu yöne de çevirmeyi unutmayın diyoruz.
0: Evet.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, artık yolculuğumuzun en anlamlı duraklarından birine geldik. Karabağ. Burası yalnız Azerbaycan'ın güzel bir coğrafyası değil, aynı zamanda bir kültür, sanat ve medeniyet merkezi. Şuşa, Ağdam, Fuzuli, Laçın, Kelbecer ve diğer şehirler yüzyıllar boyunca Azerbaycan kültürünün geliştiği önemli merkezler olmuş. Özellikle Şuşa, Üzeyir Hacıbeyli, Bülbül, Hurşit Banu Natavan gibi büyük sanatçıların yetiştiği şehir olarak Azerbaycan musikisinin beşiği kabul ediliyor. Bugün yeniden imar edilen Karabağ, tarihi eserleri, eşsiz doğası ve zengin kültürel mirasıyla yeniden ziyaretçilerini ağırlıyor. Karabağ denildiğinde akla yalnız güzel dağlar ve yaylalar değil, aynı zamanda muğam, halk müziği ve yüzyılların sanat geleneği de geliyor. Hocam, Karabağ sizin için ne ifade ediyor?
0: Mustafa Bey, Karabağ'ı birkaç cümleyle anlatmak gerçekten kolay değil. Karabağ bizim için sadece bir şehir ya da bir bölge değildir. Hatıralarımızın, musikimizin ve kültürümüzün kalbidir. Muğam'ın en güzel sesleri bu topraklarda yetişmiştir. En güzel sesler bu topraklardan yükselmiştir. Nice büyük sanatçılar burada yetişmiştir. Bugün Karabağ'ın yeniden ayağa kalktığını görmek hepimizi mutlu ediyor. İnşallah bundan sonra dünyanın dört bir yanından insanlar da bu güzel coğrafyaya gelir, görür ve Azerbaycan'ın bu eşsiz kültürünü yakından tanıma fırsatı bulurlar.
1: Evet kıymetli hocam, sizinle bugün Azerbaycan'ın pek çok noktasını gezdik. Ama maalesef programımızın da sonuna yaklaştık. İsterseniz son olarak biraz da lezzetlerine değinelim.
0: Evet.
1: Bu lezzetlerle programımızı noktalayalım. Azerbaycan mutfağından ve o meşhur misafirperverliğinden bize biraz söz eder misiniz?
0: Memnuniyetle. Azerbaycan mutfağı gerçekten çok zengin ve köklü bir mutfaktır. Her bölgenin kendine has oranı yemekleri vardır. Mesela Bakü'de farklı lezzetler. Şeki'de meşhur piti ve şeki helvası. Lenkeran'da levengi. Gence'de yöresel kebaplar mesela. Karabağ'da birbirinden güzel pilav çeşitleri var. Bunların her biri Azerbaycan mutfağının ayrı bir zenginliğini yansıtır. Bir de Mustafa Bey, bizim sofralarımızın en güzel tarafı paylaşmaktır. Misafir geldiğinde sofraya ne varsa çıkarılır. Önemli olan yemeğin çokluğu değil burada sofrada. Gönülden ikram edilmesidir. Azerbaycan'da çok güzel bir söz vardır. Derler ki misafir Tanrı misafiridir. İşte bu anlayışla yüzyıllardır Azerbaycan kültürümüzün en önemli değerlerinden biri olmuştur. Türkiye'den ya da dünyanın neresinden gelirse gelsin, Azerbaycan'a gelen herkes kendisini yabancı değil, adeta kendi evinde hisseder. Ben bunu Azerbaycan'da çok yaşadım. Çok böyle o zaman Bakü'deyken Türkiye'den gelen misafirlerimiz hep böyle dostlarımız misafir etmek
1: Evet.
0: istiyorlardı, evlerine götürüyorlardı. Yani çok misafirperverdiler Azerbaycan halkı. Bence bunun en büyük sebebi de iki kardeş halkın aynı gönül iklimini paylaşmasıdır.
1: Evet. Efendim bugün Bakü'den başlayıp Şeki'ye, Gah'a, Kuba'ya, Kusar'a, Gence'ye, Göygöl'e, Lenkeran'a, Astara'ya ve Karabağ'a uzanan güzel bir yolculuk yaptık. Ancak bir ülkeyi sadece şehirleri ve tabiatıyla tanımak mümkün değil. O ülkenin mutfağını tatmadan, insanlarıyla aynı sofraya oturmadan o kültürü tam anlamıyla tanımış olmayız.
0: Olmaz tabii.
1: Dolayısıyla gidip görmek, o lezzetleri tatmak gerekiyor. En kısa zamanda diyelim.
0: En kısa zamanda gidip görsünler oraları.
1: Abdullah hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Efendim, bir Türk elinden, Tart elinden programının daha sonuna geldik. Kıymetli sanatçılarımıza değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.

0: Sağ olun,
1: teşekkür
0: siz de sağ
1: ederim.
0: olun.
2: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Türk Elinden, Tart Elinden programında Azerbaycan'da yaz tatilini, gezilip görülecek yerleri konuştuk. Değerli hocamız Abdullah Kurbani'ye kıymetli katkıları için teşekkür ediyoruz. Programı şöyle Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masa'da Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, sanatlarıyla programımıza değer katan konuklarımız, Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Sanatçısı Sakine Kurbani, Garmon Sanatçısı Rafik Askerzade, Nara Sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimleydi. Katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte Türk dünyasının zengin kültürünü ve musikisini konuşacağımız yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Türk Elinden, Tar Telinden.

0: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.
1: Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 15.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçlü Mekke anlaşması fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Bölgenin geleceğinin artık bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız biçimde şekillendirilemeyeceğini vurguladı. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeye hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı dedi. Erdoğan bu açıklamaları Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesindeki mülakatında verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yapay zeka tabanlı yeni bir tarama ve tespit sisteminin devreye alınacağını açıkladı. Böylece yasa dışı platformların teknik altyapı değişikliklerinin anlık belirlenebileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısının açılışına katıldı. Hürmüz Boğazı'nda bir tanker karaya oturdu. Sızan petrol 390 kilometrelik alana yayıldı. İran'ın Keşim Adası'nda da bir dereden petrol aktı. Umman, sızıntıyı önlemek için çalışma yürütüyor. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Boğaz'da kontrolün kendilerinde olduğunu savundu. ABD ordusu da ablukayı aşmaya çalışan bir geminin hedef alındığını açıkladı. Tahran'a göre ise Hürmüz'ün açılması, ABD'nin tutumunu değiştirmesi ve İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı. İsrailli işgalciler Batı Şeria'daki şiddet olaylarına her gün yenilerini ekliyor. Filistinlilere yaşam hakkı tanımıyor, arazilerini gasp ediyor, ev ve araçlarını kundaklıyor. Birleşmiş Milletler söz konusu ihlalleri görüşmek üzere toplandı. İşgalci şiddetinin benzeri görünmemiş seviyelere ulaştığına dikkat çekilerek kırılma noktasına gelindiği uyarısı yapıldı. Türkiye, Gazze şeridinde insanlığa nefes oluyor. Yaz sıcakları ve altyapı yetersizliği nedeniyle temiz suya erişimin zorlaştığı bölgeye kesintisiz destek sağlanıyor. Türk Kızılay, soykırımcı İsrail'in yerinden ettiği Filistinlilerin kaldığı çadır kamplara günlük yaklaşık 100 bin litre içme suyu ulaştırıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'yu hedef aldı. NATO, Asya Pasifik bölgesine sızıyor, dedi. Arktik'te gerilimin tırmandığını söyledi. Fransa'da nükleer santralde deniz anası alarmı verildi. Ülkenin kuzeyindeki santralde deniz anası sürüsünün su pompalama istasyonlarında tıkanıklığa yol açması üzerine harekete geçildi. 3 reaktörün faaliyeti durduruldu, 1 reaktörün üretim gücü ise yarıya düşürüldü.

Fransız basın kuruluşları Google'ın arama sonuçlarında sunduğu yapay zeka özetlerine karşı harekete geçti. 300'den fazla gazete teknoloji devini Fransa Rekabet Kurumu'na şikayet etti. Google'ın yapay zeka özetleri çok çeşitli kaynaklardan alınan bilgileri bir araya getiriyor. Yeni özellik medya kuruluşlarının internet sitelerinin tıkanma ihtimalini azaltma riski taşıyor. Bu da reklam gelirlerinin azalması anlamına geliyor. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 234'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan çıkarılan 2 aylık bir bebek ve 35 yaşındaki bir adamsa umut oldu. PSPor Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertliler 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Şutrum Graz'ı deplasmanda da 1-0 mağlup etti. Temsilcimiz playoff'ta Fransız ekibi Lyon'la kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde tur atlaması durumunda rakibi belli oldu. Buna göre temsilcimiz Radek Krolöve'yi geçtiği takdirde playoff turunda Zalgiris'le karşılaşacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 31, Kerkük 44, Bakü 34, Bern 31, Tiran 37, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 22, Paris 31, Amsterdam 22, Brüksel 24, Viyana 33, Kopenhag 19, Sofya 31, Saraybosna 28 ve Üsküp 36 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanlara yolculuk başladı sevgili dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Kadriye Şenel, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan. Yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21. Telefonlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyenler, Kosova'da Prizren'de Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği'nin kuruluşunun 75. yılı kutlanıyor. Balkanlarda Türk kültürünün en köklü temsilcilerinden biri olan dernek, Türkçenin, Türk birliğinin yaşatılması açısından önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Hattımızda Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Kültür Sanat Koordinatörü Doktor Taner Güçlü Türk var. Sayın Güçlü Türk, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, teşekkür ederim. Prizren'den Ankara'ya selamlar, sevgiler, saygılar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Güçlü Türk, öncelikle Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği'nin 75 yıllık hikayesini dinleyerek başlayalım istiyoruz. Dernek hangi şartlarda ve hangi ihtiyaçtan doğdu, neler söylersiniz?
1: Efendim, 1913 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun buralardan çekilmesinden sonra buralarda kalan soydaş toplumumuz, Kosova Türkleri kendi aralarında milli benliklerini, milli değerlerini, dini değerlerini korumak için sivil toplumculuk etrafında teşkilatlanmışlar. Krallık Yugoslavyası Türkçe eğitimi ve Türkçe yayın basını yasaklayınca Kosova Türkleri de asimile olmamak için önce merhamet, daha sonra gayret ve buna benzer sivil toplum çalışmaları etrafında değişik sosyal, kültürel yardımlaşma faaliyetleriyle hem toplumun milli bilincini hem kültürel değerlerini, dayanışmayı Krallık Yugoslavya'sının birbirine sımsıkı bağlanarak o dönemin şartlarında asimile olmadan ayakta durmaya çalışmışlar. Daha sonra

0: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni kurulan Yugoslavya'da, Tito Yugoslavya'sında, Tito Yugoslavya'sı biliyorsunuz bütün ulus ve halklara eşit haklı bir ülke vaadiyle kuruluyor. Fakat 1944'te Tito Yugoslavya'sı kurulduktan sonra Makedonya Türklerine sağlanan haklar 1941 yılında, 44 yılından sonra 10 yıl gecikmeyle sonra 1951 yılında Kosova Meclisi'ndeki milletvekillerimizin talepleri doğrultusunda Kosova Türklerinin varlığı ve kültür eğitimi de tanınıyor. Türkçe eğitim hakkı veriliyor. Ondan sonra aynı yıl Prizren'de Doğru Yol Derneği, Priştine'de Gerçek Derneği, Gilan'da Yarın Derneği, Mitrovica'da Birlik Derneği, İpek'te, Kosova Türklerinin yaşadığı yerlerde Türk Kültür Sanat Dernekleri de kuruluyor. Doğru Yol Derneği bunlardan birisi. Bu yıl derneğimiz kuruluşunun 75. yıl dönümünü kutluyor. Hı hı. O dönemin biraz önce ismini zikretmiş olduğum Gayret Merhamet gibi kuruluşlarda faaliyet gösteren dönemin önde gelen aydınları, sanatçıları, esnaf ve zanaatkarları Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği'nde bir araya gelerek Mayıs ayında Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği'ni kuruyorlar. O dönemin verilerine göre kuruluş aşamasında 500'ün üzerinde üyeyle kuruluyor.
1: İsimler peki belli mi? O kuruluş kuruluşta öncülük eden isimler var mı böyle bize söyleyebileceğiniz?
0: İlk başkanımız Hayrettin Volkan'ı burada zikretmek önemli. Onun dışında Aziz Burç, onun dışında Abdullah Palyaço, onun dışında o dönemin önde gelen sanatkarları, zanaatkarları, esnaf, aydınları, öğretmenleri hepsi bu çatı kuruluş altında bir araya gelerek önce müzik, daha sonra halk dansları, tiyatro, edebiyat olmak üzere kültür ve sanatın beş ana dalında faaliyet göstermeye başlıyorlar. Hı hı. Aslında bu dernek bir şekilde o dönemin dünyasında bugünkü anlamda soft power dediğimiz, yumuşak güç olarak adlandırdığımız kültür sanat enstrümanını kullanarak asimile olmamak, milli din benliğini korumak, kültür, gelenek, görenek, örf ve adetlerimizi yaşatarak ayakta kalmayı amaç ediniyor ve bunu da çok iyi başarıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Kosova Türkleri, o dönemin Yugoslavya Türkleri daha soft power, yumuşak güç kavramı ortada yokken onlar bunu icra ederek aslında beni kendi kendilerine de keşfetmiş oluyorlar. Hı hı. Dolayısıyla Türk diasporasında, Türk dünyasında kültür sanat enstrümanını kullanarak Türklük bilincini koruyan, Türkçeyi koruyan, asimile olmadan yaşayan topluluklardan biri oluyorlar. Bunu da çok iyi başarıyorlar.
1: Türkçe demişken peki Sayın Güçlü Türk Derneği'nin Türkçenin yaşatılması ve yeni kuşaklara aktarılması konusunda bugüne kadar yaptığı çalışmalardan da söz edebilir misiniz?
0: Evet, zaten derneğimizde yapılan biraz önce bahsetmiş olduğum bütün bu faaliyetler, müzik, edebiyat, tiyatro, halk dansları, gelenek, görenek, örf ve adetler, derneğin etrafında basılan kitaplar, dergiler, yapılan ilk radyo çekimleri, televizyon yayınları, dergi raporlarına Üsküp televizyonunda çıkartılan ilk plaklar, albümler hepsi zaten Türk dilinde oluyor. Derneğin zaten öncül amaçlarından biri Türkçeyi korumak ve yaşatmak. Türkçeyi korutmak ve yaşatmak amacıyla bütün bu faaliyetleri 75 yıl boyunca aralıksız olarak sürdürüyorlar. Dolayısıyla Prizren yöresinde, Balkanlarda Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği bu bakımdan örnek olmuş ve bugüne kadar hiç ara vermeden aralıksız olarak etkinlik göstermiş derneklerden bir tanesi. Dolayısıyla Türkçenin yaşatılmasında, Türk eğitimine, öğretmenlerin yetiştirilmesinde, aydın kişilerin yetiştirilmesinde bir şekilde ocaklık ediyor. Adı dernek ama işletselliği bir enstitü niteliğinde.
1: Evet, çok yönlü.
0: Evet, çok yönlü. Ve bugün eğer Kosova'da Türkçe'nin basın varsa, tiyatro varsa, Kosova Türk Çağdaş Edebiyatı'ndan bahsedebiliyorsak, Kosova Türk Çağdaş Müziği'nden, resiminden, ve sanatın bütün dallarından söz edebiliyorsak ve bugün kurulmuş bütün diğer Türk sivil toplum kuruluşları da doğru yoldan çıkan derneklerdir. Ve kurulmuş derneklerdir. Bugün Türk siyasi hayatı da temellerini Doğru Yol Derneği'nde atmıştır. Dolayısıyla bugün Kosova'da bir Türk entelejansiyasından bahsedebiliyorsak bunu Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği'ne borçluyuz.
1: Evet, Sayın Güçlü Türk, biraz önce siz de söylediniz, halk oyunları, müzik, tiyatro ve edebiyat Doğru Yol'un faaliyetlerinde önemli bir yere sahip. Bu alanlardan hangileri zaman içerisinde daha fazla öne çıktı peki?
0: Şimdi şöyle, aslında kimi dönemlerde ufak ufak aralarında küçük hafif şeyler olsa bile müzik çalışmaları

0: derneğimizde bıraksamadı. Hiçbir zaman ara vermedi. Bugün Balkanlarda Türk müziğinde yetişmiş büyük isimler, Kosova Türk Edebiyatı'nda yetişmiş, ad yapmış isimler, yine Türk tiyatrosunda yetişen tiyatrocular, hepsi bu dernekte Türk sanat ve kültür aşısını alarak, sevdasını alarak bu dallarda kendi çalışmalarını sürdürdüler. Şunu da zikretmem gerekir ki, yani burada yetişen sanatçılar sadece krize bazında değil, ülke bazında, ulusal bazda, Yugoslavya çapında, Avrupa çapında, hatta Türk dünyası çapında ödüller elde ederek Kosova Türklüğünü, Yugoslavya Türklüğünü başarıyla temsil etmiş sanatçılardır. Dolayısıyla bugün Balkanlarda prestijli bir kültür sanat yaşamından bahsedebiliyorsak, Prizren kültür sanat şehri olarak bunun merkezinde de Doğru Yol Derneği merkezi konumdadır.
1: Evet, 75. yıl vesilesiyle gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında ne tür etkinlikler planladınız peki?
0: Şimdi şöyle, derneğimizin 75. yıl dönümü etkinlikleri aslında başladı. Bu yılın ilk yarısından itibaren bugüne kadar çok sayıda etkinlikler gerçekleştirdik. Edebiyat buluşmaları, ondan sonra müzik konserleri, yine onun yanında tiyatro temsilleri gerçekleştirildi. Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği'nin 75. yıl dönümüne ithafen İstanbul Devlet Tiyatrosu Lisistrata oyununu Prizren'de sahneledi. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nu bu önemli jübilemizde daha doğrusu Prizren'de ağırlamak ve bu oyunu Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği'nin 75. yıl dönümüne ithaf edilmesi bizler için gerçekten çok onur verici ve gurur verici, mutlu edici bir kültür sanat olayıydı. Aynı zamanda bu jübile iki ülke arasındaki kültür sanat ilişkilerinin bir daha pekiştirilmesine, tiyatro aracılığıyla kültür sanat köprülerinin yeniden canlandırılmasına vesile oldu. Yine İstanbul'dan, Pendik'ten Rumeli ve Yanyalılar Kültür Sanat Derneği, başta TRT sanatçısı ünlü Soner Özbilen şefliğinde Türk müziği, Türk halk müziği konusunu burada ağırladık. Sanatçılarımızla beraber güzel bir konser, kutlama konseri gerçekleştirdik. Yine yıl içerisinde 75. yıl dönümümüzde ithafen edebiyat buluşmalarımız oldu, edebiyat etkinliklerimiz oldu. Yine Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği'nin 75. yıl dönümüne ve Kosova'da Türkçe eğitimin 75. kuruluş yıl dönümü şerefiyle Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği'nde bir akademi töreni de gerçekleştirdik. Akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız, aydınlarımız bir araya gelerek bu törende Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği'nin 75. yıl dönümünü ve Kosova'da aynı zamanda kuruluş 75. kuruluş yıl dönümünü kutlamakta olan Türk eğitim hayatının da 75. yılını hep beraber kutlamış olduk.
1: Biz de sizin 75.
0: Etkinliklerimiz
1: yılınızı kutluyoruz Sayın Güçlü. Türk süremizin de sonuna geldik. Çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz. Programımıza da katıldınız. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Eyvallah, sağ olun. Ben bu vesileyle Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği adına yayınımızda bizlere ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar etkinliklerimiz kaldığı yerden devam edecek. Bu vesileyle de Ankara'ya
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kültür Sanat Koordinatörü Doktor Taner Güçlü Türk vardı.

0: Mizah arabasıyla Anadolu'ya ve geriye Bulgaristan göçmeni Türk karikatüristler ve illüstratörler sergisi devam ediyor. Sergi 20. yüzyıl boyunca Bulgaristan'dan Türkiye'ye uzanan göçün yalnızca tarihsel ve toplumsal izlerini değil, sanat dünyasında ortaya çıkardığı özgün birikimi de görünür kılıyor. Karikatürün ve illüstrasyonun diliyle kimi zaman güldüren, kimi zaman düşündüren bu eserler, göç, aidiyet, memleket gibi kavramlara farklı bir pencereden bakmamızı sağlıyor. Sevgili dinleyenler, hattımızda İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Profesör Doktor Nurcan Özgür Baklacıoğlu var. Sayın Baklacıoğlu, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar. Evet.
0: Sayın Baklacıoğlu, sergi fikri nasıl doğdu? Buradan başlayalım. Ne dersiniz sohbetimize?
1: Teşekkür ederim davetiniz için. Tabii bizim için çok heyecan verici bir süreç oldu. 2025 yılında bir grup hani Bulgaristan'dan göç etmiş akademisyen ve çizer olarak 1925 Dostluk Anlaşması, Bulgaristan-Türkiye Dostluk Anlaşması vesilesiyle bu anlaşmanın 100. vesilesiyle bir etkinlik yapmak istedik ve bu etkinliği de işte sanatla buluşturmak istedik. 20. yüzyıl göçlerle dolu bir yüzyıl Bulgaristan Türkleri için. Bu bağlamda göç ve sanatı buluşturan bir etkinlik düzenlemek istedik ve Bulgaristan'dan Türkiye 20. yüzyıl boyunca çok sayıda sanatçı göç ettiği için özellikle çok sayıda ressamımız var. Bulgaristan'dan Türkiye'ye aileleri veya kendileri göç etmiş. Onları hepsini bir araya toplamamız zor olacaktı. Bundan dolayı en küçük gruba odaklanalım dedik ve Halit Aytoslu, karikatürist Halit Aytoslu ile birlikte bir karikatür sergisi yoluyla biz 20. yüzyılda Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini veya Bulgaristan Türklerini 20. yüzyıl tarihini anlatmak ve dile getirmek ve bunu dostluk bağlamında yeniden gündeme getirmek istedik. Bir de tabii şey var. Babam öğretmendi benim Deli Orman köylerinde Rufi Özgür ve hep her göçte şey derdi. Her göç kültürümüzü ve sanatımızı dağılıp götürüyor. 1930'larda 73 bin eğitimci, yazar ve çizerin Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldığını ve bunun Bulgaristan Türklerini çok olumsuz etkilediğini hep söylerdi ve çok hüzünlenirdi. Onun anısına da aslında ben Türkiye'deki o sanatçıları bularak, o göç eden veya ailesi göç etmiş ve Türkiye'de yine sanatla buluşabilen sanatçılarımızı bir araya getirmek istedim ve gerçekten çok heyecan verici ve öğretici bir süreç bizim için.
0: Evet, serginin adındaki Anadolu'ya ve geriye ifadesi de oldukça dikkat çekici. Bu iki yönlü yolculuk sizin için ne ifade ediyor desek neler söylersiniz?

0: edersiniz.
1: İşte tam da bu 20. yüzyıl boyunca ailesi ve kendisi Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan çizerlerimizi hem kendi göç hafızalarına geri döndürüyoruz aslında. Ailelerini araştırıyorlar, geldikleri toprakları ve köyleri yeniden tespit ediyorlar. Hem de onları sanatlarıyla birlikte aslında kaybettikleri, ailelerinin kaybettikleri ve kendilerinin kaybettikleri ve özlemini çektikleri topraklara geri döndürüyoruz. Bu onlar için çok heyecan verici. Ekrem Borazan mesela en son Kırcaali sergimize gittiğinde şöyle kısa bir ifadeyle bu duygusunu ifade etti. 100 yıl sonra ailemin ayrıldığı ve bırakmak zorunda kaldığı yurda ayak bastım dedi. Bulgaristan'a gittiğinde. Yine şey Orhan İslemiyeli'nin babasının da kendisinin özlemini çektiği ve görmek istediği İslemiye Dağı'nın hatırasına da biz Orhan İslemiyeli'nin çizimlerini ve karikatürlerini Bulgaristan'a geri götürmüş olduk. Bulgaristan'da birçok şehri dolaşacak bu karikatürler ve mümkün olursa İslemiye'de de onları sergilemek ve onu tekrar şehrine, kentine döndürmek istiyoruz. Yine sanatla geçmişte yaşanan tüm zorunlu göçleri anmış oluyoruz ve bunları tekrar iki topluma da hatırlatmak ve bunların bir daha yaşanmamak üzere gelecek nesiller için tekrar gündeme gelmemek üzere bunlarla barışmak istiyoruz aslında. Belki de bu hafızayla bu geçmişte barışmak ve bu bir bakıma yine geçmişte göç edenlere bir vefa.
0: Evet, çok derin anlamları olan bir sergi. Sergide yer alan sanatçılar ve eserlerle ilgili kıstas, ölçüt nedir acaba? Hangi ölçütlerden hareket ettiniz belirlerken?
1: Kartopu yöntemiyle ulaştık büyük ölçüde. Ama aynı zamanda bizim tarih koordinatörümüz var. Sinem Arslan, Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih doktor öğrencimiz. Çok derin bir arşiv çalışması yaptı ve tespit ettiği isimlerle ve karikatüristlerle sözlü tarih çalışmaları yaparak hem onların hafızalarını tazeledik hem göç hikayelerini kağıda döktü. Bunları da biz kitap olarak yayınlayacağız. Dolayısıyla esas kriterimiz şuydu: ailesi veya kendisi Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmış veya göç etmiş çizerlerimize ulaşmaya çalıştık ve bu bağlamda da Türkiye'nin bu konudaki ustalarına ulaştık. Cemal Nadir Güler mesela, Ahmet Esmer, Mahmut Akgün var, Orhan İslemiyeli var. Yani çok değerli isimler, isimlerin aslında bir göç hafızasının olduğu ortaya çıktı. Bizim için bu da çok değerli bir sürpriz oldu tabii ki.
0: Evet, Bulgaristan'dan Türkiye'ye gerçekleşen göç, bu sanatçıların eserlerine nasıl yansımış, göçmenlik deneyiminin izleri ve karikatürlerde ve illüstrasyonlarda nasıl yer almış Sayın Baklacıoğlu?
1: Daha genç kuşak karikatüristler, yani kendileri Bulgaristan'dan göç etmiş veya işte göç hafızası çok canlı olan 1950'lerde veya 70'lerde ailesi göç etmiş karikatüristler, çizerler veya 89'da göç etmiş çizerlerde göç teması daha hakimdi karikatürlerde veya Bulgaristan teması. Çünkü ailelerinin göç hatıraları çok canlıydı. Daha geçmişte, daha eski kuşaklar ve ustalarımız sayabileceğimiz çizerlerde göç teması daha azdı. Daha orada bulmakta zorlandık ve bu da aslında bizim kitabında ayrı bir araştırma konusu. Ancak barış teması var mesela onların çizimlerinde de. Toprak teması var. Ayrılık ve kopuş teması var. Ve mesela bölünmüş yaşamlar, arafta olma, İki arada olma, kaybedilen toprakla olan bağ, mesela Necdet Yılmaz ve Ekrem Boraz'ın çizimlerinde çok bariz. Ev, köy ve yerleşme özlemi İbrahim Tuncel, Mehmet Kahraman ve Hikmet Efraim'in çizimlerinde ortaya çıkıyor. Anadolu'da muhacirin figürü mesela Orhan İslemiyeli'nin senatör Kamil karakterinde çok net ve çok komik halde tasvir edilmiş. Gençlerin ve yeteneklerin hala bugünümüzde de devam eden göçü genç çizerlerimizden Mehmet Atamer'in çizimlerinde var. Sanatın tarihsel köprüler inşa ettiği fonksiyon Kamil Yavuz'un köprüsünde var, köprüsünde var. Yuvaya dönüş, zihinlerde göçün silüeti İlke Arseven'de mesela çok etkileyici bir şekilde dile getirilmiş.
0: Evet.
1: Muhacir kadının emeği var Ahmet Esmer, Mahmut Akgün, Ayhan Hayrullah'ta. İşte göçün yollardaki hali ve bavula sığdırılmış çocukluk mesela Sinemurmak'ta çok net. Çok ilginç çizimler var.
0: Evet, Sayın Baklacıoğlu, süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Mizah arabasının yolculuğuna devam edeceğini ve Bulgaristan'da da büyük ilgi gördüğünü biliyoruz. Bundan sonra hedeflenen kentler neresi? Dinleyicilerimize de bir ipucu verelim isterseniz.
1: Şimdi Bulgaristan'da sergi Şumlu Üniversitesi, Sofya Üniversitesi, daha sonra Silbe hedefleniyor. Varna, Silistra, Rusçuk gibi Bulgaristan'ın farklı coğrafyalarına gideceğiz. Türkiye'de ise Çanakkale, Gelibolu var. İzmir'den davet aldık. Bodrum'dan, Cemal Nadir Memleketi Bodrum'dan davet aldık. Dolayısıyla yavaş yavaş yolculuğumuza devam edeceğiz. Aynı zamanda bugün ben Sofya'dayım. Teklif aldım ve COST projesi bağlamında sergimize daha akademik bir iklim de katmış olacağız. Daha da heyecanlı ve yoğun bir yolculuk olacak.
0: Evet, çalışmaların
1: Hoca ve Hiter Peter devam ediyor yolculuğuna.
0: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz Sayın Baklacıoğlu.
1: Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler sevgili dinleyenler. Hattımızda İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Profesör Doktor Nurcan Özgür Baklacıoğlu vardı.

0: yaşamakta direnen bir Sırbistan'a Rusya'nın birebir sorun yaşadığı ülkenin lideri geliyor. Tabii ki çok önemli bir şey ve de hani bugüne kadar da gelememişti. Yani bugüne kadar da böyle bir fırsat olmamıştı diyelim. Ukrayna açısından tabii ki önemli çünkü Ukrayna'nın savaşı sürdürebilmek için silaha ihtiyacı var. Hem bu finansmanın yapılmasına ve ama diğer taraftan mesela biz hani bir takım çalışmalar var gösteriyor. İsrail'e destek verdiği için Amerika'nın silah üretme füze kapasitesinin üstünde bir harcama söz konusu olduğundan mesela Ukrayna'ya o desteğini düşürmek zorunda kaldı. Şimdi İsrail'e bu şekilde destek veren Amerika'nın dışında başka ülkeler de var. Demek ki işte bu silah üretme şeyi iki çok önemli savaş için artık yeterli değil.
1: Hı hı.
0: Hani zaten Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle yavaş yavaş ayrıldığı konulardan birisi bu.
1: Hı hı.
0: Hani Avrupa İran operasyonuna, İran müdahalesine, İran'a dönük saldırılara zaten hani kamuoyu da rahatsız, tam destek yani hiçbir şekilde destek vermiyor. İspanya ve İtalya başta olmak üzere. İsrail konusunda ise birazcık Almanya falan bir farklı yaklaşımlar söz konusu ama orada İspanya ve İtalya'nın yine hani birer Avrupa Birliği üyesi olarak bir durma şeyleri var. Hani o İsrail konusunda Amerika gibi düşünmüyor zaten. İran'a da hepsi karşılar. Hani o yüzden şimdi dolayısıyla Ukrayna'nın silah ihtiyacını artık karşılayabilir yapmayan eskisi gibi ve savaşı sürdürmesini o kadar da kendine dert etmeyen bir Amerika Birleşik Devletleri ve bu süreçte değişen algı yani ilk başta Avrupa o kadar tehdidi kendi kapısında görmüyor idi ve bir öncesinde hani Rusya ile iletişimi sürdürüp bir şekilde hani konuşarak sorunları öteleme yanlısı olan mesela bir Merkel Almanya'sından sonraki yeni süreçte yavaş yavaş hani bu savaştan kendisi içinde ciddi derecede endişelenen bir Avrupa'ya dönüştü. Şimdi bu aşamada

0: Gürcistan'da iyi bir silah üreticisi ülkelerden birisi ve kapı şeyi yani üretim biçimi Rus üretimine benziyor. Dolayısıyla orada üretilen tanklar, tank savarlar Ukrayna açısından demek ki önem arz ediyor. Çünkü zaten bu ziyaret öncesinde de yine bu Financial Times yayınlamıştı ve bunu Rus istihbarat raporlarına göre derlediğini belirterek yayınladı. ABD, Çekya, Polonya, Bulgaristan ve Slovakya üzerinden Sırbistan'a ait olduğu kesin belli olan yaklaşık 8 milyon 800 milyon avroluk bir sevkiyattan bahsediliyor. Bu Sırp savunma sanayisinin Kurisik gibi devlet fabrikalarının ürettiği ve Sovyet kalibresindeki bu ağır topçu mühimmatları ve roketler Ukrayna cephesinde kritik bir rol oynuyor. Şimdi evet böyle bir baktığımızda Sırbistan'a gerçekleştirilen bu ziyaret birincisi hani Avrupa'nın dış politika anlayışıyla uyum gösteren bir Sırbistan anlamına geliyor. İkincisi bu silahların satılması demek aslında ne demek? Yani savaşlarda aslında kim kazanıyor? Hep silah üreticileri kazanıyor. Tabii bir de görünmeyen yan var savaşın hani işte o organ nakli, insan kaçakçılığı o ayrı ama hani kazanan her zaman silah üreticisi. Şimdi burada hani Sırbistan için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor ve hani böyle rasyonel bir bakış açısıyla silahını Ukrayna'ya kendisi doğrudan satmıyor ama böyle bir işte diğer üçüncü ülkeler üzerinden bu satış gerçekleşmiş oluyor ve Rusya'nın bundan rahatsız olduğunu biliyoruz. Hem işte bir takım hani işte devlet hükümet sözcülerinin yaptığı açıklamalardan biliyoruz. Hem de bu hani istihbarat raporu kolay kolay hani böyle bu şekilde çıkmaz. Hani bir anlamda Rusya'nın rahatsızlığı ortada. Şimdi Ukrayna açısından anlamı silah gerekiyor ve silah sağlayıcılarından birisi Sırbistan. Sırbistan'a açısından önemi Avrupa Birliği koltuğunda oturmayı sürdürmek istiyor. Rusya yaptırımlarına katılmamakla birlikte hani Avrupa Birliği çünkü Avrupa Birliği üyelik sürecinde Arnavutluk çok daha sonra başlamış olmasına rağmen Karadağ'la birlikte hızlı bir şekilde ilerliyor. Sırbistan ise aslında hani Karadağ'la neredeyse eş düzeyde bir ilerleyişi olmasına rağmen çok geride kaldı. Ve daha çok Bosna Hersek ve Kosova gibi çok geride kaldı. Şimdi Bosna Hersek'teki sorun ne? Etnik
1: Yapı.
0: şey, etnik yapı. Çünkü oradaki içeride veto gücü olan Sırplar hayır dediği için Bosna Hersek için bu kapı kapalı. Orada bir uyum sağlanamıyor. Kosova, Avrupa Birliği üyeleri Kosova'yı tanımadığı için bir kısmı İspanya'da bunun içerisinde Romanya var, Yunanistan var. Tanımadığı için hani Kosova'nın zaten hani önünde daha çok uzun zaman var. Şimdi birdenbire Sırbistan sanki Kosova sorunu onun değilmiş gibi ilerleyebilmekte iken Kosova ile aynı pozisyona itti. Ama Avrupa Birliği'nin zaten hani böyle bir yaklaşımı zaten vardı. Hani bu Kosova sorunu konusunda Sırbistan ve Kosova arasında uyuşma sağlanmadıkça Sırbistan'a üyelik verilmesi hani Kosova'nın çok ciddi aleyhine olacağı için hani muhtemelen zaten süreç böyle olacaktı ama hani Sırbistan biraz daha farklı bir davranış şekliyle bunu aşabilirdi. Şimdi o yüzden Avrupa Birliği koltuğunda oturmaya devam etmesi Sırbistan için önemli. Şimdi koltuğu derken de hani hep diyoruz ya Sırbistan hep denilirdi ki iki koltukta aynı anda oturamazsın. Hem Batı hem Doğu. Hem Batı hem Rusya koltuğunda oturamazsın. Şimdi bu koltuk sayısı Sırbistan için dörde çıkmış durumda. Şimdi hani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin belli bir noktaya kadar hatta Amerika Birleşik Devletleri bir anlamda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin aklını değiştirdi desek doğru olabilir Rusya-Ukrayna meselesini ama şimdi ayrıştı. Yani Amerika artık başka bir noktadan bakıyor, başka bir yere gitmek istiyor, Pasifik'e doğru gitmek istiyor. Hani Avrupa'nın güvenliğini de üstlenmiyor. Şimdi Sırbistan hem Amerika hem Avrupa Birliği hem Rusya hem Çin masalarına aynı anda oturmak yani dört sandalyeye aynı anda oturma durumunda. Şimdi bu Ukrayna ziyareti bir anlamda hani bu sandalyelerden Avrupa Birliği sandalyesinde dengeyi birazcık daha oraya kaydırma niyetini gösterir durumda. Şimdi Sırbistan'da Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. Bu anlamda bu ziyaret hani sonuç

0: İşte bir kere daha devlet başkanı seçilmek isteyecektir Vučić. Yani bu hani dışarıya karşı böyle uyum sağlayan, hani Avrupa Birliği politikalarıyla uyum gösteren bir lider imajı verecek. Diğer taraftan mesela bu şikayetler gündeme geldi. Hani bu Ukrayna'ya yapılan destek nedeniyle kendi muhalefeti tarafından da eleştirildi. İkiyüzlülükle, yani hem Rusya'yı böyle hani Rusya'yı yaptırımlara katılmayıp ama Ukrayna'yı desteklemek, Ukrayna'nın toprak bütününü desteklediğini açıklamak çok da böyle bir üçgen yani. Çünkü Sırbistan'ın bugün Kosova konusunda ısrar edebilmesinin nedeni aslında Rusya'nın Kosova'nın bağımsızlığını tanımaması. Dolayısıyla aynı zamanda Çin'in de tanımaması. Ama Rusya Kırım'ı ilhak etti. Ukrayna'dan toprak alıyor. Tabii ki kuşkusuz ki Kosova'dan farklı görüyordur kendi meselesinde. Ama Gürcistan Abazya üzerinde de aynı girişimi yaptı. Madem Kosova var, bu da var dedi Rusya. Sırbistan o anlamda Rusya'ya hani zaten tarihsel bir bağlantısı zaten var ama hani bu anlamda minnettar. Ama Kosova'yı tanımaması için, tanınmaması politikasını sürdürülebilmesi için Ukrayna'nın toprak bütününü tanıyorum açıklaması yapıyor sürekli olarak. Böyle bir
1: Aslında
0: üçgen var.
1: Sırbistan çok
0: Evet.
1: farklı cephelerde savaşıyor
0: Evet,
1: diyebiliriz, değil mi?
0: gerçekten. Aslında
1: Ukrayna belki tek cephede savaşıyor ama Sırbistan'ın çok
0: evet.
1: önemli bir
0: Evet.
1: cephesi var.
0: Çünkü o Sırbistan mesela Arap ülkeleriyle de Körfez ülkeleriyle de çok sıkı işbirliği. Çünkü yoğun bir yatırım alıyor. Ve yatırım almak için herhalde Balkan ülkeleri arasında bürokrasisini buna en uygun hale getirmiş. Yani işleyişi hızlandırmış ülkelerden birisi. Her yerden yatırım alıyor Sırbistan ve bu hani Vučić'in başarısı aslında. Çünkü hani Vučić'i hatırlarsanız Türkiye'ye geliyor, Türkçe bir şarkı söylüyor. Gittiği her ülkede o ülkenin böyle çok sempatik karşılanıyor. Tabii ki şimdi ben sempatik diyorum ama Kosova hiç sempatik
1: Değil.
0: görmüyor bunu. Bosna'daki işte Boşnaklar, Hırvatlar hiç sempatik görmüyor. Ama hani şey hani böyle bir her şey dışarıdan baktığımızda hani Kosova'da yaşananları düşünmediğimiz noktada bir siyasi lider olarak çok sempatik duruyor. Her tarafla işbirliği yapan, her türlü anlaşmaya, uzlaşmaya açık olan bir görüntü sergiliyor. Bu ziyaret o anlamda önemli.
1: Önemli.
0: Hem Cumhurbaşkanlığı seçimi için ha şunu söylüyordum. Bu silah mevzusu ile ilgili ikiyüzlülükle suçlandığında da Vučić şunu söyledi. Yani benim için önemli olan Sırp vatandaşların evine ekmek götürebilmesi. Yani bunu ekonomiyi çevirmek, ekonomiyi döndürmek, gelir devlete gelir sağlamak ve dolayısıyla kendi vatandaşına istihdam sağlamak olarak gördüğünü söylemiş oldu. Bu böyle bir durum.
1: Peki Belgrad'ın Balkanlardaki konumu Zelenski için ne ifade ediyor?
0: Sırbistan'ı aslında Rusya'da böyle görüyordu. Yani Avrupa'ya açılan
1: Kapı.
0: bir kapı. Çünkü Rusya'nın işte savaş öncesinde, Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde doğal gazını gönderdiği birkaç rota var. Bu rotaların bir kısmı Sırbistan'dan geçiyor. Ve hani Avrupa'ya uzanan. Bunu Çin de aynı şekilde görüyor. Yani Çin de işte bu tarihi İpek yolunu canlandırma, bir kuşak bir yol projesi çerçevesinde Sırbistan üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor. Ukrayna açısından da özellikle bu silah sevkiyatı noktasında sonuçta rotalardan birisi Sırbistan, hani alternatif rotalardan birisi. Yani eğer Amerika gerçekten Yunanistan'a yerleşim amacı, çünkü 3 tane bölgede üs açtı, Arnavutluk da açtı. Eğer gerçekten Ukrayna'ya silah sevkiyatını bu rota üzerinden sağlamak idiyse, ki şimdi mesela aslında bundan vazgeçtiğini biliyoruz ve alternatif yollar var ama orada Amerikan üsleri var. Bu da ama Yunanistan'ın meselesi olsun. Hani Sırbistan'da bu rotalardan birisi. Ayrıca tabii Ukrayna, yani şöyle mesela Ukrayna açısından kendisi tarafında duran ülke sayısı toprağı burada kaybedebilir. Ama mesela Birleşmiş Milletler oylamalarında yani şeyin toprak bütünlüğünü, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanımaya dönük kararlarda oy sayısı önemli. Ve Sırbistan burada bu bütün kararlarda Ukrayna lehine oy kullanıyor ve toprak bütünlüğünü destekliyor. Mesela Kosova'nın tanınması meselesinde Rusya bir gün vazgeçtiğinde Hani geri kalan da takır takır vazgeçer muhtemelen. Ve ya da mesela

0: Kosova her ay Kosova'yı kaç ülke tanıdı konusu her gün değişebilir. İşte 110'dur ama Sırbistan yani Kosova daha fazla tanınmak için diplomatik temas sürdürüyor. Aynı şekilde Sırbistan'da
1: Sırbistan'da.
0: tanıyan ülkelerle hani gerek işte belki silah bir şey satmak ya da bir şey satın almak gibi hani diplomasinin bu bütün alternatif yollarını kullanarak o yüzden sayı bir gün 110 olur öbür gün 108 olur. O yüzden Ukrayna açısından da kimler onun hani en azından bu pozisyonuna destek veriyor. Şimdi mesela bu pozisyonda kimler var? Hindistan var. Hindistan mesela bağımsızlık hareketinin mirasını taşıyor. O anlamda savaşın tam bir tarafa değil. Çin'e karşı stratejik ortaklıkta hani Batı ile beraber hareket ediyor ama aynı zamanda bu süreç Hindistan'ın Rusya'dan ucuz petrol almasını sağlıyor. Çünkü alıcısı azalınca bu sefer fiyatı düşüyor ve buradan alabiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri var. Hem Rus sermayesi için güvenli bir liman hem de bu yani Suudi Arabistan için de geçerli bu. OPEC bünyesinde petrol fiyatlarının belirlenmesinde Rusya ile birlikte devam ediyorlar. Hani orada bir şeyleri var. Ama aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri mesela esir takasında arabuluculuk yaptı Rusya ve Ukrayna arasında. Yine Brezilya var. Daha Rusya ile birlikte hareket eden ama bu şeyde hani birazcık Brezilya tam bir tarafta olmayıp ama Ukrayna'ya silah desteğini de kabul etmeyen hani birazcık daha farklı ama mesela Gürcistan sonuçta Rusya tarafından toprakları işgal edilmiş durumda ama buna rağmen Rusya ile ekonomisini de geliştirdi bu süreçte yani çünkü Rusya'nın da alternatife de ihtiyacı olduğu için koşullar Gürcistan için uygun hale geliyor ama aynı zamanda Gürcistan hani savaşın tam tarafı değil aynı zamanda hani Avrupa Birliği ile ilişkilerini de sürdürmek istiyor. Dolayısıyla bu ülkelerin yani Ukrayna'nın tarafına tam geçenlerin sayısı ile bu hiç değilse biraz daha kullanışlı tarafsızlık diyelim. Tam tarafsız değil. Tarafsızdan bu tarafa kayması da Ukrayna'ya yarıyor aslında.
1: Burcucuğum, bu çok yönlü politikasının biraz da seçimler için olduğunu söylemiştiniz biraz önce.
0: Evet.
1: Sırbistan'da da yaklaşan erken seçimler var. Olası sonuçları konuşalım mı yoksa devam mı edelim?
0: Şey tabii ki bu yani şimdi içeride zaten yani şöyle bir liberal grup var Sırbistan'da hani Avrupa ile daha fazla bütünleşik politika üretilmesi gerektiğini söyleyen ama aynı zamanda tıpkı Avrupa Birliği gibi Vučić'i otoriterleşmekle de suçlayan ama bu kesimin sesi hep daha az çıkıyor. Bir de Pan Rusyacı mı diyeyim böyle daha Rusyacı olan bir grup var. Bunun Balkanlarda işte şeyde Bulgaristan'da da vardır. Makedonya'da sayısı azaldı. Karadağ'da azaldı. Bu 2016'dan itibaren çeşitli vesilelerle bunların hani besleyen kanallar kesildi. Ama Sırbistan'da güçlü. Ve o kesimde hani Vučić'i eleştirenlerden birisi. Ekim'de Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bir yandan da hani çok daha önce de konuşmuştuk ya bir gar kazasından dolayı Novi Sad'da yaşanan böyle bir gençlerin ayaklanması durumu söz konusuydu. Bu hala bu konuda hani protestolar hala devam ediyor. İşte Vučić bir erken seçimle hani işte zaten Ekim'de Cumhurbaşkanlığının olan seçim var. Bir erken seçimde meclisi de bir konsolide etme istiyor olabilir ama onu da bugün yarın açıklanması gerekiyor artık hani eğer zaman daralıyor eğer erken seçim olacaksa. Tabii ki bu şeyde bu ziyaret Ukrayna Devlet Başkanı'nın ziyareti bu işte seçim noktasında kendi vatandaşına da bütün ipleri doğru düzgün idare eden bir lider imajı vermek için bir şey bir de tabii ki o silah 800 milyon hani bu kötü bir şey gibi 800 milyon avroluk silah Rus şey Sırp silahı Ukrayna'da Rusya'ya karşı kullanılıyor. Kötü bir imaj ama aslında şöyle bir özüne baktığınızda devlete gelir kaydedilen bir şey. Aslında bir yanıyla da ekonomi anlamında bir başarı. Bir de tabii ki Ukrayna bu ziyarette Ukrayna ile serbest ticaret anlaşması yapıldı ve enerji, altyapı ve gıda güvenliği işbirliği konusunda da bir takım anlaşmalar yapıldı. Hani Ukrayna'nın buğdayı nasıl Avrupa'ya ulaşacak konusunda, mesela bu gıda güvenliği işbirliği de belki bir rota olarak Sırbistan ön plana çıkabilir. Hani o zaman daha önce Karadeniz'den yapılmıştı aktarımı. Bunlar tabii ki işte gerçek dünya böyle bir şey. Yani kimse kimsenin tam dostu olamaz. Her ülke kendi çıkarını kollar ve bu da gerçek dünyaya uygun
1: Ekonomi ve
0: bir.
1: güvenlik aslında bütün ilişkilerin önüne geçer
0: Evet.
1: diyebiliriz. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz. Çok
0: teşekkür
1: sağ
0: ediyorum.
1: olun değerli katkılarınızdan dolayı. Sevgili dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Konuğumuz Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıçyaşın da haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras dokumalar yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçlü Mekke Anlaşması fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Bölgenin geleceğinin artık bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız biçimde şekillendirilemeyeceğini vurguladı. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı dedi. Erdoğan bu açıklamaları Londra merkezli Şarkul Afsat gazetesindeki mülakatında verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yapay zeka tabanlı yeni bir tarama ve tespit sisteminin devreye alınacağını açıkladı. Böylece yasa dışı platformların teknik altyapı değişikliklerinin anlık belirlenebileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısının açılışına katıldı. Hürmüz Boğazı'nda bir tanker karaya oturdu, sızan petrol 390 kilometrelik alana yayıldı. İran'ın Keşim Adası'nda da bir deriden petrol aktı. Umman, sızıntıyı önlemek için çalışma yürütüyor. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Boğaz'da kontrolün kendilerinde olduğunu savundu. ABD ordusu da ablukaya açmaya çalışan bir geminin hedef alındığını açıkladı. Tahran'a göre ise Hürmüz'ün açılması, ABD'nin tutumunu değiştirmesi ve İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı. İsrailli işgalciler, Batı Şeria'daki şiddet olaylarına her gün yenilerini ekliyor. Filistinlilere yaşam hakkı tanımıyor, arazilerini gasp ediyor, ev ve araçlarını kundaklıyor. Birleşmiş Milletler söz konusu ihlalleri görüşmek üzere toplandı. İşgalci şiddetinin benzeri görünmemiş seviyelere ulaştığına dikkat çekilerek kırılma noktasına gelindiği uyarısı yapıldı. Türkiye Gazze Şeridi'nde insanlığa nefes oluyor. Yaz sıcakları ve altyapı yetersizliği nedeniyle temiz suya erişimin zorlaştığı bölgeye kesintisiz destek sağlanıyor. Türk Kızılay Soykırımcı İsrail'in yerinden ettiği Filistinlilerin kaldığı çadır kamplara günlük yaklaşık 100 bin litre içme suyu ulaştırıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin NATO'yu hedef aldı. NATO Asya Pasifik bölgesine sızıyor dedi. Arktik'te gerilimin tırmandığını söyledi. Fransa'da nükleer santralde deniz anası alarmı verildi. Ülkenin kuzeyindeki santralde deniz anası sürüsünün su pompalama istasyonlarında tıkanıklığa yol açması üzerine harekete geçildi. 3 reaktörün faaliyeti durduruldu, 1 reaktörün üretim gücü ise yarıya düşürüldü. Fransız basın kuruluşları Google'ın arama sonuçlarında sunduğu yapay zeka özetlerine karşı harekete geçti. 300'den fazla gazete, teknoloji devini Fransa Rekabet Kurumu'na şikayet etti. Google'ın yapay zeka özetleri çok çeşitli kaynaklardan alınan bilgileri bir araya getiriyor. Yeni özellik medya kuruluşlarının internet sitelerinin tıkanma ihtimalini azaltma riski taşıyor. Bu da reklam gelirlerinin azalması anlamına geliyor.

Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 234'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan çıkarılan 2 aylık bir bebek ve 35 yaşındaki bir adamsa umut oldu. Ve spor, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertliler 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Sturm Graz'ı deplasmanda da 1-0 mağlup etti. Temsilcimiz playoff'ta Fransız ekibi Lyon'la kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde tur atlaması durumunda rakibi belli oldu. Buna göre temsilcimiz Radek Krolova'yı geçtiği takdirde playoff turunda Zalgiris'te karşılaşacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 31, Kerkük 44, Bakü 34, Bern 31, Tiran 37, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin ve Brüksel 24, Amsterdam 22, Viyana 33, Kopenhag 19, Sofya 31, Saraybosna 28 ve Üsküp 36 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Efendim başkentimiz Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Tüm dinleyenlerimizi yürekten selamlıyoruz. Irak'tan Yakın Türkmeneli programıyla yeniden karşınızdayız. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik masada Sefa Aktan'la çalışıyoruz ve mikrofon başında spikeriniz ben Orhan Yaşar. Yaklaşık 50 dakikalık süre boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 ve 463 34 21. Irak Türkmen coğrafyasındaki Türkmen yerleşimlerine her hafta yaptığımız kültür sanat gezimizde bu hafta sırayı Altınşehir Kerkük alıyor. Kadim Kerkük şehrinin tarihiyle birazdan sizlerle birlikte olacağız. Irak'tan Yakın Türkmeneli başlıyor. Program danışmanımız ve konuğumuz Kerkük Vakfı sözcüsü, araştırmacı, yazar, Profesör Doktor Mahir Nakip hocamız. Her hafta olduğu gibi yine bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Değerli dinleyenler, Kerkük'ün bugününe gelmeden tarihiyle başlayalım istiyoruz ve bu bölümümüzde Kerkük tarihini konuşacağız. Milattan önce 5000'lere dayanan köklü tarihi ve yine geçmişte birçok medeniyete yapmış olduğu ev sahipliği, toprağının bereketi, zengin petrol ve doğalgaz rezervleriyle böylesine kadim bir kültürün ve kadim bir şehrin geçmişine hep birlikte ışık tutacağız. Hemen bu arada Mahir hocama dönüyorum. Hocam, Kerkük tarihi öylesine muazzam bir derinlikte ki kronolojik olarak gidelim dilerseniz. Kerkük şehri ilk çağda Asurlar tarafından kurulan bir şehir. Buradan başlayarak Osmanlı'ya kadar uzanan o tarihi derinlikte kadim Kerkük şehrinin tarihiyle ilgili neler anlatırsınız?
1: Kerkük, söylediğiniz gibi kadim bir şehir, eski bir şehir. Şehir bir yığma kalenin içinde doğmuş diyebiliriz. Nitekim Daniel peygamber adı da üzerinde, Daniel bilindiği gibi hem üç dinin de kutsal sayıda bir peygamberin ismidir. Muhtemelen bu mezar da başka bir yerden buraya taşınma neticesinde gelmiş. Dolayısıyla bu söylem etrafında, kalenin etrafında şehrin canlandığını görüyoruz. Şehir ta Kanuni zamanına kadar bu kaleden ibarettir. Kanuni'den sonra hem büyüyor hem de şehrin diğer tarafına, yani kalenin altına iniliyor, aşağısına iniliyor. Fakat Osmanlı dönemine kadarki tarihine baktığımız zaman ilk defa Yakut-ül Hamevi'nin şeyinde Mu'cemül Buldan, yani devletlerin, beldelerin kamusu, sözlüğü şeklindeki olan kitapta Kerkük ismi geçiyor. Tabii ki İslami döneme girdiğinde artık Kadisiye Savaşı bitmiş. Yani Hazreti Ömer Sasanileri tarihten silmiş. Sasanilere bağlı o tarihlerde. Dolayısıyla şehrin o tarihteki olan demografik yapısı hakkında herhangi bir kayıt bulunmuyor.
0: Evet.
1: Ama biz böyle baktığımız zaman daha çok şehrin kayıtlardaki olan demografik yapısına temas etmemiz gerekiyor. Abbasi dönemine kadar şehrin çok sabit, böyle monoton bir tarihi söz konusudur. Esas 825'te Muhtasım Billah, yani Abbasi halifesi zamanında Türklerin de yavaş yavaş gelip buraya yerleştiğini görebiliyoruz. Ve o tarihi de en iyi inceleyen Mustafa Cevad adında Iraklı bir tarihçi var. Bu zatın da aslı Kerkük, Türkmendir. Kerküklü değildir, Diyala halkındandır. Onun güzel kitapları vardır. O konuda bunu temas eden kendisidir. Mutasım zamanında Bağdat Büyehilerin istilasına uğruyor. Yani halife devam ediyor Abbasiler, fakat şeyi ellerinden kaybediyorlar. Bağdat'ın yönetimini ellerinden kaybediyorlar. Dolayısıyla Büyehiler şehri işgal ediyor. Tuğrul Bey o zaman Selçuklu Devleti'ni yeni kurmuş, binli yılların başlarında. Ve Mutasım Tuğrul Bey'i davet ederek, gel beni kurtar tabiri caizse bu Büyehilerden. 1055 yılında Tuğrul Bey geliyor. Tarih kaynaklarda Bağdat'ı fethetti şeklinde yazıyor. Halbuki bir fetih değil o. Çünkü kendisi şehrin içine girmiyor. Dışarıda çadırını kuruyor. Ve Bağdat'ı Büyehilerden temizliyor. Dolayısıyla Tuğrul Bey saltanatı alıyor ama hilafeti yine Abbasilerde bırakıyor. Bu Ali Cenaplı orada gösteriyor. Hatta Mutasım'ın surun dışlarına çıkarak ziyaret ettiğini söylüyor. Yani kendisi içeri girmiyor, şehrin içine girmiyor. Bu büyük bir Ali Cenaplıktır yani. Dolayısıyla Selçuklular devrinin başladığını görüyoruz. O Selçuklular devri sırasında da çok enteresan bir gelişme var. Yine Mustafa Cevad'ın kayıtlarında görüyoruz. Bir prensten bahsediliyor. 1130 yılları civarında. Yani demek ki Tuğrul Bey'in Bağdat fethinden aşağı yukarı bir 100 yıl sonra filan Aslantaş Kıpçaki diye bir zattan bahsediliyor. Bu da bize aslında Kerkük'teki Türkmenlerin büyük bir ihtimalle Oğuz boyu değil, daha çok Kıpçak boyu olduklarını gösteriyor.
0: Bu daha önceki programlarımızda da defalarca bahsettiniz.
1: Buna temas ettik. Evet. Buna temas ettik. Bunu Mustafa Cevat da kitaplarında bunları bahsediyor. Evet. Biraz hızlı geçersek ondan sonra Erbil'deki olan beylikler zamanı başlıyor. Zengiler dönemi. İmadeddin Zengi, Nureddin Zengi. Ondan sonra Erbil programımızda temas etmiştik. Muzaffereddin Gökbörü zamanı. Selçuklular artık giderek zayıflamaya başlıyor. O zaman Kerkük'ün kimliği daha çok netleşiyor. Türklerle daha çok hemhal oluyor. Ve dolayısıyla ta Moğollar zamanına kadar geliyoruz. Moğollar Bağdat'ı istila ettiklerinde otomatik olarak Kerkük de onların hakimiyetine giriyor. Moğollar yüz küsur sene kalıyor. Ondan sonra da Moğollar gitmelerine rağmen İlhanlı Devleti ve Celayirli Devleti ki Moğol Devleti'dir. Ancak bunlar tamamen Türkleşmiş, hatta Türkmenleşmiştir.
0: Evet.
1: Bu konuda da Arap kaynakları bize bu bilgileri veriyor. İki devletin kurulduğunu bilebiliyoruz. Kalenin içerisinde çok önemli bir tarihi eser var. Bağdat Hatun Türbesi. Bu Bağdat Hatun Türbesi şimdi Türkmenler arasında Buğday Hatun diye geçiyor. Halbuki öyle değil. Orası Bağdat Hatun Türbesidir.

0: O türbe de bize İlhanlıların ve Celairlerin orayı çok ciddi manada önemsediklerini açık bir şekilde gösteriyor. Timur'un Bağdat seferi var. Timur'un Bağdat seferi sırasında da Kerkük'e uğradığını kayıtlar Mustafa Cevad'ın kitaplarında görebiliyoruz. Dolayısıyla bugün en büyük simge olan Daniel Peygamber'in minaresi bize çok şey ifade eder. O minare ya Celairli İlhanlılar zamanında yapılmış ya da Timur zamanında yapılmış. Çünkü bunlar Müslümanlaşmıştır. Peki Daniel Peygamber'in minaresi nereye kurulmuş? Daniel Peygamber'in havrasına kurulmuştur. Orası bir Yahudi havrasıymış. Dolayısıyla minareyi oraya kurarak aynı zamanda da camiye çevriliyor. Bir tarafı havra kalıyor, bir tarafı cami oluyor. Hatta mezarlıkları bile ikiye ayrılır. Yahudi mezarlığı, Hristiyan mezarlığı ayrı, bir de Müslüman mezarlığı. Hepsi aynı yerde. Benim rahmetli babam da orada metfundur. Amcalarım, dedelerim filan hepsi o mezarlıkta. Yani demek ki bir zamanlar şehir mezarlığı o şeyde mezarlıktan ibaret. Ondan sonra devir dönüyor ve şeye kadar geliyor. Kanuni Sultan Süleyman devrine kadar geliyor. Özetleme gerekirse Orhan Beyciğim, 11 tane Osmanlı'ya gelene kadar Türk hanedanı Kerkük'te hüküm sürüyor.
1: Evet hocam.
0: Bunların Büyük Selçuklular 102 sene, Irak Selçukluları 70 küsür sene, Musul Atabeyleri 100 sene, Kıpçaklar 10 sene. Kıpçaklarınki bakın kısa bir süredir. Onun için tarih kitaplarında çok yer almamış. Ama bence en büyük yerleşmelerin olduğu dönemdir bu. Erbil Atabeyleri İlhanlı dönemi var. Onlar da yine 80 sene, Celairliler 70 sene, Karakoyunlular 60 sene, Akkoyunlular 30 küsür sene, Safaviler 25 sene
1: evet.
0: Ve Osmanlılara gelince 384 sene Osmanlı
1: Evet.
0: idaresinde kalmış.
1: Evet.
0: Böylece köklü bir Türkmen, düşünün bunlar hepsi Türk boyları. Bunlar hepsi Türk devletleri ve bu devletler de elbette ki kültür mirasına, ne bileyim tarih mirasına, eski eserlere, tarihi yapılara filanlara büyük katkılar bulunmuştur. Kanuni Sultan Süleyman zamanına kadar şehir şeyden ibarettir, kaleden ibarettir ve tamamıyla bir Türkmen kimliğine bürünmüş bir şehir olarak karşımıza çıkıyor Kerkük.
1: Evet. Hocam gelelim o zaman o yavaş yavaş Osmanlı dönemine doğru. Kanuni Sultan Süleyman'ın 1534 Bağdat seferiyle Kerkük'te kesin bir Osmanlı hakimiyeti başlamış. Bu tarihten sonra şehirdeki idari düzen ve toplumsal yapı nasıl şekillendi? Osmanlı Kerkük'ü nasıl bir yönetim merkezi haline getirdi?
0: Şimdi Kanuni Sultan Süleyman'ın Bağdat seferi Irak'ın seferi olarak geçer. İki Irak seferi anlamındadır. Önce Tebriz'e gidiyor. Tebriz'i biraz elden geçiriyor. Ondan sonra Bağdat'a yöneliyor. Doğrusu Kanuni Sultan Süleyman'ın Kerkük'e girişi sırasında benim görüşüme göre bir Kıpçak kültürünün hakim olduğunu fark edebiliyor. Bugün Irak Türklerinin dilinde ciddi manada yoklarsanız Anadolu'da olmayıp da Kıpçak Türkçesiyle müşterek olan yüzlerce kelime var. Mesela koduk, sıpa demek.
1: Evet.
0: Anadolu'da yok bu kelime. Bala kelimesi Anadolu'da yok. Mesela Kıpçak Türkçesiyle var. Yengil, yüngül yani hafif anlamında. Bu da şeylerde Anadolu Türkçesi. Erzurum'da var. Erzurum'da bu kelime var. Kotur, uyuz anlamında. Kıpçak Türkçesinde de var. Irak Türkmenlerinde de var. Bu kelimeler, buna benzer çok uzatmaya gerek yok. Bu kelimeler Irak'ta yerleşen Türkmenlerin ciddi manada bunların bir Kıpçak boyu olduğunu gösteriyor. Kanuni Sultan Süleyman 1550 küsur yıllarında Kerkük'ten geçerken Leylan adında bir kasabası var. Şu anda nahiyedir, Bucak'tır. Oranın bir tepesi var. O tepede bir çadır kuruyor. Otağı kuruyor ve tahrir defteri tutuyor. Bu tahrir defteri Irak Türklerinin resmi olarak Kerkük şehri hakkında tuttuğu ilk resmi belgedir. Bu kimliği göstermesi açısından da harikulade bir belgedir. Bunu Başbakanlık yayınladı. 111 numaralı tahrir defteri. Bunun üzerine doktora tezleri yapıldı. Çok ciddi çalışmalar yapıldı. Bunun hakkında çok makaleler yazıldı. İngilizce makaleler var, Arapça makaleler var. Önemli bir dönüm noktasıdır.
1: Başbakanlık devlet arşivlerinde de yer alıyor.
0: Yer alıyor ve onu, hem de onun içerisinde de Matrakçı Nasuh'un da Kerkük'le ilgili bir tane şey var.

minyatürü de var. O minyatür de benim Kerkük'ün Kimliği isimli kitabımda yer alıyor. Şimdi niye buna temas ediyoruz? Yani niye Osmanlı zamanından sonraki o buraya temas ediyoruz? Burada Orhan Bey şey isimleri var, kişi isimleri var, erkek isimleri var, yer isimleri var, boy isimleri var. Şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada mesela ilgimizi çeken husus şudur. Hristiyanlar arasında Hürmüz, Aslan, Tengriverdi, Oruç gibi Türkçe isimler var. Şimdi bir Hristiyanın bu ismi vermesi ne demektir? Yani Türktür demektir. Evet. Evet, yani demek ki Türklerin arasında Hristiyan Türkler bile var, gelmiş buraya yerleşmiştir. Peki diğer isimler yani kimlerden ibarettir? İsim üzerinden gidiyoruz. Çünkü tarih defterlerinde din yazar. Yahudi yazıyor, Müslüman yazıyor, Hristiyan yazıyor. Üç mezhebi bile yazmıyor. Fakat Müslümanların isimlerine baktığımız zaman Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin hariç tutarsak, fakat bizim bilebildiğimiz etimolojik olarak Türk olabilen isimlerin isimlerine bakıyoruz. Adamın adı Kara. İmam kulu, Şah kulu, Pir kulu, Can kulu, Bayram kulu, Allah verdi, Tengri verdi, devlet geldi, Kadir kulu gibi ya kuluyla bitiyor, ya geldiğiyle bitiriyor, ya da verenle bitiriyor. Tanrı verdi, Allah verdi vesaire gibi isimler veriyor. Bu da bize bu bölgedeki olan insanların bir kısmının, ciddi bir kısmının kızılbaş olduklarını gösteriyor. Çünkü bu kulu kelimesi daha ziyade kızılbaşlarda muhteber olan isimlerdir. Ama o tarihlerde böyle bir mezhep falan gibi kavram yok. Yani bir kızılbaş da beş vakit namaz kılar.

0: değişimi. Hurmatı Tezek. Çok enteresan bir yerleşim bölgesi. Karalar bölgesi. Bunlar hepsi oradaki olan Kerkük'ün etrafındaki köy isimleridir. Taifelerin isimlerine, kabilelerin isimlerine baktığımız zaman Sulduz taifesi. Bugün Kazakistan'da da Sulduzlar var.
1: Evet.
0: Çok enteresandır. Döger taifesi. Oğuz'un 12-24 boyundan birisidir. Türkiye'de de Döver soyadlı çok kişiler mevcuttur. Karaca Bayat taifesi. Bu zaten Türkmenlerin büyük bir kısmında Bayat olduğunu önceki programlarımızda da söylemiştik.
1: Evet.
0: Bir şeye daha son olarak dikkat çekmek istiyorum. Kanuni zamanında yerleşmiş şeyler de var. Moğol boyları da var. Mesela Bacalanlar. Mesela Canpolatlar. Bunlar şeydir yani büyük bir ihtimalle Moğol boyludur. İlhanlı soyadı mesela. Adamın adı soyadı veya bir kabilenin adı İlhanlı. Bunlar belli ki İlhanlı devletine aittir. Dolayısıyla burada şeylerin de var. Hatta Kürtleşmiş boylar var Zengene mesela. Zengeneler bugün tamamen Kürttür. Fakat aslında o defteri, tahrir defteri bize gösteriyor ki bunlar Moğoldur. Çünkü bunların aynı zamanda alt boylarına baktığınız zaman hep Uğur, Satılmış, Kılıç gibi isimler geçiyor. Bir Kürt'ün bu isimleri alma ihtimali yoktur o tarihlerde. Dolayısıyla bunların da Türk olduklarını söyleyebiliriz. Kanuni Sultan Süleyman'ın haricinde kısaca yine temas etmemiz gerekirse tabii bir de 4. Murad'ın bu coğrafyadan geçtiğini biliyoruz. 4. Murad zamanında esas şehre ehemmiyet veriliyor. Ve bu gördüğümüz kalenin haricinde zaten şehir aşağıya doğru inmiş. Kerkük şehrini ortadan Kerkük hasas çayı dediğimiz bir çay böler. Bir vadi gibi ve o bir yaka tabir ettiğimiz, karşı yaka tabir ettiğimiz bölgelerde 4. Murat'tan sonra devlet daireleri kuruyor. Saraylar kuruluyor, mektepler açılıyor, işte ne bileyim camiler yapılıyor vesaire. Kışlalar yapılıyor. Bu bütün de Osmanlı yapıları hep o karşı yakadadır. Yani
1: kalenin, yeni bir şehir mi kuruluyor hocam?
0: Şehir kuruyor evet. Ve düzlüktür orası. Yani dolayısıyla Kerkük'ün eski yaka dediğimiz kalenin olduğu bölgelerde yatırlar var, eski camiler var, türbeler var vesaire. Ama karşı tarafa baktığımız zaman yok, orada daha çok Osmanlı'nın kimliğini görme imkanımız var. 4. Murat zamanında da böyle. 4. Murat'tan 1918 yılına kadar sakin, sessiz, basit, kendi halinde, demografik yapısı içerisinde uyumlu, mütecanis bir Kerkük'ten bahsedebiliriz.
1: Evet. Güzel bir Kerkük türküsü dinleyelim mi hocam?
0: Buyurun.
1: Efendim sırada çok özel bir isim var. Irak Türkmenleri için olduğu kadar bizler için de çok değerli bir isim. Abdülvahit Küzecioğlu söylüyor. Kalenin dibinde bir taş olaydı.

Bütün minarelerde sustu ezan sesleri. Artık yaşamak zordu. Zehir zıkkım bir rüzgar esiyordu Rak'tan. Ölüm sokaklarda kol geziyordu. Bir gece Kerkük'te vurdular beni. Geçti sokaklardan bir kızıl ordu. İslam'ı ve Türk'ü vuruyordu kurşunlar. Peygamber kabrinde ağlıyordu. Bütün hadisi şerifler, ayeti kerimeler yüreğimdeki kordu. Ama çıplak ayaklı ve çıplak kafalı adamlar beni sokak sokak sürüklüyordu. Benim kafam kanıyordu kaldırım taşlarında. Evim barkım yanıyordu. Ve benim cesedim kanlı bir bayrak gibi demir direklerde sallanıyordu. Artık yaşamak zordu. Ölüm sokaklarda kol geziyordu. Evim barkım yanıyordu. Peygamber kabrinde ağlıyordu.

0: Yavuz Bülent Bakiler'in kaleme aldığı Kerkük Ağdı'yla seslendik sizlere. Hocam, Mondros sonrasında Kerkük'ün elimizden çıkışı ve Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin bu emaneti geri alma çabalarının emperyalist oyunlarla boşa çıkarılması bölgede uzun yıllar sürecek bir acı dönemi başlattı. Osmanlı sonrası Irak monarşisinde Kerkük'ün ve Türkmenlerin uğradığı haksızlıkları, verdikleri o sessiz mücadeleyi hangi perspektiften nasıl okumalıyız?
1: Evet, buraya kadar anlattıklarımız adeta Türkmenlerin şah zamanıydı veya bayramıydı tabiri caizse. Çok rahat oldukları, huzurlu oldukları, mutlu oldukları bir yıllardı. Ama o zamanki bu bölge Anadolu'dan koptu. Türkiye'deki rejim çok önemli değil ama halkın halktan kopması, milletin milletten kopması çok büyük acılar bırakmıştır. Bunun en büyük acısını Türkmenili bölgesinde Kerkük'te hissederiz. Kerkük çok ciddi bir sebepti yani bu İngilizle Osmanlı, İngilizle Cumhuriyet arasındaki olan ihtilaflar. Çünkü burası artık bir petrol üretim fabrikası olarak görünüyordu. Hiç kimse buranın kültürü, tarihi, geçmişi vesairesi umurunda değildi, tarihi eserleri. Herkes yerin altındaki olan petrolle ilgileniyordu. Nitekim Bağdat'ta Irak Devleti'nin de dahi İngilizler tarafından kurulması ve Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal'a devredilmesinin ana sebebi Kerkük ve Musul petrolleridir. Bunu kesinlikle altını çizerek söyleyebiliriz. Türkmenler tamamıyla İngilizlere karşı şiddetli bir şekilde durdular. Evet, silahları yoktu. Şehirde yaşayan insanlardı, medeni insanlardı. Fakat bu

0: varlığı kabul etmediler. O devrin genç şair olan Mehmet Sadık, Kerkükli Mehmet Sadık, intihab etmem seni Faysal, Irak'ın mülküne diyordu. İntihab etmek seçmek demektir.
1: Evet.
0: Ben seni seçmem Irak'ın şeyde. Nitekim o şey yapıldığı zaman, sayım nedir o, seçim yapıldığı zaman Türkmenler oylarını vermediler. Ve dolayısıyla İngilizlerle şeyler arasında, Türkmenler arasında mesafe giderek açıldı. Asla bakarsanız o tarihlerde bugünkü Kuzey Irak dediğimiz bölgede Türkmenler, Araplar ve Kürtler hep birlikte hareket ediyordu. Ama biz daha çok Türkmenlerin kaynaklarına baktığımız için onların nasıl direndiklerini, nasıl karşı geldiklerini görebiliyoruz. Yoksa Kürt aşiretleri de, o civardaki olan Arap aşiretleri de, hatta daha güneylerdeki olan Şii Arap aşiretlerinin de önemli bir kısmı İngilizlere karşı gelmişlerdi. İngilizler var güçleriyle Türkmenleri sindirmeye çalıştılar. Nitekim 4-5 sene sonra 1924'te Kerkük'e uygulanan ilk katliam söz konusu oldu. Orada epeyce Türkmen esnafı şehit düştü ve
1: Levi katliamı
0: Levi
1: hocam.
0: Katliamı, evet, Levi katliamı. Levi katliamı da nasıl oldu? İngilizler Türkmenleri petrol şirketinde çalıştırmak istemediler. Musul civarında çok sayıda Hristiyanı getirerek, çünkü o zaman Hristiyanlar daha çok Musul'da bölgesinde, evet, bugünkü Duhok şehrinin etrafında yaşarlardı. Bunları getirdiler. Onlar da tabii birçokları da medeniyet görmemiş, kaba insanlar. İşte Hristiyan oldukları için İngilizlerle beraber aynı kefede kendilerine kabul edenler. Ve şehirde ciddi bir terör estirerek Ramazan gününde, Ramazan ayında Türkmenlerle çatışmaya girdiler ve çok sayıda Türkmen'in mağazası yağmalandı, insanları öldü ve ciddi bir zayiat oldu. Bir müddet sonra bunun telafisi yapıldı ama iş işten geçmişti. Yani tabiri caizse bir ok yaydan çıkmıştı. O tarihlerde Araplarla, Kürtlerle, Türklerin birlikte hareket ettiklerini çok bariz bir şekilde görebiliyoruz. Şeyh Mahmut bir Berzenci Kürt aşiret şeyhidir. Osmanlı'nın yanında yer aldı. Hatta Kötülemare Savaşı'nda da rol üstlenmiş bir şahsiyettir. Ve Osmanlı'nın ve Cumhuriyet'in yanında İngilizlere karşı da mücadele vermiş bir şahsiyettir. Arkasından Atatürk'ün şeylere, Cebari aşiretine, ki Cebari aşiretinin de içinde Türkmen kolu var, Kürt kolları var. Bunlar bir tarikat mensubudurlar. Bir telgraf çekiyor. Fethi Tevetoğlu bu telgrafı tarih mecmuasında yayınlamıştı. Orada Mustafa Kemal Atatürk bu 1925 yılında, 1 Ağustos 1925 yılında yazmış bunu. Şöyle yazıyor Mustafa Kemal Atatürk telgrafında: "Memleketin ayrılmaz bir parçası olan Musul'un ahalisinin yakında kurtulacağını inanç ve güven olunarak öteden beri devam eden çabalarınızda kararlı olmanızı, gelecekteki selamet ve saadetiniz adına bilinen hamiyetinize terk ediyorum," diyor. Yani ciddi bir destek var Atatürk'te, burada oradaki olan aşiretleri, kabileleri, Türkmeniyle, Kürdüyle, Arabıyla hepsini birlikte hareket ettirmeye çalışıyor. Ve maalesef bunlar tabii netice vermiyor ve ondan sonra bu bölgeler tamamen İngilizlerin hakimiyetine geçiyor. İngilizler sinsi bir politikayla Kürt aşiretlerini yanlarına almaya çalışıyorlar ve Türkmenleri giderek dışlama yolunu seçiyorlar. Bazı Türkmen şahsiyetleri kara listeye alınıyor. Bunların listelerini biz İngiliz şeyinden, o müzelerinden ve arşivlerinden toplama ve yayınlama Kerkük Vakfı olarak muvaffak olduk. Çok değerli araştırmacı başkanımız Erşat Hürmüzlü bu belgeleri getirerek yayınladı. Benim de Kerkük'ün Kimliği isimli kitabımda bunlar yer aldı. İzzet Paşa bunların başında geliyordu. Sami Bek bunların başında geliyordu. Hüseyin Nefçi vardı. Çok sayıda isimler var ki bunları kara listeye aldı İngilizler. Peki ondan sonra Kerkük'te tabii bir eğitim dili lazım. Yani İngilizce eğitilecek halleri yok. Tabii Arapçayı farz edecekler. Ancak halkın konuştuğu dil Türkçedir. Daha ziyade dolayısıyla Kerkük'te Türkmence'nin, başka yerlerde de Kürtçe'nin şey olarak mahkemelerde vesaire yerlerde geçerli bir dil olarak kabul edilmesine

0: karar veriliyor ve diller kanunu çıkarılıyor. İngilizler döneminde bu şekilde devam ediyor ta 1958 14 Temmuz'a kadar.
1: Monarşi yıkılıyor.
0: Monarşi yıkılıyor. Bu arada da monarşi yıkılmadan önce 46 yılında bir katliam daha oluyor. Gavurbağ katliamı. Evet. Evet. Gavurbağ katliamında da 40'a yakın Türkmen şehit oluyor. Ama o yani sonradan siyasi bir kimlik kazanıyor. Daha önce isyan şeklindedir. Çünkü ücretler çok düşük. Şirkette çalışan Türkmen ameleler çok mağdur ediliyor. Bunun üzerine bir isyan çıkarılıyor. İçinde bir bazı başka milliyetlerden de olan insanlar da olabilir. Ama ağırlık Türkmenlerdedir. Zaten o bahçenin bağın adı da Gavurbağ adı da üzerinde. O bağ hala duruyor Kerkük'te. Öyle bir isyan var. Bu dediğimiz hengame 1958 yılına kadar 14 Temmuz 1958 yılına kadar devam etti diyebiliriz.
1: Evet hocam buradan hızlıca devamla 1958 yılında General Abdülkerim Kasım'ın askeri darbeyle Cumhuriyeti ilan etmesinden 1968'de Bağız Partisi'nin yönetimi tamamen ele geçirmesine kadar geçen bu 10 yıllık sürede Kerkük'te yaşanan kritik gelişmelerle ilgili dinleyicilerimize neler anlatırsınız?
0: Şimdi tabii o yıllar giderek her gün biraz daha kötüye gitti Irak'taki gelişmeler. Türkmenler Cumhuriyet'ten çok şey bekliyordu. Destek de verdiler. Çok yaşasın Cumhuriyet bize verdi hürriyet diye sloganla Türkmenler sokaklara döküldü. Abdülkerim Kasım'la görüşme yaptılar. Bunlar kitaplarımızda hepsinde yer aldı. Fakat daha bir sene geçmemişti Cumhuriyet'in ilanı üzerine Komünist Partisi ile KDP bir işbirliği yaparak maalesef 14 Temmuz 1959 günü yani törenlerin, anma törenlerinin yapıldığı birinci yılda Kerkük'te planlı bir katliam hazırladılar. Bu katliamda 38 Türkmen şehit edildi. İçlerinde 8-10 yaşlarında, 12 yaşlarında bir kızımız olmakla beraber ve Türkmenlerin ileri gelenleri, Ata Hayrullah, İhsan Hayrullah, Nefçiler, Avcılar gibi ailelerin ileri gelenleri maalesef arabaların arkasına bağlandı, sürüklendi. Ağaçları parçalandı, vücutlar asıldı vesaire. Ve dolayısıyla çok ciddi bir şey, karamsar bir ortam doğdu. Türkmenler o tarihte büyük bir dayanışma içerisine girdiler ve kendi güçlerini toplamaya çalıştılar. Ve ondan sonra da ellerinden geldiği kadar milliyetçilik kavramına sarılmaya çalıştılar. Çünkü onları kurtaracak olan kavram buydu. Bunun etrafında duruşması lazım. Dolayısıyla diğer bölgelerde de aynı şeyi görüyoruz. Yani Tuz Hurmatı'da da bu hareket başlıyor. Altınköprü'de, Erbil'de, hatta Telafer'de. Hatta Telafer'de 1920'de ayaklanma oluyor. Bunu geçen programlarımızda temas etmiştik. Evet. Kaça kaç şey destanı. Dolayısıyla Türkmenler ciddi manada buradan hareket ederek şeye başladılar. Direnişlerine başladılar. Ancak devran döndü ta Bağız Partisi'nin yönetime gelmesine kadar. 1968 yılında. Evet 68 yılında. Her gün biraz daha kötüye gitti Orhan Bey Türkmenlerin durumu. Nitekim işte 74 yılında Saddam Cumhurbaşkanı yardımcısı olduktan sonra çok ciddi kararlar aldı. Türkmen artık kendi bölgesinde tayin olamıyor. Ondan sonra karı koca ayrı şehirlerde tayin olabiliyor. Türkmenler gayrimenkul alamıyor. İleri gelenleri hapse atılabiliyor. Çok insanlar işkenceler gördü o tarihlerde. Ve ister istemez Türkmen ailesi, Türkmen insanı her yönüyle, kültürel yönden, siyasi yönden, her yönüyle, sosyal yönden çok ciddi darbeler, zararlar gördü diyebiliriz. Ta günümüze gelene kadar.
1: Efendim bu 1959 Kerkük katliamından sonra kaleme alınan türkülerden birini dinleyeceğiz birazdan. Sanatçımız Mehmet Özbek sizler için seslendirecek. Mum kimin yanan Kerkük diyecek.

0: Hocam 2003 yılında Amerika'nın Irak'ı işgaliyle Kerkük'te yeni bir sayfa açıldı. Saddam rejiminin bitmesi Türkmenler için bir nefes olacak derken sistematik bir demografik değişim ve ardından meşhur 140. madde krizi yaşandı. 2003'ten bugüne uzanan bu 20 küsür yıllık süreçte Kerkük nasıl bir dönüşüm geçirdi?
1: Az önce hatırlarsanız Cumhuriyet'e Türkmenlerin ümit
0: Evet.
1: bağladığını ve ümitlendiklerini söyledim. Fakat hayal kırıklığına uğradılar. Aynı şeyi 2003 yılı için de söyleyebiliriz.
0: Orada da
1: Çünkü
0: bir ümit vardı, değil mi?
1: orada da bir ümit vardı. İşte demokrasi, diktatörlük bitti, demokrasi gelecek. İşte partiler kuracağız, serbest siyaset yapacağız, Türkmen haklarını alacak diyor. En azından insan kendi memleketine dönecek, kendi memleketinde yaşayacak. Fakat her ne hikmetse, tabii onun hikmetini de biliyoruz. Tekrar başta da söylediğimiz gibi herkes Kerkük'ün petrolüne şey bağlamış. Yani ümit bağlamış. Herkes gözü oradadır. Hiç kimse Kerkük'ün kültürüyle, tarihiyle, demografik yapısıyla ilgili değildir. Herkes Kerkük'ü bir petrol üretim fabrikası olarak görmüştür. Bu Araplar için de geçerlidir, Kürt siyasi grupları için de geçerlidir. Bu realiteyi bütün Türk dünyasının çok iyi bilmesi lazım. 2003 yılından sonra aslında o zaman işte 1 Mart tezkeresinin Türk parlamentosundan 2003 yılında geçmemesi ister istemez Türkmenlerin dışlanmaları.

0: olmalarına sebep oldu. Eğer oradan geçmiş olup da bu tezkere geçseydi ve Türk ordusu kısa bir mesafe için dahi Irak topraklarında olsaydı, bugünkü olan hadiselerin hiçbirisi olmazdı. Dolayısıyla Türkmenler ciddi manada siyasi süreçten dışlandılar. Ve kısa bir süre içerisinde Kerkük'ün nüfusu 300 bin iken Orhan Bey, takriben bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde şehrin nüfusu 800 bine çıktı. 800 bine çıktı. Ondan sonra bugün Kerkük'ün nüfusu 1 milyon 600 bindir. Sürekli Kürt siyasi bölgelerinden Kürtler buraya getiriliyor. Arap siyasi bölgelerinden Araplar buraya getiriliyor. Türkmenlerin buraya getirecekleri soydaşları yok.
1: Evet.
0: Evet. Dolayısıyla 2003 yılında Türkmenlerin Kerkük'teki nüfusu 450 bindir. O tarihlerde aşağı yukarı şehrin %60'ını oluşturuyorlar. Bugün de nüfusları 450 bindir ama şu anda %15-20'sini oluşturuyorlar.
1: Çok acı, evet.
0: Çok acı. Böyle olunca şimdi tabii ki siz il meclisinde Türkmenlerin sayısı, sandalye sayısı 2'ye düşer. Tabii ki Irak parlamentosunda Türkmenlerin milletvekili sayısı Kerkük'te 2'ye düşer filan. Yani bunlar birer sonuçtur. Herkes sebebine bakması lazım. Fakat maalesef Türkiye'de de bir de sadece bu işin sonucuna bakan insanlar mevcuttur. Ben daha ziyade müsaade ederseniz şeye temas etmek istiyorum. Yani 2003 yılından sonra yaşanan değişim sadece siyasi olarak değil, siyasi olarak zaten altı üstüne gelmiştir şehrin. Fakat çevre kirliliği had safhada. Çünkü petrol üretimi çok illegal bir şekilde artmıştır. Petrolün taşınması illegal bir şekilde dönüşmüştür. Çevre kirliliği dediğim gibi had safhadadır. Ciddi bir demografik değişim var. Bir çarşı pazara gittiğiniz zaman hangi dilde konuşulduğunu bile hissetmeyebilirsiniz. Ciddi bir tecavüzleri var. Arsa arazi tecavüzleri var. Ve ciddi manada bir yapı şeyi var. Terörü var şu anda Kerkük'te. Dolayısıyla bu nüfus değişimi şehirde ister istemez kültür yapısını da değiştiriyor, işte sosyal yapıyı da değiştiriyor, insanlar arasındaki ilişkiyi de değiştirebiliyor. Türkmenler bundan çok zarar gördü. Evet, sanatları çok parladı, sanatçılar çıktı, Türkiye'ye geldiler, işte elbiselerini çok rahat giyebiliyorlar. Yani Saddam zamanında yapamadıkları birçok şeyi yapar hale gelebildiler. Fakat en önemli husus şunu söyleyebiliriz. Yani Türkmenler şu anda Kerkük'te varlık gösterebilmeleri için mücadele veriyorlar. Halbuki bilakis yani bu şehir bir zamanlar mesela Tuz Hurmat'ı Kerkük'e bağlıydı. Saddam aldı ellerine, başka bir Tigrit'e bağladı. Altın Köprü'yü bağlamak istediğiniz zaman bağlayamıyorsunuz. Böyle şey olur mu? Halbuki orası yani Kerkük'ün bir parçasıdır. Dolayısıyla buna benzer hadiseler yani işte Kerkük'te bir vali meselesi yani Türkmen'in hakkıdır. Bütün 18 tane vilayetin hepsinde vali ya Şii Arap'tır ya Sünni Arap'tır. Sünni şehirlerde Sünni Arap'tır. Şii şehirlerinde Şii Arap'tır. Kürt şehirlerinde Kürt validir. Niye Kerkük'te vali mesela Türkmen olmasın? Olmuyor. Neden? Çünkü kavga o şehir üzerinedir yani. O bakımdan Türkmenlerin sürekli dışlanmaları ister istemez bir olumsuz bir şey yaratıyor. Tekrar söyleyeyim. Türkmenler sadece ileriye ümitle bakıyor. Ve Türkiye'ye de Kerkük politikasında çok aktif bir rol düştüğünü de buradan altını çizerek söylememiz gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet. Efendim, Irak'tan Yakın Türkmenleri programının bu haftada sonuna geldik. Bu bölümümüzde ilk çağ uygarlıklarından günümüze kadim Kerkük şehrinin köklü tarihini sizler için hazırladık. Program danışmanımız Profesör Doktor Mahir Nakip hocamıza kıymetli katkıları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Bir belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz. Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçlü Mekke Anlaşması fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Bölgenin geleceğinin artık bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız biçimde şekillendirilemeyeceğini vurguladı. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı dedi. Erdoğan bu açıklamaları Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesindeki mülakatında verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yapay zeka tabanlı yeni bir tarama ve tespit sisteminin devreye alınacağını açıkladı. Böylece yasa dışı platformların teknik altyapı değişikliği

ettiklerinin anlık belirlenebileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısının açılışına katıldı. Hürmüz Boğazı'nda bir tanker karaya oturdu. Sızan petrol 390 kilometrelik alana yayıldı. İran'ın Keşm Adası'nda da bir dereden petrol aktı. Umman, sızıntıyı önlemek için çalışma yürütüyor. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Boğaz'da kontrolün kendilerinde olduğunu savundu. ABD ordusu da Avrupa'yı aşmaya çalışan bir geminin hedef alındığını açıkladı. Tahran'a göre ise Hürmüz'ün açılması ABD'nin tutumunu değiştirmesi ve İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı. Türkiye, Gazze şeridinde insanlığa nefes oluyor. Yaz sıcakları ve altyapı yetersizliği nedeniyle temiz suya erişimin zorlaştığı bölgeye kesintisiz destek sağlanıyor. Türk Kızılay, soykırımcı İsrail'in yerinden ettiği Filistinlilerin kaldığı çadır kamplara günlük yaklaşık 100 bin litre içme suyu ulaştırıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'yu hedef aldı. NATO, Asya-Pasifik bölgesine sızıyor dedi. Arktik'te gerilimin tırmandığını söyledi. Fransa'da nükleer santralde deniz anası alarmı verildi. Ülkenin kuzeyindeki santralde deniz anası sürüsünün su pompalama istasyonlarında tıkanıklığa yol açması üzerine harekete geçildi. 3 reaktörün faaliyeti durduruldu, 1 reaktörün üretim gücü ise yarıya düşürüldü. Fransız basın kuruluşları Google'ın arama sonuçlarında sunduğu yapay zeka özetlerine karşı harekete geçti. 300'den fazla gazete teknoloji devini Fransa Rekabet Kurumu'na şikayet etti. Google'ın yapay zeka özetleri çok çeşitli kaynaklardan alınan bilgileri bir araya getiriyor. Yeni özellik medya kuruluşlarının internet sitelerinin tıklanma ihtimalini azaltma riski taşıyor. Bu da reklam gelirlerinin azalması anlamına geliyor. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin

aylık bebek ve 35 yaşındaki bir adamsa Umut oldu. Ve spor, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertliler 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Sturm Graz'ı deplasmanda da 1-0 mağlup etti. Temsilcimiz playoff'ta Fransız ekibi Lyon'la kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde tur atlaması durumunda rakibi belli oldu. Buna göre temsilcimiz Rada Krolove'yi geçtiği takdirde playoff turunda Kaunas Žalgiris'le karşılaşacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 31, Kerkük 44, Bakü 34, Bern 31, Tiran 37 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 22, Paris 31, Amsterdam 22, Brüksel 24, Viyana 33, Kopenhag 19, Sofya 31, Saraybosna 28, Üsküp 36 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
6: Sayın Hayat Turizm yolcuları, Moda Vakti programına hoş geldiniz. Moda süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken dertlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli rica olunur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlıkta ekibimiz sorumlu değildir. İyi dinlemeler.
7: Mola Vakti.
8: Merhaba sevgili Mola Vakti dinleyenleri. Programımız başladı. Hepiniz hoş geldiniz.
9: Mola Vakti'ne hoş geldiniz.
8: Abdullah, bugün çok tatlı bir konumuz var.
9: Tatlı. Yani çikolataları konuşacağız. Tatlı türlerini konuşacağız. Çünkü şekeri daha önce anlatmıştık. Şeker konuşmayız anladığım kadarıyla.
8: Diyorsun. Ama tatlı deyince aklına neden sadece şeker, çikolata veya tatlılar geldi ki?
9: Ne gelmesi gerekiyordu? Mesela Antep usulü sarımsaklı lahmacun mu?
8: Ay, olsa da yesek ne güzel olurdu değil mi?
9: Öyle bir söyledik ki benim de iyisin. Yani hiç sevmem bu arada ya. Sarımsaklı lahmacun
8: çok güzel yedir. Olur ama.
9: Gerçekten mi?
8: Evet.
9: Olur. Tatlı bir konu diyordun ama nereden geldik lahmacuna diye
8: sen getirdin.
9: Tatlı deyince neyi hatırlamam gerekiyordu diye sordum.
8: Bal. Balı nasıl unutursun ki? Tarihin en eski tatlısı üstelik.
9: Diğer tatlı türlerini saymadık ki balı unutayım. Ya şunu da sorayım o zaman. Arılardan sonra bugün de 55 dakika boyunca balı mı konuşacağız? Onu
8: hayır
9: mu anlatacağız
8: tabii ki. Hayır, hayır, hayır.
9: Şeker değil. Çikolata değil. Tatlı türleri değil. Bal değil. Peki tatlı konumuz ne?
8: Balayı.
9: Tatlı konu balayı mı?
8: Evet. Ayların en güzeli.
9: Bence her zaman değil.
8: Neden?
9: Balayı dediğinde birlikte yaşamaya alışmaya çalışan iki yabancının bir arada kaldığı ilk günler geliyor akla. Hiç istemedikleri sürprizlerle karşılaşmaları geliyor.
8: Aa, ne gibi sürprizler olabilir?
9: Kayınvalideni sabahleyin telefon etmesi gibi.
8: Canım telefonunu sessize alırsın, kapalı tutarsın.
9: Eşlerden biri fena horluyor olabilir mesela.
8: Oo, o horlama aşkın, evliliğin ilk günleri hasebiyle diğerine bana bir aşk masalından şarkılar söyle. Şarkılar söyle şarkısındaki şarkılardan biri gibi gelir insana.

0: Yan taraftaki banyodan gelir yani bu şarkıda. Horlama konusunda hiç katılmıyorum sana bu arada. Çok rahatsız edici. Yine de hadi senin dediğin gibi olsun. Aşk şarkısı gibi gelsin o horlamada bana gelmez ama neyse. Başka sorunlar da olabilir Nilgün.
1: Sana gelmez zaten genelde horlayanlar erkekler.

0: Allah, mağara devrine gitmezsin.
1: Yok yok yok, daha güzel bir yerden başlayacağım. Rivayetlerden. Sen seversin
0: Bayılırım. Yani hele
1: rivayetleri.
0: senin anlattığın meseller benim hayatımda çok önemli bir yer edin.
1: Balayının İngilizcesi ne?
0: Honeymoon, hani bal, moon ay demek. Acaba yine nasıl bir rivayetle bal ve ayı bir araya getireceksin diye merak ediyorum.
1: Balaya hakkında en yaygın rivayet şöyle. Eskiden, çok eskiden Avrupa'nın bazı bölgelerinde yeni evlenen çiftlere bir ay boyunca balla yapılan içecekler veriliyormuş. Bir çeşit bal şerbeti diyebiliriz. Bu bal şerbetinin çiftlere mutluluk, bereket ve doğurganlık getireceğine inanılıyormuş. Düğünden sonra bir ay boyunca içilen bu bal şerbeti, dolayısıyla bu yeni evlilik dönemine de balayı denmiş.
0: İlginç. İyi ki insanlar bir ay boyunca işkembe çorbası içmemişler. İşkembe ayı mı diyeceklerdi o zaman diye soracağım sana eğer öyle olsaydı.
1: Bak, şimdi düşününce işkembe ayı değil de işkence ayı diyebilirlermiş.
0: Kokusundan diyorsun, sirke
1: Düşünsene eski zamanları. Hem bizde hem de diğer kültürlerde gençler hiç tanımadıkları, ailelerinin uygun gördüğü kişilerle evleniyorlardı.
0: yani görücü usulü.
1: Evet, şimdiki gibi tanışayım, görüşeyim, anlaşayım gibi imkanları yoktu. Belki hiç yüzünü görmeden, sesini duymadan evleniyorlardı.
0: Şimdi düşünüyorum da bayağı haklısın gerçekten. Hiç tanımadığın bir insanla aynı odayı, aynı sofrayı paylaşıyorsun. Huyunu bilmediğin bir insanla iletişim kurmaya çalışıyorsun, onu tanımaya çalışıyorsun. Bu gerçekten zor.
1: Boşuna bal şerbeti içmiyorlarmış işte. Bu kadar zorluğu taşımak için insana gerçekten güç kuvvet lazım.
0: Kan kustum, kısılcık şerbeti içtim der gibisin. Ne boşuna bal şerbeti içiyor. Kötü bir şey içmiyorlar ki, bal şerbeti
1: Tamam
0: içiyorlar.
1: işte, o boşu boşuna içmiyorlarmış diyorum.
0: Sadece güçle kuvvette değil lazım olan, birincisi sabır lazım, ikincisi tahammül lazım. Tanımadığım bir insanla bal şerbeti içiyorsun sonuçta.
1: Şimdi bugünkü anlamdaki balayı ise 19. yüzyılda ortaya çıkmış. Özellikle İngiltere'de zengin aileler arasında yeni bir moda olarak başlamış bu. Evlenen çiftler düğünden sonra seyahate çıkıyormuş ama öyle gidip baş başa tatil yapmak değilmiş amaç.
0: Neymiş?
1: Akrabalarını ziyaret
0: Aa, çok
1: ediyorlar.
0: güzel bir şey.
1: Özellikle düğüne gelemeyen akrabaları
0: Ha, altı toplayacaklar diyorsun.
1: dolaşıyorlarmış.
0: Yatırım. Gelip çeyrek takmayanların altınlarını toplama turu diyebiliriz yani buna.
1: Abdullah, böyle bir şey benim aklıma gelir normalde. Senin de aklına geldiğine göre sen altın sevmeye başladın diyebilirim herhalde, değil mi?
0: Yani altını herkes sever. Ben sevmeye başlamak isterim. Param olsun ve altın gelsin isterim. Bakacağız.
1: Sen ilgilen altınla. Kesinlikle zenginlik getirir. Kendimden biliyorum. Bak, ben altın seve seve nasıl zengin oldum. Maşallah bana. Darısı sana.
0: Maşallah, şöyle mi seviyorsun? Canım benim, ne tatlı bir çeyreksin sen. İleride inşallah yarım olursun.
1: Tabii.
0: Yakında senin ata lira olarak burada bulunman da bize yakışır. Biz seni çok severiz mi
1: Bak ne
0: diyorsun? Böyle mi
1: güzel
0: yapıyorsun?
1: öğrendin, tabii ki
0: Ha.
1: öğrendin, ama bak ben balayına dönüyorum yine. Önceleri akraba ziyareti amacıyla çıkılan bu yolculuklar zamanla göl kıyılarında, dağlarda, deniz kenarında vakit geçirmeye dönüşmüş.
0: Tabii ki tam o devirlerde sanayi devrimi oluyor. İnsanların hayat tarzları, alışkanlıkları değişmeye başlıyor. Demek ki balayı da bundan nasibini alıyor.
1: Tam da dediğin gibi olmuş. Tur şirketleri kurulmaya başlamış. Yeni oteller açılmış. Tren yaygınlaştığı için seyahat etmek kolaylaşmış. Netice olarak balayı turizmi de artık gözde bir turizm kalemi olmuş.
0: Bugünlerde ise artık balayının suyu çıktı. Eskiden çiftler baş başa kalmak, güzel zaman geçirmek, anı biriktirmek için
1: Anı
0: balayına
1: biriktirmek ne
0: gidiyorlardı.
1: demek ya? Paylaşacak güzel hikayeler edinmek. Bu çok moda oldu, anı biriktirmek.
0: Anı
1: Nasıl
0: biriktirmek.
1: biriktiriyorsun anıları?
0: Böyle topluyorsun,
1: Üst üste
0: klasöre koyuyorsun.
1: koyuyorsun.
0: Şimdi
1: Peki.
0: sosyal medyada paylaşıyorlar, orada anı
1: Peki.
0: biriktiriyorlar. Yani balayına çıkmanın asıl amacı sosyal medyada birilerine göstermek.
1: O konulara da değineceğiz birazdan. Ben sana başka bir rivayeti daha anlatmak istiyorum.
0: Aman anlat, rivayetimiz eksik kalmasın lütfen.
1: Bu rivayet antik çağa dayanıyor.
0: Antik Mısır başlıyor.
1: Eskiden Mezopotamya'da evlilik sadece iki gencin birlikteliği değil, ailelerin birbiriyle bağ kurması temelinde olurmuş. Aileler, tanrılar, gelenekler kapsamında bu bağ kurulurmuş. O zamanlarda da evliliğin ilk ayları özel anlam taşırmış ve o dönemlerde de ilk ay

0: bal şerbeti içilirmiş. Bal o çağlarda yalnızca tatlandırıcı değil, aynı zamanda iyileştirici, güçlendirici ve bereket artırıcı bir madde olarak görülürmüş.
1: Biraz önce anlattıklarına çok benzeşiyor bunlar.
0: Evet,
1: Yeni
0: ama
1: bir şey
0: burada bir
1: uyduramadın
0: fark
1: mı?
0: var.
1: Ne fark var? Antik Mısır'da gidemedik. Mezopotamya'da kaldık yani.
0: Mezopotamya'da bal şerbeti içmek aynı zamanda kutsama ritüeli sayılırmış. Arılar kutsal kabul edilip düzen, çalışkanlık ve bereketin sembolü olarak görülürmüş. Yeni bir aile kuran çiftin de bu niteliklere sahip olması için bal ve ballı içecekler hediye edilirmiş. Ayrıca ay takvimi kullandıklarından dolayı ayın döngüleriyle evlilik arasında bağ kurarlarmış. Bu yüzden hem balın tatlılığı hem ayın döngüsü birleşir, bal ayı olarak anılırmış. Hatta antik tabletlerde, hukuki ve dini metinlerde ailelerin evlilik sırasında ekonomik sorumlulukları detaylı şekilde yazılmış ve ballı içecek temini de bu sorumluluklardan kabul edilmiş.
1: Bu anlattığım beni çok ikna etti yalnız. Rivayetten çok sanki tarihi bilgi verdin.
0: E
1: Yani
0: tarih uzmanıyım ya.
1: bir de tabletler mabletler dedin ya, böyle bir
0: Evet.
1: oturttum bir yere.
0: Ha,
1: Bir de
0: tabii.
1: antik Mısır'ı, antik Yunan'ı falan da katmadın. Tek bir bölgeyi anlattın. Çok ikna oldum. Demek ki Mezopotamya'daki bu adetler zamanla tüm dünyaya yayılmış.
0: Olabilir.
1: Nasıl olabilir? O kadar ikna edici konuştuktan sonra ne demek olabilir?
0: Peki, olur. Zaten hep öyle olmuyor mu?
1: Nasıl
0: Bir
1: hep öyle
0: yerde
1: olmuyor? Her yer
0: çıkan
1: Mezopotamya.
0: adetler, bak bir
1: Evet.
0: yerde çıkan adetler, göçler, seferler sayesinde bütün dünyada bilinir hale geliyor.
1: Özellikle de bizim bölgede yalnız
0: Evet.
1: Mezopotamya'dan geliyor.
0: Çok konuştuk galiba. Bir
1: Bir
0: müzik
1: müzik
0: arası
1: arası
0: verelim mi?
1: verelim.

0: Ah Mirim, ah eskiden balayı mı vardın? Oğlumuza gelini alır, evimizden bir oda verir. Gelinin getirdiği çeyizleri o odanın duvarına asardık. Davullar, zurnalar eşliğinde gelini eve getirir. Halayımızı çeker, damadı yumruklayarak gerdeğe gönderirdik. Ertesi sabah da gelin kalkar, kahvaltımızı hazırlar, elimizi öper, kendi adetlerimizi yerine getirirdik. Şimdi öyle mi? Ayrı evler tutulup ayrı eşyalar alınıyor. Düğün, dernek desen salonlarda yapılıyor. Gençler ilk gece otelde kalıp, ertesi günde ana baba eli öpmeden uçup gidiyor. Neymiş efendim? Balayına gidiyorlarmış. İnsan annesiz babasız bal mı yer? Ay mı geçirir aguzum?
1: Geçirmez teyzem, geçirmez. Siz neler yapardınız eskiden? Gençlerin evlendiği günün ertesi gün neler yapardınız mesela?
0: Ama ben normal sesime dönüyorum. Yaşlı olmak çok zormuş.
1: Emin ol benim için daha zor. Ben hiç beceremiyorum çünkü. Yalnız şunu söyleyeyim, çok başarılıydınız. Benim için çok zor. Her zaman olduğu gibi bir yaşlı teyzeyi de birebir yaşattın bize.
0: Ay çok teşekkür ederim. Eskiden her yöreye göre farklı adetler varmış ama eskiden yeni gelinin öyle bir ay boyunca bal şerbeti içip yan gelip yatacağı günler yokmuş tabii ki. Çünkü hayat devam ediyor ve insan gücüyle yapılıyor birçok iş. Düğünden birkaç gün sonra gelin de damat da normal hayatına dönermiş. Ama tabii ki gelin ertesi gelin yüzü denilen adetler varmış ki hala Anadolu'da var bu adetler. Malum herkes balayına gitmiyor günümüzde de.
1: Ne yapıyor bu insanlar bu dediğin gelin ertesi ya da gelin yüzünde?
0: Gelini zaten eve alırlardı. Düğünün ertesi gün mutlaka

0: Gelin evinde, yani oğlan evinde bir eğlence düzenlenirdi. Kadınlar toplanıp gelinin yüzüne kırmızı pullu örtü örtülür, o açılırdı. Kadın tefçiler tef çalar, kızlar, kadınlar bir güzel oynardı. Gelenler yeni evlenen çifte hediyeler getirirdi.
1: Altın ya da para mı?
0: Hayır, mutfak eşyası getirilirdi genellikle. Hatta tencere getirenler içine mutlaka bulgur, pirinç gibi yiyecek de koyardı.
1: O gelenek devam ediyor. Cam tencere.
0: Evet, cam tencereler yerini porselen tencerelere bıraktı. Fırın kaplarına bıraktı artık.
1: Ha, o kadar modayı takip edemiyorum. Nereden nereye uzanmış onu bilemiyorum.
0: Eskiden Anadolu'da gelinin erkenden ve özellikle kaynanadan önce kalkması beklenirdi. Sabah kalkacak, evde musluk olmadığı için kaynanası ve kayınpederinin eline abdest suyunu dökecek, çayı demleyecek ya da çorbayı kaynatacak, sofrayı düzecek ki ne kadar hamarat olduğu ve iyi aile kızı olduğu anlaşılacak.
1: Yani öyle ben bir köşeye çekileyim, yeni gelinim, süzüleyim demeyecek.
0: Süzülme işini gelin yüzü ya da duvak açma eğlencesinde yapacak. Yeni gelin olarak hanım hanım oturup konuşmadan, gülmeden süzülecek.
1: Niye konuşmuyor, niye gülmüyor?
0: Çok ayıplanırdı eskiden.
1: İlginç. Niye ayıplanıyor ki?
0: Adet öyle. Sonra gelinle damat el öpmeye çıkar. Büyüklerin elleri öpülmeye gidilir. O büyükler de yeni evli çiftin ellerine para sıkıştırır, hediye verir.
1: Bak biz fakirler için bu adet çok güzel. O paralarla borçlar ödenir.
0: Borçları yok ama olsun, birikim yaparlar. O devirde ne borcu? Gelip kayınpederinin, kayınvalidesinin evinde oturuyor.
1: Ha, hiç masrafsız.
0: Şimdi bir adetten daha bahsedeceğim. Böyle bir gelenek daha varmış. Ben bunu ilk kez duydum. Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde gelinin ilk gün su getirmesi veya çeşmeye gitmesi adeti varmış. Bunun sembolik anlamı bereket, temizlik ve yeni hayata alışmakmış. Gelin su getirirken çocuklara şeker de dağıtırmış.
1: Tabii evlerde o zaman musluklar, çeşmeler yok.
0: Yok tabii ki. Bir de çeyiz görme vardı. Demin dediğimiz gibi gelinin o zamana kadar işlediği el emeği ürünler gelin odasının duvarına asılırdı. Konu komşu da bu odayı görmeye gelirdi. Çeyiz görme denir buna. Sen çeyiz görmüş müydün?
1: Görmedim, hiç de merak etmedim. Ayrıca oradan çok dedikodu çıkar.
0: Çıkar tabii. Çeyizi az mı, çok mu, hazır mı, el emeği mi?
1: Neye göre az, neye göre çok? Ne kadar kullanmak istiyorsa o kadar yapmıştır. Yani niye bunu neye göre değerlendiriyorlar?
0: Şimdi ana ne kadar mahirse kızı da o kadar güzel olur kızının çeyizi de. Görgülü kuşlar gördüğünü işler diye bir sözümüz vardır ya bizim.
1: Ben bilmeyerek, anlamayarak bakan ben. Neydi görgülü kuşlar?
0: Gördüğünü işler. Yani anasından ne gördüyse o da onu yapacaktır. Anneannesinden ne gördüyse annesi de onu
1: Yani
0: yapmıştır
1: biz
0: zaten
1: az
0: kızına.
1: çeyiz gördüysek diyeceğiz ki

0: Gülü kuşlar
1: Peki
0: gördüğün işlerde.
1: kullanıyorlar mı o
0: Eskiden
1: yaptıklarını?
0: kullanılırdı belki ama günümüzde sadece sandık bekliyor. Sandık da yok artık da baza bekliyor diyelim.
1: Damatlara bir şey yok mu?
0: Bazı yörelerde damat kahvaltısı varmış. Düğünün ertesi sabahı damat arkadaşlarıyla buluşurmuş, şakalaşırmış, çeşitli oyunlar oynarlarmış. Ha, demek ki son bir kez biz hala çocuk sayılırız diye bekarlığa sembolik olarak veda
1: Ama düğünün
0: yapıyorlar
1: ertesi
0: herhalde.
1: sabahı.
0: Tamam işte. Sembolik olarak veda yapıyorlar diye düşündüm ben.
1: Keşke öncesinde yapsalarmış ama neyse. Bu söylediklerine bakınca aslında eskiden Anadolu'da düğünün ertesi günü damatla gelinin incelenme günü. Herkes gelin görmeye geliyor, gelinin yüzü açılıyor, çeyizi kontrol ediliyor, damat arkadaşlarıyla düğünü değerlendiriyor. Yani tam bir inceleme günü yani. Allah Allah. Gençler boşuna balayına kaçmıyor bence. Baksana herkesin gözü bu gençlerin, gelinle damadın üzerinde.
0: E kaçıyorlar da ne yapıyorlar ki? Her adımlarını sosyal medyada paylaşıp hani dedin ya az önce anı biriktiriyorlar diye biriktirdikleri anılarını herkes görsün istiyorlar.
1: Yalnız o başka, bu başka.
0: Başka olan ne? İkisinin de temelinde görünür olmak var.
1: Ama eski usulde onlar görülüyor. Sosyal medyada ise onlar istediklerini gösteriyor.
0: Ben anlamadım bu gençlerin derdini.
1: Sen gençlerin bu derdini anlamaya çalışırken, ben de araştırmacı gazeteci olarak başka kültürlerden sana balayı haberleri getirdim.
0: Oo, hadi ver bakalım.
1: Önce Japonya. Japonlar için evlilik eskiden bireysel bir aşk hikayesinden öte aile ve toplum düzeninin gereği olarak yapılıyordu. Onun için Japonların çılgın düğün eğlenceleri yoktu. Onlar için uyum önemliydi. Bu nedenle önce halay çekeyim, davul çalayım demiyorlar, atlayıp trene, kaplıcalara gidip ahşap misafirhanelerde kalıyorlardı. Balayından amaçları heyecan, eğlence değil, birbirlerine alışmaktı.
0: Kaplıca kışın güzel de yazın yanmıyorlar mıydı
1: O
0: acaba?
1: kadarını bilmiyorum. Yanıt veremediğim için de hemen Hindistan'a geçiyorum.
0: Peki.
1: Hintliler için düğün çok önemli. Günlerce hazırlık yapılıyor. Yüzlerce davetli çağrılıyor, çeşit çeşit ritüeller gerçekleştiriliyor, bir büyük görkemli düğün yapılıyor. Ertesi günse kimse Maldivlere gitmiyor, büyükleri ziyarete gidiyorlar onlar. Yani yeni gelin ve damat akrabalarla tanışıyor, onlara hediyeler veriyor, dualar ediliyor sonrasında.
0: Altın mı takıyorlar acaba? Çok güzel takıları var ya Hintlilerin.
1: Buna
0: Oradan
1: takıl
0: aklıma
1: deniyor değil
0: geldi.
1: mi?
0: Tabii.
1: Takı deyince takılıyoruz. Orada kalıyoruz. Bunu da bilmiyorum ve hemen Çin'e gidiyorum.
0: Peki.
1: Çin'de balayı demek fotoğraf çekmek demek. Son 20 yılda balayı fotoğrafçılığı diye bir sektör doğmuş Çin'de. Profesyonel ekipler kuruluyor, makyaj uzmanları geliyor, kostüm tasarımcıları orada bulunuyor. Çift bazen günlerce şehir şehir dolaşıyor. Bir gün antik saray kıyafeti giyiyorlar, ertesi gün Avrupa prensi ve prensesi oluyorlar. Bazen düğün fotoğrafları için harcanan para düğünden fazla olabiliyor Nilgün. Ki bu gelenek biraz Türkiye'de yansımaya başladı. Alaçatı'da böyle herkesi görüyorsun. Bütün gün fotoğraf çektiriyorlar
0: Niye
1: düğün.
0: Alaçatı Bodrum'a da gidiyorlar?
1: Ya ben Alaçatı'yı uygun gördüm. Sen
0: Peki.
1: Bodrum'a götür damatla
0: Mevsim,
1: gelini.
0: mevsimine göre.
1: Ya bu arada Çankaya
0: Sörf biliyorlarsa
1: civarında da
0: Alaçatı'ya
1: ulaştırabilirsin
0: gidiyorlardır.
1: Ankara'da.
0: Sadece yüzeceklerse Bodrum'a.
1: Norveç, Finlandiya ve İsveç'te ise balayında doğa hayatın merkezinde. Biz sıcak deniz arıyoruz, onlar sessizlik arıyor. Bazı çiftler göl kenarında küçücük bir kulübeye gidiyor, orada telefon çekmiyor. Komşu yok, gürültü yok, sosyal medyada yok doğal olarak. Sadece göl, orman ve sessizlik var. Beğendin mi bunu?
0: Ben bol bol fotoğraf çekip dönünce mi paylaşıyorlar diye düşündüm ama
1: Yok, fotoğraf da yok.
0: fotoğraf da yok. Yok beğenmedim o zaman. Benlik değil.
1: Sosyal medya yoksa ben yokum
0: Yok.
1: diyorum. Takı da yok zaten.
0: Yok.
1: Kimsenin
0: Tabii
1: altın
0: hiç.
1: maltın kullandığı da
0: Aa,
1: yok.
0: öyle balayım olur.
1: İskoçya'nın bazı bölgelerinde çok eski bir gelenek var. Adı Black Canning. Düğünden önce çiftin üzerine un, yumurta, balık artıkları, şurup ve çamur atılıyor.
0: Neden böyle bir şey yapıyorlar
1: Bir
0: ki?
1: amaçları var. Hayat bazen seni rezil edecek, zorlayacak, üstüne pislik atacak. Eğer buna birlikte dayanabiliyorsanız evliliğe de dayanırsınız mesajını
0: Hiç hoş
1: alıyorlar.
0: değil.
1: Beğenmedin.
0: Beğenmedim. Yok.
1: Ya un, yumurta, balık artığı istemiyorsun.
0: Yok.
1: Şurup, onu da
0: Yok,
1: istemiyorsun.
0: istemiyorum.
1: Peki. Çamur? Çamur banyosu yapıyorlar?
0: Hayır tabii
1: Tamam.
0: ki.
1: Almanya'da ise Polterabend geleneğinde misafirler eski porselenleri kırıyor. Ev sahibi kızmıyor. Tam tersine

0: ekliyor. Sonra yeni evli çift o kırıkları temizliyor.
1: Anneanneden kalan porselenleri kırmıyorlardır inşallah, değil mi? Eski porselenleri, hani böyle takım
0: Seçiyorlardır herhalde.
1: olmayanları kırarlar diye düşündüm. Bir de kendileri mi getiriyorlar kıracakları porselenleri, yoksa ev sahibi mi veriyor? Bak, merak ettim şimdi. Benim o kadar kırılacak porselenim olmayabilir
0: Ben
1: mesela.
0: bunun bu kadar maddi boyutuyla ilgilenmeyeceğim. Sana manevi boyutunu anlatacağım.
1: Peki.
0: Hayatta işler bazen kırılacak. Önemli olan birlikte toplamak diye bir mesaj veriyorlar. Yani hayatta sizi
1: Mesaj güzel.
0: zorlayacak şeyler olacak, kırılacak, dökülecek ama birlikte toplayacaksınız. Yani bilemedim, porselen evden mi geliyor, eskiden mi geliyor, çok mu eski, çok mu yeni? Kenya ve Tanzanya'nın bazı topluluklarında evlilik sadece iki kişinin meselesi değil Nilgün. İki ailenin, hatta iki köyün birleşmesi olarak görülüyor. Bu yüzden yeni evliler düğünden sonra günlerce süren kutlamalara katılıyor. Yani çift hemen ortadan kaybolmuyor. Toplumun içine daha çok karışıyor. Ve yine Finlandiya'ya döneceğim. Buna İzlanda'yı da ekleyeceğim. Bazı çiftler özellikle kışın evleniyormuş Finlandiya ve İzlanda'da.
1: Neden?
0: Hava soğuk ama kuzey ışıkları var. Düşünsene, gökyüzü yeşil, mor mavi, renkler dans ediyor gibi. Sen de o ışıkların altında dünya evine giriyorsun. Bak ne kadar romantik
1: Ta o
0: anlattım.
1: zamanlardan evlilik sadece iki kişinin değil, bir topluluğun da kutladığı bir başlangıçmış aslında.
0: Evet, kuzey ışıklarının altında evlenenler, Tanzanya'da birleşen köyler ve balayında tek tek sayılan altınlar. Seni
1: Güzel.
0: ilgilendiren kısmı değil mi?
1: Evet. Sen altınları saymaya devam et, biz bir müzik dinleyelim.

0: Bak, kral da olsan, kraliçe de olsan, işçi ya da köylü de olsan, evlilik ve evliliğin ilk günleri tüm insanlar için önemli.
1: Tabii önemli olacak. Tek kişilik hayattan iki kişilik, hatta ilerleyen yıllarda 3, 5, 8 kişilik hayatlara geçiyoruz.
0: 3-5 kişilik hayatlara geçince durum tamamen değişiyor da biz bugün 2 kişilik hayatın ilk günleriyle ilgileniyoruz çünkü balayını konuşuyoruz.
1: İlgilenelim o zaman ve tarihin en ilginç balaylarını paylaşalım.
0: Napolyon Bonaparte'la Josephine 9 Mart 1796'da evleniyorlar ve Napolyon evlendikten 2 gün sonra İtalya seferine gidiyor.
1: Josephine
0: Olabilir, çıldırsın ama Napolyon'un işi bu.
1: çıldırmıştır.
0: Adam yani hem komutan hem imparator gidecek yani. Napolyon Josephine'e tutkulu ve özlem dolu yüzlerce mektup yazıyor. Josephine bunları pek dikkate almıyor bu mektupları. Napolyon da niye daha sık cevap yazmıyorsun diye Josephine'e sitem ediyor mektuplarında.
1: Şimdi tarih bize şunu gösteriyor ki teknoloji değişmiş ama beklentiler değişmemiş. Şimdi de niye mesajıma cevap vermedin ya da niye geç verdin diye trip atıyoruz.
0: Ama trip atacak bir durum mu var ortada? Adam diyorum ya savaşa gidiyor, sefere gidiyor.
1: Olsun bu balayı. Birkaç gün geç gidecekse. Kraliçe Victoria ile Prens Albert 1840'ta evlenmiş. Victoria'nın günlük tutma alışkanlığı varmış. Balayı hakkında yazdıkları bugün bile tarihçileri
0: Neler
1: şaşırtıyormuş.
0: yazmış?
1: Victoria o günleri hayatının en mutlu dönemlerinden biri olarak anlatmış. Ve bu çift saray protokolünden kaçabilecekleri özel bir dünya kurmak istemiş ve bir malikane satın almışlar. Özel plajları, bahçeleri ve sadece aileye ait alanları varmış. Normalde Victoria dönemi denince insanların aklına mesafeli, soğuk, katı bir ahlak anlayışı gelirmiş ama Victoria'nın günlükleri onun bambaşka bir yönünü göstermiş. Victoria, eşi Prens Albert'e resmen sırılsıklam aşık olmuş ve her aşık kadın gibi Leyla gibi gezmiş yıllarca.
0: Gerçekten Leyla gibi mi gezmiş peki?
1: Yo, o kısmını ben uyarladım. Prens Albert'in yakışıklılığını, gözlerini, gülüşünü, zarafetini sayfalarca anlatmış. Bak bu kısmı çok acı. Albert öldüğünde Victoria yıkılıyor ve ömrünün geri kalan yaklaşık 40 yılını siyah kıyafetlerle geçiriyor. Albert'in odasını olduğu gibi koruyor. Giysileri kaldırılmıyor. Hatta bazı hizmetler sembolik olarak devam ettiriliyor.
0: Gerçekten sevmiş demek ki.
1: Evet.
0: Ve bak aşk kraliçe, ev kadını, zengin yoksul ayırmıyor. Herkese eşit davranıyor.
1: Evet.
0: Bir başka hikaye Rusya'dan. İkinci Nikolay'la Aleksandra Fyodorovna 1894 yılında evleniyor. Fakat düğünden hemen önce Çar 3. Aleksandr ölüyor. Yeni evlenen çift balayından çok cenaze törenleri ve devlet işleriyle uğraşmak zorunda kalıyor. Balayı olayı yalan oluyor yani.
1: Ne güzel işte imparator olmuş.
0: Çar olmak, imparator olmak güzel mi sence?
1: Güzeldir bence.
0: Bence değil. Çok büyük sorumluluk. Hele bir de beklemezken. Ya yani öyle bir şeye hazırlığın yok. Düşünsene ülkenin ve insanların kaderi senin elinde. Ben bunu hiç istemezdim. Hele böyle hazırlıksız.
1: Böyle bakınca ben de istemezdim.
0: Doğru yolu buluyorsun. Bak rasyonelite,
1: Evet. Peki.
0: gerçekçilik budur. Ve yeni akın balayılar var. Mesela sosyal medya balayısı. Belki de günümüzün en yaygın balayı türü bu. Eskiden insanlar balayına giderdi, şimdi bazı insanlar balayının içeriğini üretmeye gidiyor. Düşünsene, daha havaalanına gelmeden pasaport fotoğrafı, bavul fotoğrafı, kahve fotoğrafı, uçak kanadı fotoğrafıyla başlıyorsun.
1: Sen hangisini paylaşırdın mesela?
0: Bunlardan mı?
1: Evet.
0: Ya bunlardan kahve kanadı... uçak kanadı
1: Ben
0: fotoğrafını paylaşmazdım şahsen.
1: uçak biletini yurt dışına gidiyorsam onu paylaşırdım mesela. Bir elimde kahve, bir elimde uçak bileti güzel olabilirdi.
0: Ya,
1: Evet, pardon, sen devam et
0: kimsenin
1: lütfen.
0: gözüne sokmak gibi bir haysim yok. Kendim uçak biletini. Artık uçak bileti de zaten öyle değil. Ya mobil. Telefonundan gösteriyorsun.
1: Yok, oraya gidince alıyorsun ya
0: Ha,
1: bazen.
0: biletini
1: Yani
0: ha,
1: tabii.
0: sen boarding pass
1: Evet.
0: diyorsun.
1: Evet.
0: Otele geliniyor. Kimse yatağa oturmuyor. Önce video çekiliyor. Sonra oda turu başlıyor. Sonra havuza ayak sokma videosu paylaşılıyor. Sonra gün batımı, sonra kahvaltı, sonra eşim beni habersiz çekmiş videosu. Bunların hepsini paylaşıyorsun.
1: Bunlar balayına mı gitmiş, balayı tanıtım videosu yapmaya mı gitmiş, anlamadım ben.
0: Bilmiyorum, ben eski kafalıyım ve eski kuşağım. Biz fotoğrafımızı çektirirdik 3-5 poz, getirip albüme koyardık, o kadar.
1: Ama bir dakika, önce o fotoğraflar banyo olacak, sonra yapılacaktı.
0: Tabii canım,
1: Kaybedilecekti
0: o
1: tabii.
0: safhalarda vardı ya, biz bu kadar ne? Bir de pasaport fotoğrafı paylaşmak ne? Hele uçak kanadı fotoğrafı çok ilginç gerçekten. Niye çekiyorsun ki onu?
1: Bir de Kanada yakın değilsen nasıl çekiyorsun onu da bilmiyorum. Bir deneyeyim
0: Çekmek
1: ben.
0: istersen uğraşırsın canım.
1: Öyle
0: Sonra
1: mi?
0: doğru
1: Oluyor.
0: gidersin. İlla çekmek istiyorsan böyle bir niyetin varsa.
1: Ben bir dakika yer değiştirebilir miyiz? Bir kanat fotoğrafı alacağım da.
0: Bir de macera balayısı var. Bu tip insanlar otelde yatmaya gelmiyor. Onlara göre tatilde yorulmuyorsan o tatil tatil değildir. İlla yorulacaksın. Balayı için Nepal'e gidiyorlar. Kilimanjaro'ya tırmanıyorlar. Safari'ye çıkıyorlar. Buzullarda
1: Ay ben gidemem.
0: yürüyorlar.
1: Düğünde zaten yorulmuşum. Aylar süren hazırlıklar ayrı yormuş. Balayına gidip bir de dağa tırmanacağım ha? İstemem.
0: İstememişsin, tamam. Gastronomi balayısını belki sevebilirsin. Bu çiftler için romantizmin merkezi neresi? Mideleri. Onlar için aşkın dili pizza, peynir, içecek, sushi, makarna. Bazı çiftler İtalya'ya gidiyor mesela. Bir şehirde pizza yiyorlar, başka şehirde makarna yiyorlar, sonra peynir, sonra tatlı.
1: Bak ben bunu sevdim.
0: Dedim ben
1: Giderim.
0: seversin diye.
1: Oh ne güzel. Ye, iç, yat. En güzel balayı alternatifi.
0: Peki, dijital detoks balayını nasıl değerlendireceksin? Bu son yılların en ilginç akımlarından biri. Telefon yok, Instagram yok, TikTok yok. Yani aslında internet yok. Çiftler özellikle internet çekmeyen yerlere gidiyor.
1: Bu güzel olabilir ama insan 2 gün sonra sıkılabilir diye
0: Sevdiğinle
1: düşündüm.
0: birliktesin. Niye sevdiğin?
1: Öyle alıştık ki elimizde telefonla dolaşıp herkesle anında iletişim kurmaya, haber almaya. Ben bunu istemem. Çocuklarımdan haber almam lazım
0: Yeni evlendin, ne gün ne
1: benim.
0: çocuğu. Balayı ya bu.
1: Ay evet haklısın. Bir an daldım. Ben kendimi resepsiyonda Wi-Fi şifresi nedir
0: Öyle
1: derken
0: başlamak
1: bulabilirim.
0: durumundasın, tamam. O zaman uyku balayı var. Uyku balayısı diyelim buna. Bu gerçekten büyüyen bir trend. Özellikle büyük düğün yapan çiftler bu balayından yararlanıyor. Çünkü düğün hazırlığı aylar sürüyor. Salon, fotoğrafçı, kuaför, müzik, akrabalar boşlar stres derken
1: Bu da
0: uyku
1: güzel
0: balayına
1: olabilir.
0: geçiyorlar.
1: Ama borç kısmını sevmedim. Borç olmadan olsa olmuyor mu?
0: Borçsuz düğün mü yapılıyor? Hele bu devirde.
1: Olabilir. Anne baba yaparsa borçsuz
0: Ne
1: evlenirsin.
0: kadar şanslı çiftler var. Evet, inşallah bizim çocuklarımız da öyle olur.
1: İnşallah.
0: Lüks gösteri balayısı var bir de. Eskiden balayı çift için yapılırdı. Şimdi bazen takipçiler için yapılıyor. Özellikle sosyal medyada şu anlayış oluştu. Balayı ne kadar pahalıysa o kadar etkileyicidir. Su üstündeki villalar, özel havuzlar, helikopterlerle transferler, yüzen kahvaltılar. O kadar çok gösteriliyor ki bunlar. Bazen insanlar tatilin kendini değil, görüntüsünü satın alıyor.
1: Çok saçma. Poz vereceğim derken insan doğal eğlenceyi kaçırır bence.
0: Elbette
1: Bir de
0: zaten.
1: dönüşü var bunun. Düşünsene. Elektrik, su faturası, bir iş temposu ardından.
0: Ben tabii işin abartısına takıldım. Çok abartılı. Yani ben gereksiz buldum. Gönüllülük balayısı var. Son yıllarda ortaya çıkan en ilginç türlerden biri. Bazı çiftler ağaç dikiyor, okul boyuyor, sosyal projelerde çalışıyor, çevre temizliği yapıyor. Yani balayını sadece tüketim değil, üretim ve paylaşım olarak görüyorlar.
1: Bu da çok sıkıcı. İnsan bazen de boş vermeli sorumlulukları. Ne güzel, evlenmişsin, tadını çıkar. Sonra dikersin ağacı, temizlersin sokağı.
0: Senin gidebileceğin bir balayı buldum. Family Moon. Çocuklu
1: Güzel.
0: balayı. Hani sen çocukları bırakmıyordun ya
1: Evet.
0: geride. Artık ikinci evliliklerde ya da çocuklu
1: Ama bu ikinci
0: ailelerde. Hayır
1: evliliklerde
0: ama
1: çocuklar.
0: çocukla hemen
1: Ha.
0: ekliyorum bak.
1: Peki, tamam.
0: Tekrarlayayım. Artık ikinci evliliklerde ya da çocuklu
1: Peki.
0: ailelerde, yani sizin ailenizde yeni bir kavramla
1: O
0: tanışabilirsiniz.
1: zaman bizim nikah tazelememiz lazım balayına gitmek için.
0: Tamam, yani zengin olduğunuz için böyle bir derdiniz yok. Biz Ferrari'yle yapamayız bunu ama yani
1: Sizi de
0: bunun
1: davet
0: aklıma bile
1: ederiz.
0: gelmedi dikkat edersen. Yani balayı artı aile tatili yapıyorsunuz. Family Moon. Anne, baba, çocuklar, bazen de büyük anneler, dedeler de geliyor buna.
1: Pek hoş değil.

0: Çoluğu çocuğu büyük anneye bırakıp gitsinler balayına diyorum.
1: Ama biraz önce çocukları arkada bırakamıyordun.
0: İyi de
1: Şimdi
0: yani
1: de
0: büyük anneler, büyük babalar olmazsan sadece çocuklarınla gitsen neyse
1: senin için balayı alternatif bulmak zor yani gerçekten.
0: yani.
1: Balayı için dünyanın en tuhaf yerlerini anlatmak ister misin bize?
0: Ama önce bir müzik arası verelim.

0: ve balayı için dünyanın en tuhaf yerleri.
1: Başla o zaman.
0: Su altı otelleriyle başlıyoruz. Maldivler. Çiftler deniz manzarası istemiyor. Denizin içini istiyor. Maldivler'de bazı otellerde yatak odasının camlarından köpek balıkları, vatozlar, tropik balıklar geçiyor. Sabah gözünü bir açıyorsun, karşında martı değil, vatoz var.
1: Deniz trafiğine uyanmak da pek hoş gelmedi bana. Sabah kahveni içiyorsun, düşünsene. Deniz kaplumbağasıyla göz göze.
0: Ya o Yunus da olabilirdi ama.
1: Olabilir tabii yani. Bana hoş
0: neden
1: gelmedi.
0: Neden olumsuzunu değerlendirmeyeyim? Ya çeşit çeşit Japon balığı.
1: Tabii.
0: Çöl balayısı, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapabilirsin bu balayını. Bazı insanlar deniz herkesin yaptığı şey diyor. Sonra çölün ortasına gidiyor. Kum tepeleri, sessizlik ve gece özellikle yıldızlar. Deve gezileri var. Akşamları kilometrelerce çevrede tek ışık yok.
1: Şehir insanı için oldukça sıra dışı bir deneyim ama bana göre değil. Ayakkabımın içine kum doldu diye takılırım ben.
0: Buna mı takılacaksın?
1: Evet.

0: Ama kum doldu atmaya kürek gerek. Nanay, nanay.
1: Buna mı takıldın
0: Evet,
1: sadece
0: ona
1: ya?
0: takıldım.
1: Ya kum tepeleri var, sessizlik var. Yıldızları böyle kumun üzerinde izliyorsun. Ama senin ayakkabına, kundurana...
0: Makum doldu atmaya
1: Tamamdır
0: kürek
1: abiciğim.
0: gerek.
1: Hayalet... Hayalet kasaba balayısı var bir de. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı eski maden kasabaları tamamen terk edilmiş. Buralar bugün turistik konaklama alanlarına dönüştürülmüş. Balayına gidiyorsun sen. Ama etrafta kimse yok. Sokaklar boş, evler eski. Bazı çiftler bunu romantik buluyor. Bazıları ise korku filmi başlangıcı olarak görüyor.
0: Bu romantizm bana göre değil. Ben oda servisi isterim balayında. Az önce biri mi geçti? Hayalet miydi? Aa, bana göre değil o.
1: Bir de volkan kenarında balayı var. İzlanda ve Hawaii'de bazı çiftler aktif ya da yakın geçmişte aktif olmuş volkan bölgelerine gidiyor. Nedeni şu, dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan bir manzara var. Lav alanları. Buhar çıkan vadiler, siyah kumsallar, tam anlamıyla başka bir gezegende gibisin.
0: Allah Allah, insanlar ne ilginç yerler seçiyorlar ya. Ben düdüklü fazla ses, fazla buhar çıkarsa tedirgin olurum. Ne işim var
1: Ağaç tepesinde balayı yapanlar var.
0: oralarda?
1: İsveç, Kanada ve Costa Rica'da bazı oteller ağaçların onlarca metre üzerinde. Sabah kuş sesleriyle uyanıyorsun bu otellerde. Pencereyi açıyorsun. Pencereye de gerek yok aslında, ağacın üstündesin ama. Karşında bir orman var. Aşağıda yol bile görünmüyor.
0: Huzurlu belki ama benim ayağım yere basmalı. Açık
1: Yine basıyor ayağın yere.
0: büfe
1: Ağaçta bir yere
0: isterim
1: basıyor.
0: ben. Ağaç yere basıyor. Ben ağacın üstündeyim ya, ayağım yere
1: Ha,
0: basmalı benim.
1: illa zeminde
0: Tabii
1: olacaksın
0: tabii
1: onun.
0: tabii.
1: Tamam.
0: Ben açık büfe ararım.
1: Resepsiyon, oda servisi açık mı? Bunlar
0: Tabii.
1: olmazsa olmuyor balayında.
0: Olmaz.
1: Trenle balayı var. Bazı çiftler sabit bir yerde kalmak yerine tarihi trenlerle günler süren yolculuklar yapıyor. Örneğin Venice Simplon Orient Express ya da Kanada'nın Rocky Dağları trenleri amaç varış noktası değil, yolculuğun kendisi.
0: Aslında içlerinde en masumu biliyor musunuz? Romantik, böyle sadece rayların
1: Bir de
0: sesini
1: garsonlar
0: dinliyorsun.
1: vardır burada. Sana yemek
0: Tabii
1: getirecek.
0: tabii güzel bak. İçinde
1: Ben
0: en
1: mesela burada
0: romantik olanı bu.
1: Trans-Sibirya'yı seviyorum. Böyle St. Petersburg'dan başlıyor, Moğolistan'ın sonuna kadar gidiyor.
0: Sen balayında oraya mı gitmiştin?
1: Gitmek isterdim.
0: Peki.
1: Hayalim. Ben
0: Peki.
1: gezmeyi seviyorum ya.
0: Evet, tamam. O zaman hayallerin
1: Balayı
0: gerçek
1: için
0: olsun.
1: gitmeyeceğim bu arada. Ben evliyim, mutluyum,
0: Çocuklusun.
1: çocukluyum. Emeklilik hayali olsun.
0: Peki.
1: Uzay balayısı var. Henüz çok zenginler için mümkün bu. Yani sen bunun hayalini kurabilirsin, bize çok uzak. Ama artık teorik değil. Bazı şirketler gelecekte yeni evlilere uzay turizmi paketleri satmayı planlıyor.
0: Sen bana uygun gördün ama ben tatil rezervasyonu yaparken kahvaltı dahil mi, tam mı diye
1: Erken rezerv.
0: bakıyorum.
2: Dünyamızın da bir gölgesi vardır ve uydumuz Ay, yılda ortalama iki defa bu konik gölgeye saklanır. Bu gök olayına Ay tutulması denir. Ay, dünyamızın çevresindeki turunu 29,5 günde tamamlar ve tutulma her dolunay evresinde gerçekleşir. Her ay bir Ay tutulması göremememizin sebebi ise Ay'ın yörüngesindeki 5 derecelik eğimdir. Ay'ın tutulma süresi yaklaşık 40 dakikayla 1 saat arasında değişir. Gökbilimciler ay tutulmasını basitçe üçe ayırır. Bunlar yarı gölgeli ay tutulması, parçalı ay tutulması ve tam ay tutulmasıdır. Ay, tutulma sırasında kırmızı bir renk alır ve bu muhteşem gök olayı bir teleskoba ihtiyaç duyulmaksızın çıplak gözle ve güvenle gözlenebilir. Meraklılar ve gökyüzü fotoğrafçıları için her ay tutulması bir şenliktir.
3: Bir dakika.

0: dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 12 Ağustos 2026 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Ali İhsan Yıldız var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. TRT TSR Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün program akışımızda neler var? Bir de ona bakalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Gazeteci Canan Sakarya stüdyomuzda konuğumuz olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan bizlerle birlikte olacak. Irak'ta yaşanan son gelişmeleri aktaracak. Son bölümde dış ve iç siyaseti son gelişmeleri konuşacağız. Siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak.
2: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeli dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra merkezli Şarkül Avsat gazetesine verdiği mülakatta, "Biz her zaman bölge meselelerinin bölge ülkelerince sahiplenilmesi ve çözüme kavuşturulmasından yana olduk. Bizim temel yaklaşımımız hep buydu. Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık diyebiliriz," dedi. Bakan Çiftçi, "Milli güvenliğimiz zafiyete uğratılmayacak," dedi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi konulu güvenlik toplantısı yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz. Şehitlerimizin emaneti terörsüz Türkiye hedefimizin en sağlam dayanağıdır. Milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğratılmayacak," açıklamasını yaptı. Bakan Fidan Mısır'a gidiyor. Önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'da ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Cevdet Yılmaz, "Yasa dışı bahis platformlarına müdahale kapasitesi geliştirildi," dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sanal ortamda yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi ve erişimin engellenmesine yönelik kapsamlı teknik çalışmalar yapılarak yasa dışı platformların kullandığı internet siteleri, sunucular ve bağlantı adreslerine yönelik müdahale kapasitesi geliştirilmiştir," dedi. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye uzanacak elektrik koridoru için yeni adım. Türkiye, Suudi Arabistan'daki elektriğin Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye ulaştırılmasını sağlayacak büyük ölçekli bir elektrik iletim şebekesi için çalışmalarını sürdürürken, söz konusu proje, Körfez'le Türkiye arasında yeni bir enerji bağlantısı oluşturma ve bölgesel elektrik ticaretini geliştirme potansiyeli taşıyor. Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıları devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 2 kişinin yaralandığı, daha önce hayatını kaybeden bir kişinin naaşının enkaz altından çıkarıldığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran ateşkesi uzatmak için anlaştı. Pakistan hükümeti kaynaklarına göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran gelecek hafta dolacak 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın taraflar arasında yürütülen müzakerelere zaman kazandırması bekleniyor. Zelenski, Rusya'daki Novorossiysk deniz üssüne saldırı düzenledik açıklamasını yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'daki hedeflere yönelik sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi paylaştı. Cephe hattından 300 kilometreden fazla mesafede bulunan Novorossiysk deniz üssüne saldırı düzenlediklerini belirten Zelenski, saldırıda Neptün tipi füzeleri, Palyanitsa tipi silahlı insansız hava araçları ve insansız deniz araçları kullandıklarını aktardı. Lübnan Meclisi genel af yasasını onayladı. Mecliste yapılan oylamada bazı hükümlü ve tutuklular için genel af ve hapis cezalarında indirim içeren yasa tasarısı kabul edildi. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 89,56 dolardan işlem görüyor. Dün 90,03 dolara kadar yükselen Brent petrolün Ekim vadeli varil fiyatı günü 88,91 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 9:30 itibarıyla kapanışa göre %0,73 artarak 89,56 dolar oldu.
0: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemin önemli başlıklarını konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, gazeteci Canan Sakarya stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi. Sonunda resmi gazetede yayımlandı tatil kararı. Ama tatile gelene kadar çok önemli toplantılar, görüşmeler, tarihi kararlar alındı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu tatil noktasına gelene kadar neler yaşadık? Sizden özetlemenizi isteyeceğiz.
1: Evet, 2024 Ekim ayında başlayan bir terörsüz Türkiye sürecimiz vardı. Ağustos 2024'te de Cumhurbaşkanı bu konuya bir değinmişti açıkçası. Ondan sonra uzun bir süreç yaşadık açıkçası. 2 sene olacak Ekim ayında. Önemli görüşmeler yapıldı, önemli kararlar alındı, önemli komisyonlar kuruldu, adımlar atıldı, Kandil'den çağrılar yapıldı. Bir komisyon raporu hazırlandı mecliste biliyorsunuz, Şubat ayındaydı. Ve bu raporun ardından çalışmalar da başlamıştı işte nasıl bir yasa teklifi hazırlanacak, ne olacak diye bir 6. madde vardı, yasal çerçeveye kavuşturulacaktı. Özellikle son bir aydır çok çalışıldı. İmralı'ya gelindi, gidildi. AK Parti kurmayları çalıştı. Meclis başkanının siyasi partilerle temasları oldu ve ortak bir metinde buluşuldu. Ve bu metinde geçtiğimiz hafta Çarşamba günü meclise işte bu komisyonun kurulduğu 5 Ağustos tarihi de sunulmuştu. O süreçte de komisyon aşaması işte hafta sonu gerçekleştirildi. Pazartesi günü de yasa teklifi görüşüldü. Komisyon görüşmeleri biliyorsunuz biraz hareketli ve gergin geçmişti. İyi Parti tek karşı çıkan siyasi partiydi. Diğer partiler eleştirilerini dile getirdiler. Yeni Parti daha çok demokratikleşme konusunda 7. maddede talepleri vardı. Onları ifade etti. Pazartesi günü düşündüğümüzün altında bir beklenilenin altında da daha az altında yani daha altında bir gerilim yaşandı. Gerilim hiç olmadı neredeyse diyebiliriz. Herkes görüşlerini açıkça dile getirdi. Aslında biz baktığımız zaman uzun zamandır da mecliste böyle bir hava, böyle bir ortam görmemiştik. Hem katılım noktasında hem liderler de vardı. Bütçe görüşmelerini bile neredeyse bizim için hani o önemlidir. Onları bile geride bıraktı. Liderler kürsüye geldi, görüşlerini açıkladılar. Siyasi parti temsilcileri açıkladılar. Maddeler çok sıkı takip edildi. İyi Parti muhalefetini yaptı ama hani böyle kimse kimseye şey yapmadan şeyle anlatımla kürsüden yapılan eleştirilerde bunlar. Herhangi bir temas, herhangi bir
0: Tansiyon yükselmedi
1: sertlik,
0: yani.
1: herhangi bir tansiyon yükselmesi söz konusu olmadı ve yasa teklifi kabul edildi. Akşamda tabii herkes durumdan memnundu. Yeni partinin ne yapacağı çok merak ediliyordu. O konuya da Özgür Özel kürsüden açıklık getirdi. Yöneticiler ve ben evet vereceğim ama işte milletvekillerimi serbest bırakıyorum. Onlar da seçim bölgelerinin hassasiyetine göre oylarını kullanacaklar dedi. Yasa teklifi dün Cumhurbaşkanı'na gönderildi. Artık Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek ama uygulamaya girmeyecek. Önce bekleyeceğiz. Teyit ve tespit süreci var. Artık bundan sonraki süreç hakikaten çok kritik, çok daha titizlikle izlenmesi gereken yeni bir aşamaya geçtik. Bugün Meclis Başkanı da Anadolu Ajansı editör masasında konuştu. Rapor kapıyı hafif aralamıştı bu konuda. Şimdi kapı tamamen açıldı dedi. Artık bundan sonra sahada güvenlik güçlerinin, MİT'in, Genelkurmay'ın aktif olduğu, emniyet güçlerinin aktif olduğu bir süreç başlayacak. Ve burada bir teyit tespit yani silahlar bırakıldı mı? Burada da beklenti kulislerde konuşulan bu mühimmatlar işte diğer teslimatları %80'ler oranında bir teslimiyetin gerek ekipman gerekse hani şey örgüt üyeleri noktasında bir oran belirtiliyor. Bu yapıldıktan sonra bu tespit edildikten sonra MGK kararı resmi gazetede yayınlanacak ve ondan sonra 6 aylık süreç başlayacak. Şimdi burada çok af tartışmaları da oldu. 6 aylık süreç olacak, başvurular olacak ama böyle daha önceki gibi kitlesel içeriye girişler gibi görüntüler olmayacak. Her dosya tek tek değerlendirilecek, bir kurul oluşturuluyor. 6 ay içerisinde başvurular yapılacak. Zaten yararlanamayacak olanlar da adam öldürme ve işte 1 Haziran 2015 öncesi bu düzenlemeden yararlanamayacak Öcalan ve parti şeyin örgütün üst düzey yetkilileri ve bu dosyalar tek tek ele alınacak. Burada ertelemeler de var. İşte 10 yıl üzerine 5 yıl, 15 yıl üzerine 10 yıl olmak üzere ertelemeler olacak. Bu süreçte de herhangi bir ters durum yaşanmadığı zaman bir takım işte serbest bırakmalar falan gündeme gelebilecek. Ayrıca yasaklılık da var. Siyasi yasak noktasında da sınırlamalar var. Bugün meclis başkanı ve yani bütün siyasilerin de dikkat çektiği 400 467 oyla geçmesi oldukça önemliydi. Bunu toplumsal mutabakatın, toplumun talebinin bir yansıması olarak da hani siyasette değerlendiriliyor ve önemli bir adım tabii. Uzun zamandan beri böyle bir şey hani yaşanmamıştı, uzlaşma. Şimdi meclis başkanı da yasa teklifini bugün anlatırken 3 tane de SUBO PUV'u var, bu güvenlik kilidi var dedi. İşte hem teyit tespit MGK kararı, diğer taraftan kurul, Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında oluşturacak kurul. Burada Adalet Bakanı, İçişleri, Milli Savunma, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT, bunlar da yer alıyorlar. Üçüncü SUBO olarak da mecliste bir yine kurul şey komisyon, izleme komisyonu oluşacak. Buraya da bilgi verilecek. Bunları SUBOP olarak değerlendirdi. Güvenlik SUBOP'u olarak yasa teklifi de. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı'ndan da açıklamalar, tabii Cuma günü AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü. Bu süreçte de Cumhurbaşkanı'nın bu sefer farklı bir konuşma, daha böyle güçlü mesajlar vereceği bir konuşma bekliyoruz. Orada da hem siyaset anlamında hem bu noktada yeni açıklamalar olabilir. Tabii bugün İçişleri Bakanlığı'nda bir toplantı vardı. Siz de biraz evvel
0: Evet.
1: bahsettiniz. Bu toplantıya meclis başkanı da katıldı. 81 ilin valisi, emniyet müdürü, jandarma komutanları, bütün bunlar katıldılar. Buradaki temel amaç il il herhangi bir provokasyona, herhangi bir ihmale şey vermeden, ihmale neden olmadan sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamak. Hem mevzuat ne getiriyor, nasıl bir süreç işlenecek, bu konuda da en üst illerde yetkili olarak valiler belirlendi. Bu süreçler çok sıkı takipten geçerek süreç ilerletilecek. Dediğim gibi artık daha kritik bir sürece girdik. Bu arada Öcalan'dan da yeni bir açıklama gelebilir şeklinde kulislerde bir beklenti var. Bunu da bekliyoruz.
0: Esas sonbaharda sanırım daha yoğun bir gündemi olacak bu başlığın, değil mi?
1: Evet, yani şimdi farklı beklentiler var. Eylül ya da Ekim ayında MGK'dan karar çıkabilir. Teyit tespit noktasında MGK kararı çıkabilir diyenler de var. Yıl sonunu, 2026 sonunu bulur diyenler de var. Sonraki bir de 6 aylık süreç var. Hani bu süreçler bir yıla kadar uzar şeklinde farklı değerlendirmeler yapılıyor. Tabii sahadaki gelişmeler bu sürecin hızını belirleyecek temel unsur olacak.
0: Peki bakalım ne olacak bundan sonraki dönemde, hep birlikte izleyeceğiz, takip edeceğiz. Geçtiğimiz hafta 7 Ağustos'ta Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, biraz önce biz de dinleyicilerimize aktardık, Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesine bir mülakat verdi. Bölge meselelerinin bölge ülkelerince sahiplenilmesi ve çözüme kavuşturulmasından yana olduk dedi. Bu bölgenin meseleleri

0: açıklamaları oldukça da detaylı, ilk defa hani detaylı bir şekilde açıklama yapıyor. Burada özellikle bu fikir nereden doğduğu soruluyor Cumhurbaşkanı'na. Mekke Savunma Anlaşması fikri bölgemizde yaşanan gelişmelerin ortaya koyduğu yeni koşullar çerçevesinde ortaya çıktığını dile getiriyor. Burada bütün ülkelere sıkça bunu vurguluyor. Bütün ülkeleri, bölge ülkelerine bu yapının açık olduğunun altını çiziyor. Herhangi bir ülkeyi hedef almadığını belirtiyor. İsrail bu noktada bu anlaşmadan oldukça rahatsız görünüyor ve kendisine dönük olduğunu düşünüyor. Ama sonuçta İsrail bölge için bir tehdit, bunu da biliyoruz. Bu Cumhurbaşkanı'na yine temel amaç caydırıcılığı güçlendirmek şeklinde açıklamaları var. Herhangi bir ülkeyi hedef almadıklarını söylüyor. Yine bütün ülkeleri davet ediyor bu yapı içerisine. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da arka arkaya yaptığı ziyaretler var. Dün Libya'daydı, bugün de Libya'da zannedersem, yarın da Mısır'a gidiyor. Bütün bu görüşmelerin aslında odağında da bu konu var. Belki o ülkelerden de katılım, bir davet ya da bir görüşme,
1: Evet.
0: ön görüşme gibi değerlendirilebilir
1: Hı
0: bu
1: hı.
0: şeyde, ziyaretlerde. Tabii bunun dışında tabii Hürmüz konusunda da, bölgedeki gelişmeler konusunda da Cumhurbaşkanı'nın İngiltere'deki yayın organının yaptığı açıklamalar var. Hürmüz'ün özellikle dünya ticaretindeki önemine vurgu yapıyor. Genel hatlarıyla hani bu zaten anlaşma çok ses getirdi,
1: Evet.
0: çok sürpriz bulundu. Beşinci madde, NATO'daki beşinci madde karşılığı çok konuşuldu. Bir ülkeye yapılan saldırı tüm ülkelere yapılmış olarak değerlendirilecek şeklinde. Bunlar hani anlaşmanın öne çıkan, dikkat çeken başlıklarıydı.
1: Tabii bu anlaşma için hiçbir ülkeye karşı yapılmış bir anlaşma değil açıklaması da var.
0: Evet.
1: Hem üç ülkeden hem özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan da altını çiziyor. Bu açıklama da önemli sanırım.
0: Evet, yani bu özellikle bölgenin kendi güvenliğini kendisi sağlaması noktasında atılmış bir adım olarak görünüyor. Burada tutup da bir hani bir gerilim yaratma, bir ülkeyi hedef alma gibi bir oluşum, bir altyapısı yok ama sonuçta gelebilecek saldırılara karşı da bölge ülkelerinin kendini savunma hakkı mantığından, hedefinden yola çıkarak oluşturulmuş bir yapı olarak görünüyor.
1: Peki, Amerika Birleşik Devletleri ve İran ateşkesi uzatmak için anlaştı haberimizde var. 60 günlük sürenin dolmasına yakın bir zamanda uzatma konusunda anlaşmaya varıldı iki ülke arasında. Bu da önemli sanırım gerilimin bölgede yükselmemesi açısından.
0: Evet, 17 Ağustos'ta zannedersem süre doluyordu.
1: Gelecek hafta da olacakmış.
0: Evet, gelecek hafta. Ama Pakistan'dan bu açıklama geldi, uzatıldığı noktasında. Hemen İran'dan zaten bir başlangıç tarihi yoktu ki ateşkesin bitişi, uzatılması söz konusu olsun şeklinde farklı bir açıklama geldi. Zaten şeyde, Trump'ta baştan beri işte masada bir araya geliyoruz, anlaşıyoruz, sonra çıkıyorlar, inkar ediyorlar şeklinde İran'a hedef alan açıklamaları var. Ama sonuçta hani İran tarafı hani mesafeli duruyor olsa da bu açıklamaya, biraz tabii dozu düştü ister istemez. Bir 6 aylık şeyde bir şekilde ateşkeste olmuş gibi görünüyor. Bu da zaten Trump'ın da Amerika'nın da isteyeceği bir şeydir. Kasım seçimlerine falan denk geliyor. Bu savaş bitmeyecek belki ama böyle eslerle ya da dozunun düşmesiyle devam edecek gibi görünüyor. Kasım'dan sonra daha farklı bir yola evrilebilir ama diğer taraftan baktığımız zaman sürekli bu barış vardı yoktu, gidiyor geliyor falan, bütün ülke ekonomileri özellikle petroldeki artıştan dolayı bunun faturasını, acısını çekiyor açıkçası.
1: Dün 90,03 dolara kadar yükselmiş Brent
0: Evet.
1: petrolün vadeli varil fiyatı. Bugün 89,56 dolardan işlem görüyor diyor ekonomi haberleri. Petrol artıyor, altında böyle bir
0: Altında da.
1: oynaklık, yükseliş var. Bir de ekonomi açısından değerlendirirsek yaşadığımız dönemi nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet.

0: Yani şöyle bir şey var, direkt enflasyona etki ediyor akaryakıttaki ya da petrol fiyatlarındaki artış. Biz de mesela dün akşam bir artış bekliyorduk, o artış geri alındı dendi. ÖTV üzerinden, özel tüketim vergisi üzerinden bir düzenleme yapılacağı belirtiliyor. Şimdi onu bekleniyor bir düzenleme. Maliye Bakanlığı'ndan bir yalanlama ya da bir açıklama gelmedi ama hani yarın öbür gün resmi gazetede yeni bir şey çıkabilir belki. Onu takip ediyoruz. Diğer taraftan bizim uyguladığımız bir ekonomi programı var. O da bayağı sıkıntıya düşürüyor. İşte bir eşel mobil sistemini hemen ekonomi yönetimi devreye aldı. Yükünü hafifletmek için. Onu da Ekim ayında sonlandıracak. Bu noktada her ülke tabii önlemini alıyor, dikkat et şeyi de ekonomine yansımalarının zararlarını görüyor iktidarlar, yönetimler. Biz de aynı şekilde uyguladığımız ekonomik program işte %30'un altına enflasyonu düşürebileceğiz mi, düşüremeyeceğiz mi? Zor diyen var, işte o sınırda kalır diyen var. Yıl sonuna bekliyoruz.
1: Evet, peki bakalım neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Hareketli bir gündem vardı bugün, bu hafta sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Teşekkürler.
1: Gazeteci Canan Sakarya konuğumuzdu.
2: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Bu bölümde hem iç hem dış siyaseti gelişmeleri konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Siyaset bilimci, stratejist, doktor Mehmet Bozkuş stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
0: Teşekkür ederiz,
1: diliyorum
0: sağ olunuz. Tabii gündemimizin ilk sırasında yer alıyor terörsüz Türkiye süreci, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi konulu bir güvenlik toplantısı yapıldı bugün. Geçtiğimiz gün mecliste kabul edilen o kanunla birlikte hem şu ana kadar olan süreç hem bundan sonra yaşanacaklar aslında yetkililer tarafından da değerlendiriliyor ve yeni bir yol haritası çiziliyor. Geldiğimiz durumu nasıl değerlendirirsiniz? Bu süreç sadece terörün sona erdirilmesi mi yoksa Türkiye'nin yeni bir güvenlik ve devlet yapılanmasının başlangıcı mı? Nasıl yorumlamak lazım?
1: Tabii ben Birinci Dünya Savaşı'nın devam eden cephelerinden birisinin kapanması olarak bu süreci yorumluyorum. Tabii terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı SEVR planları çerçevesinde ana hedef olan Devlet-i Aliye'nin devamı olan Türkiye Cumhuriyeti olduğunu gördüğümüzde ASALA, FETÖ ve terör örgütü PKK ile beraber Türkiye'yi önemli bir derecede yıpratma, Türkiye'nin dünya konseptindeki gelişmişlik düzeyinden

0: menetme ve bölgesel etkinliğini azaltma ve istedikleri gibi yönetebilecekleri bir Türkiye yaratma stratejisine dayanan bir cephenin terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeyle beraber artık kapanma evresine girdiğini söylememiz gerekiyor. Ama unutmayalım ki bu süreç tabii ki çok hassas bir dönemden geçiliyor. Ve bu hassas dönemden geçilirken ortaya çıkacak birçok süreç var. Bunlardan bir tanesi bugün bu yasayla beraber terör örgütünün pes eden terör örgütünün feshedilmesi, feshedilen terör örgütünün de mulga durumuna gelmesi, tamamen yok edilmesi. Tabii terör örgütlerinin ekonomik kalkınma, toplumsal bütünleşme ve bölgesel etkinliği ve küresel rekabet gücünü bu coğrafyadaki en etkin vekil aktörler olarak kullanılan aparatlar olduğunu ifade ettiğimizde Türkiye'nin ulaştığı güç noktasının bugün hem masada, hem sahada, hem diplomaside, hem de teknolojik olarak artık geldiği güç noktasının hem Suriye, hem Irak, hem Lübnan, hem de coğrafyamıza yansımalarına baktığımızda tamamen coğrafyamızın kalkınması, refahı, ekonomik olarak gelişmesi yönündeki önemli bir adım. Tabii bu aynı zamanda 86 milyon nüfusa sahip olan Türkiye'nin 43 milyonun birbiriyle akraba olduğunu düşündüğümüzde terör örgütü üzerinden istedikleri hayalleri elde edemeyenler için de verilmiş en büyük cevap bu süreç. Tabii terörsüz Türkiye tek başına bir güvenlik hedefi değil. Türkiye yüzyılı vizyonu kapsamında değerlendirdiğimizde, Türkiye'nin ulaştığı güç noktası anlamında değerlendirdiğimizde güvenlik, ekonomi, teknoloji, diplomasi ve toplumsal dayanıklılığı aynı çerçevede birleştiren kapsamlı bir dönüşüm olarak da bu devlet politikası olarak gündeme geldiğini değerlendirdiğimizde bu süreç bölgede yeni bir dinamizmin, yeni bir yapılanmanın ve bölgenin kendi etkinlik noktasında bölgeye de şimdiye kadar kriz ve kaos çıkartanların da elindeki en güçlü aparatın alınması anlamına geliyor. Tabii bunun karşısında da karşı tarafın durmadan Suriye'deki gelişmelere baktığımız zaman, Irak'taki gelişmelere baktığımız zaman yine vekil aktörler vasıtasıyla sahayı algısal stratejiler çerçevesinde karıştırdıklarını görüyoruz ki İşte bu süreçte Türkiye'nin terörle ilgili izlediği ve devlet politikası olarak ortaya koyduğu bu politikanın ne kadar haklı bir politika olduğunu ortaya çıkartıyor. Tabii ki bu işin çok boyutları var. Askeri boyutu var, siyasi boyutu var, sivil toplum ayakları var ve bir de diasporası var. Ve bu sürece baktığımız zaman Türkiye terörle mücadele noktasında Asala'yla mücadele ederken Asala'dan sonra terör örgütü PKK yani KCK ve alt unsurlarının ortaya çıkmasıyla geliştiği döneme baktığımız zaman kurulduğu FİS köyündeki 79 yılında kurulmasından bu yana gelişmelere baktığımız zaman Türkiye'nin dönemsel olarak çok daha farklı yaklaşımları olmuştu. Hatırlayın rahmetli Turgut Özal döneminde Eşref Bitlis Paşa'mızın, Jandarma Genel Komutan Eşref Bitlis Paşa'mızın bu süreçle ilgili tüm gerçekleri ortaya koyan raporlarıyla beraber yeni bir dönemin başlangıcı stratejisinin adımının atıldığı noktada yine Türkiye'yi bir kriz ve kaosa götürecek hamleler yapıldığını görüyoruz. Körfez işgalinde baktığımız zaman Irak'ın kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlikli alan yaratması ve terör örgütüne destek vermesi yine aynısını Suriye'nin kuzeyinde de aynı şekilde planlaması ve bugünkü günlere geldiğinde özellikle 84-99 yıllar arasında değerlendirdiğimizde bir güvenlik politikasıyla Türkiye'nin bu işi çözme noktasına yaklaştırıyor. Ondan sonraki süreçte operasyonel yetkinliklerinin boyutlarının değiştiği, hibrit modele kadar gelindiği ve daha sonra hendek olaylarıyla çok farklı bir sürece girildiğini gördüğümüzde bugünkü gelinen noktada o gün üçüncü ellerin, üçüncü gözlerin bu çözüm süreci diye adlandırılan yapılanmalarda varlığı varken bugün devletin kendi politikasıyla, kendi yönettiği süreçle terör örgütüne aslına bakarsanız tasfiye edilmesi, teyiti ve hukuksal olarak bireysel başvurularla beraber ortaya çıkacak yeni bir sürecin, yeni bir yasal çerçevenin başladığını görürüz. İşte bu yasal çerçevede terör örgütü mensupları tasfiye teyit edilmesi ve bireysel hukuk çerçevesinde bireysel olarak müracaat etmedikleri zaman da yine terör örgütü mensup olarak değerlendirecekler ve Türkiye'nin terörle ilgili mücadelesindeki politikalarının açık ve net sahaya yansımalarını ve hukuksal süreçleriyle karşı karşıya kalacaklar.
1: Bu bir çerçeve yasa. Bu evet. Çerçeve yasada bu süreçte hem devletin güvenliği, hem hukuk, hem kamu vicdanı, hem toplumsal bütünleşme, bütün bu önemli başlıklar arasındaki denge nasıl kurulacak veya kurulmalı?
0: Tabii bakın, terör örgütünün Arzu Hanım bir misyonu var, bir ideolojisi var, bir de diasporası var. Bir de bunların sahada yansımasını sağlayabilecek şekilde sivil toplum örgütleri üzerinden terörü destekleyen yapılar üzerinden finansal kaynağı var, eğitim sistemi var, ideolojik yapılandırması var ve bunların hepsini bir arada tuttuğumuz zaman terör örgütünün hepsinden tasfiye edilmesi söz konusu. Hı hı. Yani terör örgütünün bir noktada bir kenara çekilip bunu bırakmama diye bir konu yok. Tamamen tasfiye edilmesi ve bu teyit edildikten sonra yasal çerçeve düzeninde ortaya çıkacak süreçle beraber ki Cumhurbaşkanı'nın başkanlığının yardımcısının başkanlığında bir heyetle bu işler teyit edildikten sonra hukuksal süreç işleyecek ve hukuksal süreç bu çerçeve yasadan sonra yönetmelikle ve nasıl olacağını şekilleneceği bir sürece gireceğiz. Ve bu süreç 6 aylık gibi bir süreyi kapsadığını ifade etmemiz gerekiyor. Ve bu 6 aylık bu sürede toplumsal hassasiyet noktası özellikle bu konuyu kaşımak isteyen çok fazla terör örgütü üzerinden bölgede çıkar ve menfaatlerini savunan yapılar olduğunu düşündüğümüzde muhakkak bir provokasyonel yapılanmayla karşı karşıya kalacağız ki bunun yavaş yavaş sahada yansımalarını birçok sosyal medyadaki ortaya konulan çalışmalarda görmekteyiz. Ama şu nokta çok hassas. Bugün terör örgütünün tamamen mulga konumuna getirilmesi, terörsüz Türkiye, güvenli sınırlar, ekonomik entegrasyon, ulaştırma koridorları ve daha güçlü bölgesel bir nüfus anlamında değerlendirdiğimizde 86 milyonun 43 milyonun akrabı olduğunu ifade etmiştim az önce ve bu süreci delmek için çok farklı senaryolarda karşımıza çıkacaklarını ifade etmemiz gerekiyor. Ama toplumsal olarak Büyük Türk Milleti'nin olaylara bakışı, yaklaşımını ve Türkiye'nin geleceğinin şekilleneceği ve 2.3 trilyon doları aşan bir ekonomik maliyetin yarattığı bir terörle Türkiye'nin önünün ne kadar engellendiği ve kesildiğini düşündüğümüzde ve bugün onları rahmet ve minnetle, gazilerimize şükranla andığımızı bir kez daha ifade ederek söylemek istiyorum. Geçilen nokta bıçak kadar keskin, saç kadar ince bir çizgi. Hı hı. O nedenle toplumsal duyarlılık, özellikle terör örgütü mensuplarının ve terör örgütü mensuplarının siyasi ayağındaki süreç ve kullanım dili çok çok önemli. Hı hı. Ve bu dilin özellikle işte bugün 81 ilin valileriyle yapılan toplantıda dahil olmak üzere kaşımak isteyen, provoke etmek isteyen yapılara karşı da çok dikkatli olması gereken bir döneme girildiğini de ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye'yi geçmiş dönemlere baktığımız zaman hassas değerler üzerinden karıştıranların yine bu hassas değerler üzerinden karıştırmak isteyeceklerini ifade etmemiz gerekiyor.
1: Peki bu süreç, terörsüz Türkiye süreci ve hedefi, Suriye ve İran geleceği, Türkiye'nin sınır güvenliği açısından ne anlam ifade ediyor?
0: Tabii bakın, Türkiye terörle mücadelede terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeyle beraber sadece kendi ülke sınırları içindeki bir terör yapılanmasını hedef almıyor. Bugün Türkiye'ye karşı bu terör örgütünü kuranların 4 ülkede yapılandığını görmekteyiz. Unutmayalım ki bu coğrafya dünyanın karar coğrafyası. Bu coğrafya dünyanın %65'te tespit edilmiş en büyük enerji yataklarına sahip coğrafya. Bu coğrafya var olan ticaret yollarıyla ve yeni o plan ve projeler çerçevesinde ortaya çıkacak olan ticaret yolları, enerji jeopolitiğiyle de beraber çok stratejik bir coğrafya. Ve bu coğrafyadaki Suriye coğrafyası, Lübnan coğrafyası ve Irak coğrafyası bu dengelerin belirlenmesindeki etkin bir coğrafi alan. Ve Türkiye hem Suriye'de hem Irak'ta İki devletin toprak bütünlüğünün, uluslararası arenada kabul edilmiş sınırları çerçevesinde ve kimsenin toprağında gözü olmadan ve bu iki ülkenin içine yerleştirilmiş olan

0: terör örgütü yapılanmalarının özellikle sadece PKK değil, DAEŞ benzeri yapılar da dahil olmak üzere tüm terör örgütlerinin bölgeden çıkartılması ve hem Suriye'nin güvenliği, hem Irak'ın güvenliği, hem de Irak'ın kalkınması ve refaha kavuşması, Suriye'nin kalkınması ve refaha kavuşması, istihdam ve bölgedeki artık akan kanın sona ermesi noktasındaki önemli bir süreci beraber yürütüyor. Ve unutmayalım ki Türkiye'nin güvenliği terörle mücadele çerçevesinde 15 Temmuz hayın darbe girişiminden sonra ortaya konulan politikalarla artık sınırlarda kabul edilmeyen, sınırların ötesinde bir terörle mücadele doktriniyle Türkiye bugünlere geldi. Ve biz terörle mücadele noktasında dün Türk subay, astsubayına veya uzman çavuşuna zati tabancalarınızı terörle mücadelede kullanamazsınız diyenlerin bugün Türk savunma sanayisinin ulaştığı güçle kapımızı koşarak gelip çaldıklarını düşündüğümüzde Sayın Cumhurbaşkanımızdan bize İHA verin, SİHA verin, sizin ürettiğiniz savunma sanayisi ürünlerini bize verin diye geldikleri bir döneme geldik. Ve bu Türkiye'nin ulaştığı güç noktasını gösteriyor. Ve bu gücün yansımalarını terörden diplomasiye, diplomasiden ekonomiye, ekonomiden bölgesel güvenliğe kadar birçok süreci beraberinde getirdiğini gördüğümüzde Suriye'nin zenginlikleri Suriyelilere ait olacaktır. Irak'ın zenginlikleri Iraklılara ait olacaktır. Ancak bölgenin güvenliğini beraber sağlayabileceğimiz ve bölgenin kaderini artık bölge ülkelerinin verebileceği güce dayalı 21. yüzyılda yeni bir dönemin başladığında güçlü Türkiye'nin bu ülkelerle beraber olduğunu ancak kimsenin toprağında da gözü olmadığını ortaya koyan bir politik olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Peki, evet. Bu önemli konu başlığı kadar önemli bir diğer başlıksa geçtiğimiz hafta 7 Ağustos'ta Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Bu anlaşma hep denildi ki bir savunma anlaşması gibi görünüyor ama öyle değil aslında. Daha önemli ve stratejik bir anlamı var. Nasıl değerlendirirsiniz imzalanan bu anlaşmayı?
0: Tabii bakın bu anlaşmayı Türkiye açısından değerlendirdiğimizde, bölgesel ve küresel ölçekli anlamda değerlendirdiğimizde yeni bir güvenlik mimarisi, yeni bir güç mimarisi ve aynı zamanda da NATO'da düzeltiyorum Birleşmiş Milletler'de 5 daimi üyenin olduğunu düşündüğümüzde artık 21. yüzyılda da İslam dünyası ve mazlum milletlerin bir karar almadaki süreçteki etkin bir güç yapılanmasının ortaya çıkması olarak bunu gelecek perspektifinde değerlendiriyoruz. Tabii Türkiye açısından baktığımız zaman Türkiye bölgesel bir güçten güvenlik mimarisi üreten, kuran bir devlet konumuna gelmesi ki bu Türkiye'nin NATO merkezi güvenlik kimliğine Körfez'den Güney Asya eksenine kadar ikinci bir stratejik derinliğin ortaya çıkmasını sağlayacak önemli bir güç yapılanması. Unutmayalım ki bu sürece gelinirken bölge ülkeleri şimdiye kadar güvenlik doktrinlerini birilerine teslim etmişti. Ama Katar'daki Hamas toplantısındaki saldırı ve Amerika, İran, İsrail savaşı ile ortaya çıkan bir gerçeklik var. Bölge ülkelerinin güvenliklerini teslim ettikleri ülkenin aslında o ülkeyi korumak maksatlı amaç gütmediği, sadece ve sadece katil ve Siyonist devleti korumak maksatlı bir amaç güttüğü gerçeğini bu savaşta en üst perdeden hem sahada yansımasını hem de toplumsal bilinçlenme noktasında en üst perdeden sahada görerek ve uygulamalarda analiz ederek ortaya çıkması yeni bir bilinçlenme, yeni bir ufuk arayışı, yeni bir güvenlik mimarisinin ortaya çıkmasını sağladı ki işte bu süreç bugünlere gelinmesini sağladı ve 2 yıl 8 ayı aşan bir görüşme trafiğinden sonra bu noktaya gelinmesi özellikle 3 stratejik ülkenin Mekke anlaşması çerçevesindeki İslam için ne kadar kutsal bir şehir olduğunu ifade ettiğimizde birliğin, kardeşliğin merkezi olarak İslam'ın doğuş merkezi olarak değerlendirdiğimizde Mekke anlaşmasıyla bölgede şimdiye kadar etnik, mezhepsel ve kimliksel yapılar üzerinden kriz ve kaos çıkartanların karşısında etniksel değil, mezhepsel değil, kimliksel değil, sadece ve sadece barış coğrafyası yaratmak için düşmanı belli olmayan ancak düşman olana caydırıcı bir güç konumuna gelecek olan ve herkese de kapısının açık olan bir yeni bir güvenlik mimarisinden bahsediyoruz. Peki bu güvenlik mimarisi tabii ülkeler bazlı değerlendirdiğimizde Türkiye'nin 86 milyon nüfusu, 400 bini aşkın askeri, aktif askeri güç yapılanması ve yeni nesil savaş enstrümanlarını kullanabilen yeterliliğe sahip, operasyonel yetkinliğiyle en üst perdeden olan bir yapılanması ve savunma sanayisindeki yeni nesil savaş enstrümanı üretim kapasitesi ve dünyadaki savunma sanayisi üreten ülkeler arasında ilk 10 içinde yer alması. Öbür taraftan Suudi Arabistan'a baktığımız zaman yaklaşık 35 milyon nüfus ve bu 35 milyon nüfusun aktif olarak 235 bin ile 260 bin arasında aktif askeri personelin olması ve bununla da beraber yüksek nitelikli ithal olmasına rağmen savunma sanayisi ürünlerine sahip olması. Diğer taraftan baktığımızda İslam dünyasının tek nükleer gücü olan Pakistan ve yaklaşık 260-280 milyonu bulan nüfus ve 680 bini aşan bir askeri güç yapılanmasıyla aynı zamanda sadece nükleer güç değil, bugün savaşların yeni nesil teknolojilerle ön plana çıktığını gördüğümde konvansiyonel füze teknolojilerinde ve balistik füze teknolojilerinde en üstün Çin'le yaptığı stratejik işbirliği çerçevesinde hem kendi savaş uçağını üretme kapasitesine sahip olan hem de füze teknolojilerinde dünyanın sayılı ülkeleri konumuna gelmiş olan bir Pakistan birlikteliği var. Ve bu birliktelik şunu ortaya çıkartıyor. Kimsenin karşısında değil ancak karşılarında olanların karşısında olan bir güç yapılanması. Bu da şimdiye kadar coğrafyada işgal ve tehdit ve yayılmacı politikalarla yer alanlara karşı artık ellerinin kollarının bağlanması anlamına gelecek ve artık bölgede krizi, kaosu çıkartmak isteyenlerin daha dikkatli adım atması gerektiği bir dönemin de başlanması anlamına geldiğini ifade etmemiz gerekiyor.
1: Bu üç ülke ekseninde gelişen işbirliği İran, İsrail, Körfez ve Güney Asya dengelerini nasıl değiştirir, nasıl etkiler?
0: Tabii bakın bu süreç, bu üçlü ittifak yapılanması geniş bir coğrafi alanı kapsıyor. Ve bu geniş bir coğrafi alanda baktığımız zaman bir tarafta Hint Okyanusu, bir tarafta Balkanlara kadar uzanan, Afrika'ya kadar uzanan ve hem Kızıldeniz hem Basra Körfezi'nin içine alan çok geniş bir coğrafya. Ve bu coğrafyada hiç kimsenin karşısında olmadan oluşturulmuş bir ittifak modelinden bahsediyoruz. Ve 21. yüzyılda güce dayalı güç sisteminde artık yeni ittifakların giderek arttığını görmekteyiz ki bu yeni ittifak modellerinde özellikle güvenlikten başlayıp ekonomiye ve siyasetle de birleştirdiği zaman yeni bir yapılanmanın ortaya çıktığını görüyoruz. İşte bu süreçte bölgede kriz ve kaos çıkartanların ve aynı zamanda bu kriz ve kaos üzerinden emperyalizmin kirli emellerini yönetenlerin karşısında önemli bir güç yapılanması olarak olduğunu görüyoruz. Ancak İran anlamında değerlendirdiğimiz zaman İran'ın da bu süreçte biraz önce ifade ettim etnik, mezhepsel ve kimliksel bir ayrım gözetmeksizin evet. Mekke Anlaşması çerçevesinde değerlendirdiğimizde girmek isteyen herkese kapının açık olduğunu söylüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu en üst perdeden ifade etti. İsrail açısından baktığımız zaman da İsrail bundan sonraki hamlelerinde çok daha dikkatli olması gerektiğinin farkına vararak yeni bir ittifak arayışına Hindistan'dan gelen sesle en üst perdeden karşı çıktığını görüyoruz ki buna Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'ın da eklendiğini görürüz. Dolayısıyla bu güç modellemesi ilk 3 ülkenin attığı imzayla beraber bir kere en üst perdeden başarıya ulaştığını görmekteyiz. Ve bu başarının yansımalarını artık bu coğrafyada kendi kaderlerini tayin etmek isteyen ülkelerin ve milletleri için de bir çıkış yolu olabilecek önemli bir ittifak olarak yerini alacağını söylememiz gerekiyor.
1: Tabii bu anlaşmada ki bir madde bu üç ülkeden birine yapılacak bir saldırı üç ülkeye yapılmış evet. olarak değerlendirilecektir. Akla hemen NATO'nun o meşhur bilinen 5. maddesini evet. Getiriyor. Bu yapı NATO'ya bir alternatif mi yoksa NATO'yu tamamlayan bir yapısı mı var? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii bakın 3 ülkenin de uluslararası düzeyde farklı yapılarla stratejik işbirlikleri var. Savunmadan ekonomiye kadar. Bu bölgesel olarak stratejik özellik, stratejik bağımsızlığın bölgedeki gelişebilecek olaylara karşı bağımsız karar verebilme yetisini ortaya çıkartacak önemli bir güç yapılanması olarak yerini aldığını söylememiz gerekiyor ki bu süreç uygulama safhasına geçebilmesi için de bu sürecin ülkelerin parlamenter oranında onaylandıktan sonra yürütme, sekreteryası da dahil olmak üzere birçok alanda askeri üstten istihbarata, istihbarattan

0: teknolojiye, üretime, ekonomiye ve siber savaşlar ve uzayda dahil olmak üzere birçok alanı kapsayacak, askeri üslerle perçinlenecek ve tamamen kendi beka ve güvenliklerini tehdit edecek olan tüm yapılanmalara karşı yeni katılacak bölge ülkeleriyle beraber şekillenme sürecine gireceğini ifade etmemiz gerekiyor ki işte bu nedenle Mekke Anlaşması geleceğin etkin karar alma yeti merkezlerinden birisi olarak değerlendiriyoruz.
1: Hı hı. Yeni ülkeler katılabilir mi bir cümleyle? Çünkü böyle bir beklenti, böyle bir düşünce de var.
0: Tabii tepkiyi verenlere baktığımız zaman yeni ülkelerin katılacaklarından korktuklarını ifade etmemiz gerekiyor. Evet. Bu da zaten bu sürecin ne kadar başarılı bir yol haritasını karşımıza çıkarttığını gösterdiğini ifade etmemiz gerekiyor.
1: Peki bakalım önümüzdeki süreç hangi gelişmelere gebe hep birlikte göreceğiz, takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Programımıza katıldığınız
0: diliyorum.
1: İçin sağ olunuz. Siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: 1 dakika.
1: Dünyanın nazar boncuğu olarak nitelendirilen Meke Gölü, Konya'nın Karapınar ilçesindedir. Milyonlarca yıl önce volkanik patlamayla oluşan krater, yeraltı ve yüzey sularıyla dolarak göle dönüşmüştür. Tekrarlanan volkanik patlamayla gölün ortasında oluşan volkan konisi de sularla dolarak ikinci bir göl oluşturmuştur. Devam eden volkanik patlamalarla ada şeklindeki ana tepeye bitişik veya ayrı 7 küçük tepe daha ortaya çıkmıştır.

0: En kuvvetli yağmurları bile hemen emebilen volkanik yapısı sayesinde ada koni biçimini bozulmadan muhafaza eder. Göçmen kuşların ülkemizde mola verdiği doğa harikası Meke Gölü, iklim koşullarının olumsuz etkisi, yeraltı sularının çekilmesi ve yeterli yağışın olmayışından dolayı beslenememekte, azalan su seviyesiyle günden güne kurumaktadır.
1: Bir dakika.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 19 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la Beştepe'de görüştü. AK Parti sözcüsü Çelik, DEM Parti eş genel başkanı Hatimoğulları'nın Netanyahu'ya sahip çıkan sözlerine tepki gösterdi. Gazze'ye saldıran soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da zulmediyor. CHP'de kongre takvimi işliyor. Yalova'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağı kaza kırıma uğradı. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu hükümetinin Filistin'de işgal ve gasp politikasına devam ettiğini söyledi. Sindirme ve tehcir teşebbüslerine rağmen Filistin halkının dimdik ayakta durduğunu belirtti. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Filistin'e destek olmak, başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Netanyahu'ya sahip çıkan sözlerine tepki gösterdi. İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyoruz, insanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye'dir, dedi. Çelik, hiçbir siyasetçinin kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini referans gösteremeyeceğini söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı, Çelik, insanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye'dir. Türkiye'de ve dünyada insanlık ittifakının taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenerek referans vermez. Sayın Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir, dedi. Soykırımcı İsrail

0: İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor. Son saldırıda iki Filistinli yaralandı. Daha önce hayatını kaybeden bir kişinin de cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana katledilenlerin sayısı 1259'a yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da katil İsrail, Beytüllahim ve Cenin'de Filistinlilerin evlerini yıktı. Skandal uygulamalarının sonu gelmeyen İsrail unsurları El Halil'de de Harami İbrahim Camii'ni ibadete kapattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yasasının meclisten büyük mutabakatla geçmesini değerlendirdi. Milletin terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansımasıdır dedi. Kanunda milli hassasiyetlerin korunduğunu vurguladı.
1: 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Milletin kahir ekseriyetinin terörsüz Türkiye'ye vermiş olduğu desteğin siyasete yansımasıdır. Milli egemenliğimizi, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet yapımızı, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Ve bu anlamda da bu geçici ve müstakil bir yasadır. Örgütün silahlarını bıraktığı, kendisini feshettiği, Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşularak kararlaştırılması ve bunun yayınlanmasıyla birlikte yasa yürürlüğe girer. Bu bir genel af değildir diyoruz.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Terörsüz Türkiye hedefinde uygulanan Türkiye modelinin bütün dünyaya örnek olacağını ifade etti. İç cephenin tahkim edilmesinin önemine değinerek beraberliği vurguladı.
1: Mühim olan bir daha bu memlekette hiçbir Kürt gencinin ben artık dağa çıkmam gerekir demeyeceği bir fikri, siyasi olgunluğun sağlanması, bir bütünleşmenin temin edilmesidir. Yani silahların, eldeki silahların bırakılmasından öte zihinlerdeki silahların bırakılmasıdır.
0: Kurtulmuş, başta İsrail olmak üzere dış tehditlere ve içerideki provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Siyasi rekabeti siyasi husumetle karıştıran dil geride bırakılmalıdır dedi. Kurtulmuş'un gündeminde yeni anayasa da vardı.
1: Yeni bir anayasa yapmak Türkiye'nin boynuna borçtur. Bu bir siyasi sorumluluktur. Bu parlamento anayasa yapmaya en müsait parlamento aritmetiğine sahiptir.
0: İçişleri Bakanlığı'nda Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin güvenlik toplantısı düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yer aldığı toplantıya 81 ilin valisi Çevrim İçi katıldı. Toplantının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklama yaptı. Silah bütünüyle devreden çıkacak, milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğratılmayacak dedi.
2: Ortaya konulan çerçevenin özü gayet açıktır. Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğramayacaktır. Aziz milletimizin kardeşliği hiçbir terör örgütünün, hiçbir fitne odağının sarsamayacağı kadar köklü ve güçlüdür. Artık enerjimizi terörü harcamak yerine kalkınmaya, üretime, eğitime, istihdama ve milletimizin refahına yönelteceğiz.
0: CHP Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ağırlıklı gündemi kurultay takvimiydi. Kongre takvimi Eylül ayında ilan edilecek. Öncesinde il yönetimlerine atama süreci tamamlandı. 3 il yönetimi için ilgili birimlere atama yetkisi verildi. 5 ile yeni il başkanı atandı. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası konuşan parti sözcüsü Müslim Sarı, terörsüz Türkiye sürecine verdikleri desteği yineledi. Meseleyi partiler üstü gördük. Bu yasa güzel bir başlangıç dedi. Yalova'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağı kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı pilotun atlayarak kurtulduğunu duyurdu. Olay yerinde açıklama yapan Yalova valisi herhangi bir çarpışma olmadığını, kazanın eğitim uçuşu sırasında gerçekleştiğini söyledi. Yalova valisi Ahmet Hamdi Usta pilotu hastanede ziyaret ettiğini ve durumunun iyi olduğunu bildirdi. Olayın ardından inceleme başlatıldı. Kazanın nedenini

inceleme sonucu belirleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Anlaşması'nın değişen bölgesel şartlar karşısında ortaya konulan stratejik bir irade olduğunu söyledi. Anlaşmanın bölgesel istikrar bakımından tarihi olduğunu belirtti, hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz dedi. Erdoğan, kardeş ülkelere kapımız açık, vizyonumuz bir gün bölgedeki tüm ülkeleri bu çatı altında toplamak mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gerilimden ve çatışmadan değil, her zaman diplomasi ve diyalogdan yana olduğunu da belirtti. Sözü ABD-İran krizine ve Hürmüz bilmecesine getirdi. Erdoğan, Hürmüz Boğazı bölgesel değil küresel önemi haiz bir nokta. Küresel enerji arzı ve uluslararası ticaret bakımından da son derece stratejik bir geçiş noktası. Temennimiz ve beklentimiz mevcut gerilimin bir an önce sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli, istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde ifadelerini kullandı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Gelişme İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra yaşandı. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakat zaptı kapsamındaki ateşkes gelecek hafta doluyor. ABD Başkanı Donald Trump ise İran yönetimine mesafeli olduğunun mesajını verdi. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye daha müdahale ettiğini duyurdu. Deniz ablukasını aşmaya çalışan Panama bayraklı geminin hedef alındığını aktardı. Açıklamada, ablukayı ihlal etmeye çalışan 55 ticari geminin rotasının değiştirildiği, iki gemiye el konulduğu, üçünün ise devre dışı bırakıldığı kaydedildi. İran'sa Hürmüz'ün açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu belirtti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, ABD İran'ın şartlarını kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamındaki inceleme derneğin kiraladığı bir banka kasasında yoğunlaştı. Savcılık kasanın açılması talimatını verdi. Kasa, polis memuru, kuyumcu bilirkişi ve iki avukatın huzurunda açıldı, inceleme görüntülü olarak kayda alındı. Soruşturma dosyasına göre kasada bulunması gereken fiziki altınlara rastlanmadı, kasadan ilaç kutuları ve bir kitap çıktı. Öte yandan oyuncu Farah Zeynep Abdullah da savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdi. Abdullah ifadesinde derneğin faaliyetlerine katılmadığını söyledi ve kamuoyuna yansıyandan çok daha derin ve büyük sorunlar olduğunu öğrenmiş bulunuyorum dedi. İstanbul'da bunaltıcı sıcak gidiyor, yerini Poyraz ve yağmura bırakıyor. Meteoroloji Mega Kent'te yarın fırtınanın yanı sıra sağanak beklendiğini açıkladı. İstanbul Valiliği hava durumuna ilişkin uyarılarda bulundu. Açıklamada sabah saatlerinde fırtınanın ardından yerel sağanak görülebileceğine dikkat çekildi. Vatandaşlar ağaç ve direklerin devrilmesiyle çatıların uçmasına karşı uyarıldı. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin NATO'yu hedef aldı. NATO, Asya Pasifik bölgesine sızıyor dedi. Arktik'te gerilimin tırmandığını söyledi. Batılı ülkeleri gemilerimize el koyarsanız aynı şekilde karşılık veririz diyerek uyardı. Rusya, Ukrayna arasında sahada da tansiyon yine yükseldi. Karşılıklı saldırılar devam etti. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la Beştepe'de görüştü. AK Parti sözcüsü Çelik, DEM Parti eş genel başkanı Hatimoğulları'nın Netanyahu'ya sahip çıkan sözlerine tepki gösterdi. Gazze'ye saldıran soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da zulmediyor. CHP'de kongre takvimi işliyor. Yalova'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağı kaza kırıma uğradı. Spor.
51. UEFA Süper Kupa sahibini buluyor. Paris Saint-Germain'le Aston Villa bu önemli kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. Premier Lig'in iddialı temsilcileri hazırlık maçlarında kozlarını paylaşıyor. Saat 19.15'te başlayan ve TRT Spor'dan canlı yayımlanan mücadelede Everton'la Newcastle United karşı karşıya geliyor. Saat 21.30'da ise gözler Manchester United, Leeds United maçına çevrilecek. Bu maç da TRT Spor'dan ekranlara taşınacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Hrade Kralove ile karşılaşacak. Yarın saat 20'de başlayacak mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ İstanbul'da oynanacak Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmak istediklerini söyledi. Üstündağ, Daniele Santarelli'ye inandıklarını belirtirken kendisiyle uzun yıllar devam etmek istediklerini de ifade etti. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Bilecik hariç, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle, Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve

0: geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle. Ankara ve Afyonkarahisar 18, İstanbul, Çanakkale ve Kahramanmaraş 24, İzmir, Adana ve Şanlıurfa 26, Bursa, Sinop ve Samsun 22, Antalya ve Mersin 28, Konya, Sakarya ve Balıkesir 21, Denizli ve Gaziantep 25, Diyarbakır, Muğla, Trabzon ve Rize 23, Eskişehir 19, Kayseri ve Sivas 14, Zonguldak 21, Bolu ve Van 16, Erzurum 12 ve Malatya ve Elazığ 20 derece.
1: Yol durumu.
0: Çanakkale, Çan Devlet Yolu'nun 39 ile 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Zara, İmranlı, Kızıldağ yolunun 8 ile 9. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Kasım 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle CELP tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle CELP tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle CELP tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları CELP ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü yedek subay as subay adaylarıyla er 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Yükümlü er 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Yükümlü er 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden

0: kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralmainternet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem

0: Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 QSL kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her QSL kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir QSL kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Çok sevdiğiniz Mikrofonda Doktor Var programı işte başlıyor. Bugün de bedenen ve ruhen daha iyi hissetmenin yollarını arayacağız. Doğru bilinen yanlışları masaya yatırıp yaşam kalitemizi artıracak ipuçlarını paylaşacağız sizlerle. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımızın ismi Tolga Kökten. Sayın dinleyenlerimiz ve tabii ki her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da yine bizlerle TRT stüdyolarında sağ olsun kırmadı geldi bizi. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz yine bir yerine iki doktor konuğumuz var. Hemen tanıtmak istiyorum size uzman konuğumuzu endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ceyla Değertekin sağ olsun kıymetli vaktini bizlere ayırdı buralara kadar geldi. Hoş geldiniz Sayın Değertekin.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
0: Sayın dinleyenlerimiz bu bölümde sessiz hastalık olarak adlandırılan aslında yaşlılığa doğru hepimizin az çok korktuğu bir hastalığa yani osteoporoz olarak bilinen kemik erimesine konuşacağız. Bununla ilgili aklımızdaki bütün soruları uzman konuğumuza soracağız. Ama ondan önce her hafta olduğu gibi İbrahim Hocama dönüyorum ve soruyorum. Hocam son haftanın bilimsel gelişmeleri nelerdir?
1: Şimdi yeni zayıflama ilaçları bildiğiniz gibi çok sık kullanılıyor. GLP-1 agonistleri diyoruz. Tıbbi ismi bu ilaçların. Bu ilaçlar özellikle Amerika'da en çok kullanılıyor. Obezite oranlarını düşürdü. Bu ilaçlarla ilgili tabii ki yan etkiler var. Bunlar da zehir danışma merkezlerine telefonla bildiriliyor. Şimdi bu ilaçlar kullanıldıktan sonra bazı danışanlarda artış veriliyor. Şimdi bu ilaçlar kullanıldıktan sonra bazı danışanlarda artış gözlenmiş. Özellikle bu semaglutid içeren bir ilaç var. Semaglutid etken maddesi. İlacın ticari ismi değil yani. Bu ilacı olanlarda daha fazla gözlenmiş yan etkiler ve insanlar aramış. En çok nelerden dolayı aramışlar? Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısından dolayı bunlar. Ama bu ilaçları neden böyle bu tür yan etkiler fazla diye yaptıklarında biraz daha hekimlere yönelik aslında bu. Mesela haftada bir kullanılması gereken ilaç günde bir kullanılmaya başladığında bu yan etkiler daha fazla oluyor. Tabii bu bazen hekim reçete etmeden dışarıdan da alabileceğiniz bir hale geldiği için bunu hastaların bilinçsiz kullanmaması lazım. Nasıl olsa zayıflatıyor diye, yani daha hızlı zayıflayayım diye günde bir her gün hasta yapabilir. Ama bu normal bir şey değil. Bu tür etkileri daha fazla. Çünkü bağırsak pasajını yavaşlatıyor bu. Bağırsakta o gıdalar daha fazla kalıyor ve bu da bir takım yan etkilere yol açıyor. Bir de tedavi düşük doz yerine, bu da hekimler için, yüksek dozla başladığında bu tür yan etkiler daha fazla ortaya çıkıyor. Yani ilacın biraz daha kendisinden değil, biraz daha kullanımından sorumlu. Hem hastaların hem de doktorların bunlara dikkat etmesi lazım. Bir diğer araştırma, şimdi akne ile ilgili. Akne, yani ergenlerde sorun diye düşünüyoruz ama 40 yaşında da çıkıyor, 30 yaşında da çıkıyor, 50 yaşında da çıkıyor. Çünkü akne aslında bir hijyen sorunu değil. Tamam, hormonal nedenleri olabilir ama ben beslenme ile ilgili nedenlerin daha fazla olduğunu klinik yaşamımda zaten görüyorum. Nedir bu akne ile ilgili beslenme sorunları? Akneyi azaltan gıdalar var, artıran gıdalar var. Bu araştırmada da akneli insanlardan beslenmesine bir bakıyorlar. Aknesi çok olan insanların beslenmesini analiz ediyorlar ve aknesi az ya aknesi olmayanları yapıyorlar. Şimdi akneyi artıran gıdalar bir kere süt. Yani özellikle yarım yağlı sütte akne artıyor. Artış gösteriyor. Zaten ben sütle ilgili düşüncemi biliyorsunuz. Burada bir de mesela yüksek glisemik indeksi gıdalar. Mesela ben hastalarımda diyorum ki şekeri kestiğinde bazen sırtta bile akne çıkıyor, sadece yüzde değil. Şekeri kesin diyorum, neredeyse bir ayda, yani gerçekten beslenmesine dikkat ettiğinde aknesinin azaldığını zaten kendisi de görüyor. Fast food tüketimi zaten burada bir numara. Sütlü çikolata mesela daha fazla bunlar tüketiyor. Bir de baklagiller, bunu ben de şaşırdım. Çalışmada şiddetli akne sorunu olan bireylerin daha fazla baklagil tükettiği gözlenmiş. Aslında bu baklagiller bana enteresan geldi. Yani düşünmüyordum ama böyle bir şey geldi. Çünkü o biraz daha işte bağırsakta bakterilerini besleyen bir gıda olarak düşünürüm ben baklagilleri. Böyleydi. Bir de akneden koruyucu. Yani aknesi olmayan insanlar nasıl besleniyor dediğinde bir kere balık yiyorlar, omega 3 alıyorlar. Omega 3'ü dışarıdan takviye olarak almıyoruz. Almıyoruz, almıyoruz. Söylüyoruz. Araştırmalar omega 3 dışarıdan takviye olarak aldığında ne kalp hastalığına iyi geliyor, ne başka bir şeye iyi geliyor. Takviye olarak değil, balıktan alıyoruz. Hatta takviye olarak alınan gıdaların Alzheimer hastalığını hızlandırdığında geçtiğimiz haftalarda araştırmada paylaşmıştık. Zeytinyağı, zaten biz zeytinciyiz biliyorsunuz. Zeytinin yaprağından köküne kadar ağacı bile kemirseniz faydası mutlaka vardır diyoruz. Meyve ve sebzeler ve yumurta, A vitamini, D vitamini ve selenyum açısından zengin olduğu için, bir de kuru yemişler. Şimdi kuru yemişlerle ilgili şöyle bir insanların kafasında tabii ki şey var. Ben ne kadar kuru yemiş yersem aknem o kadar artar diye bir şey var. Yanlış. Eğer mesela çok yağlı çekirdekler falan olursa bazen bu tür sorunlar oluyor. Ama onun dışında lif ve polifenol içeriği bunlar da fazla olduğu için tohumlu gıdaların hepsinde ve kuru yemişlerde bunlar akneyi azaltır. Fıstığın zayıflamaya bile yol açtığını gösteren araştırmalar vardı. O yüzden zaten kuru yemişlerden bu anlamda çekinmiyoruz. Bitter çikolata, yani sütlü çikolatanın yerine bitter çikolata. Bize bazen danışanlar, işte yakınlar çikolata getiriyorlar. Bir bakıyorum, o çikolatanın içinde hem bitter var hem sütlü çikolata var. Bakıyorum bitterler kalıyor. Bizim işte çalışma arkadaşlarım onları tabii ki yiyor. Hatta bazen diyorlar ki bir iki hafta çikolata olmadığında hocam niye bize çikolata gelmiyor diye söylemeye başlıyorlar. Ama geldiğinde de hemen sütlü çikolataları yiyorlar. Bitter çikolatalar bana kalıyor.

0: Ben de zaten bitter çeviriyorum. Yani sütlü çikolata değil, bitter çikolatayı söylüyoruz. Ve fermente süt ürünleri, süt değil ama fermente süt ürünleri işte yoğurttur, peynirdir, kefirdir. Bu tür gıdalarında akneyi azalttığı gösterilmiş.
1: Tahmin ediyorum süt ürünlerine birazdan ayrıca değineceğiz. Çünkü konumuz osteoporoz. Hocam topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Malum bir yaşlım derdi ki neden yaşlılıkta böyle oluyor diye sorduğumda toprak bizi çağırıyor derdi yaşlandıkça. Sanki kadınları daha mı çok çağırıyor ama uzman konuğumuza soracağız değil mi hocam? Bir de kadın erkek farkı var çünkü kemik erimesinde.
0: Evet, yani kemik erimesi bence toplumda da çok yanlış anlaşılan. Daha doğrusu sadece kemikler üzerinde duruyoruz. Kasları ihmal ediyoruz benim gördüğüm kadarıyla. Yani kemik ve kası birlikte değerlendirmemiz gerekir. Ama hocam bu konunun üstadı, o ne derse ben susarım. Hocam siz ne diyorsunuz?
2: Hocam çok teşekkürler öncelikle. Ben başlamadan önce bu nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıyetten de osteoporoz gibi aslında çok da ihmal edilen, pek de göz önünde olmayan bir konuyu da gündeme getirdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü ilginç bir şekilde osteoporoz belki diyabet kadar, hipertansiyon kadar, kardiyovasküler hastalıklar kadar sık görülen bir toplum sağlığı problemi ama farkındalığı çok düşük. Hep de böyle sanki kadınların problemiymiş gibi algılanıyor. Çünkü menopozla devreye giren bir takım faktörler gerçekten kadınlarda bu işin sıklığını arttırıyor ama yani bu sadece kadınların problemi değil. Yani bu evet yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan bir süreç gerçekten. Çünkü normalde bazı hormonların gençken yüksek düzeylerde olduğu ve yaşlanmayla birlikte azalan bazı hormonların bazı biyolojik çevrelerin değişmesiyle birlikte yaşlanma sürecinde evet kemikle ilgili kaybımız ortaya çıkıyor. Bizim osteoporoz yani kemik erimesi dediğimiz kavram aslında ortada eriyen bir şey yok. Yani kemik dediğiniz şeyin yoğunluğunda bir kayıp ortaya çıkıyor ve kalitesinde bir kayıp ortaya çıkıyor tanımlamak gerekirse. Yani şeye benzetelim mesela kemik yapısı biraz böyle süngere benzeyen bir yapıdır. Ortasında böyle boşlukları vardır. Bu boşlukların yaşla birlikte genişlediğini düşünün. Halbuki yük kaldıracak bu, öyle değil mi? Ayrıyetten o duvar kısımlarındaki süngersi dokununda yük taşıma kalitesinin kötüye gittiğini düşünün yaşla birlikte.
0: İşte mutfakta kullanılan o sünger gibi zamanla o
2: Aynen
0: porları
2: öyle.
0: biraz
2: Yani
0: daha genişliyor.
2: kullanıldıkça işte ıslandıkça yıprandıkça nasıl böyle hani süngeri kullanırken elinizde kalıverir ya parçalanır bazen. Yani normalde marketten yeni aldığınız sünger sapasağlamdır değil mi? İstediğiniz yere sürün. İşte bu da onun gibi bir şey. Yaşla birlikte artık normalde bizim kemik erimesine bağlı kırılganlık dediğimiz bir kavram var. Tıbbi adıyla fragilite kırığı, hassasiyet kırığı diyoruz biz buna. Bu kırık normalde hiç ortaya kırık çıkmayacak bir darbeyle ortaya kırık çıkması anlamına geliyor. Çünkü kemiğin o yükü, o darbeyi karşılama becerisi düşük. İşte aynen bu süngerde olduğu gibi olmayacak bir şeyle yırtılıyor gibi bir şey. Şimdi dolayısıyla bu aslında yaşlanmanın çok doğal bir sonucu mu? Evet, yaşla birlikte biz kemik kaybediyoruz. Çünkü kemiğin şöyle bir yapısı var. Kemik dinamik bir doku. Hayat boyu aynı anda yıkılırken yani eskimiş kemik, kullanılmış kemik gibi düşünün. Yıkılırken yerine de tamir edilerek yenisi yapılıyor. Çünkü kemik yük taşıyan, darbe karşılayan bir doku. İçinde böyle küçük küçük yıpranmalar, ufak kırıklar biriktiriyor. Bunların tamir edilebilmesi için eskiyen kemiğin temizlenmesi, üzerine de yeni kemiğin yapılması lazım. Bu dinamik bir süreç. Özellikle çocukluktan başlayıp ergenlik boyunca kabaca 20'li yaşlara kadar hep yapımın, kemik yapımının ön planda olduğu bir düzenle gidiyor. Yani biz kemik kazanıyoruz, kemik biriktiriyoruz bir şekilde. Bunu işte bankaya böyle para yatırmak gibi düşünebilirsiniz. Yani orada hep para biriktiriyoruz biz bankada. Ondan sonra kabaca 40'lı yaşlara kadar, 20 ile 40'lı yaşlar arasında bu rezervimizi koruyoruz. Yani yaptığımız kemikle yıktığımız kemik birbirine kabaca denk. Ama 40'lı yaşlardan sonra yavaş yavaş artık yıkım ön plana geçmeye başlıyor. Bu yaş almanın getirdiği doğal bir sonuç. Şimdi kadınlar için değişen şöyle bir şey var. Kadınlarda işte 45 ile 50'li yaşlar civarında östrojenin menopoza girmek dolayısıyla düşmesi nedeniyle ki östrojen kemik için koruyucu bir organ. Hızlı bir kötüleşme oluyor kemikte. Yıkım hızlanıyor burada. Dolayısıyla hep biz diyoruz ki ha kadınlar menopoza girdikten sonra evet gerçekten de kadınlar menopoza girdiği dönemde menopoza girmeden önceki 5 yıl menopoza girdikten sonraki 5 yıl içerisinde biraz daha hızlı bir kemik kaybı ortaya çıkıyor. Bu doğru. Ama 65-70 yaşına geldiğimizde artık kadınlar için de erkekler için de bu risk benzer duruma geliyor. Çünkü artık mevzu östrojenden ibaret değil. 65-70 yaşından itibaren artık başka şeyler kemiğin kalitesini düşürmeye başlıyor. Ne gibi? Mesela yaşlandığımızda biz nasıl bel çevremizde daha çok yağ birikiyor, kemiğimizin içinde de yağ birikmeye başlıyor. Dolayısıyla kemik iliği

0: yağlanması artıyor. Büyüme hormonu, testosteron, östrojen bunlar her ne kadar kadın da olsak, erkek de olsak, yaşlı da olsak vücudumuzda belli düzeylerde bulunan hormonlar ve her yaşta rolleri var. Farklı düzeylerde ama her yaşta rolleri var. Dolayısıyla bunların düzeyleri de düşmeye başlıyor. Bunlar kemiğin çok sevdiği hormonlar, kemiği dinamik tutan hormonlar. Bunların düşmesiyle birlikte artık 65-70 yaşından sonra kadın da olsanız, erkek de olsanız kemik erimesi, osteoporoz riski artmaya başlıyor. Şimdi bunlarla ilgili yapılması gereken önleyici önlemleri vaktiyle devreye sokmazsanız, artık kemik erimesi açısından kırık riskinin çok yükseldiği bir noktada gidip doktora başvurup acaba ben risk altında mıyım sorgulamazsanız, o zaman karşınıza direkt kırıkla çıkan bir hastalık. O yüzden de adı sessiz hastalık. Çünkü kemik erimesi var olabilir vücudunuzda ama size bir yakınma yaratmaz, ağrı yapmaz vücudunuzda. Herhangi bir rahatsızlık yaratmaz. Direkt kırıkla ortaya çıkar. Çok sık yanlış bilinen şeylerden biridir. Hastalar bize çok gelir. İşte vücudumda kemiklerim ağrıyor. Yaygın vücudumda ağrı var. Acaba kemik erimesi mi var? Bir baktırabilir miyim diye. Biz de hep deriz. Kemik ağrısı yapan bir hastalık değildir osteoporoz. Sessiz bir hastalıktır. Kemik ağrısı genelde işte D vitamini eksikliği gibi ya da başka ilaçların yan etkisi vesilesiyle ortaya çıkan bir durum olabilir. Ama burada farkındalık çok önemli. Bir, ne zaman taranması gerektiğiyle ilgili. İkincisi de tabii çocukluğumuzdan yaşlılığımıza kadar tüm hayatımız boyunca kemiğin sağlıklı kalması için bazı alışkanlıklara sahip olmalıyız. Bunları bilmek ve korumak çok önemli.
1: Hocam ben bir araştırması hatırlıyorum sanki. Normalde evet kemik erimesi veya kemik kırıkları, ileri yaş kemik kırıkları aslında çok ciddi sonuçlar olan, ölümlere yol açan, yağ embolisi nedeniyle ölümlere yol açan. Yani benim bir yakınım işte anneannem veya annem düşmüş, kemiğini kırmış dediğinde, kalça kemiğini kırmış dediğinde ben bir korkarım. Yani gerçekten yani bunun sonucunun ne olacağını biraz az çok doktorlar olarak öngörüyoruz. Yani hayatını kaybedecek. Ben bir araştırmada sanki bu kemik kırıklarından ölüm nedenlerinin neredeyse kanser kadar, kalp hastalıkları kadar yüksek olduğunu duymuştum. Doğru mu hatırlıyorum?
0: Evet hocam çok doğru. Hekimlerin zaten en çok duymaktan rahatsız olduğu şeylerden bir tanesidir kalça kırığı ifadesi. Çok haklısınız. Bu osteoporoz birçok bölgede kırık yapabilir ama özellikle hani osteoporozla ilişkilendirdiğimiz kırıklar kabaca 3 bölgede odaklanıyor. Bunlardan bir tanesi omurga bölgesinin kırıkları. Bunları özellikle biz menopoza girdikten sonraki yani 50 ila 70 yaş bandında biraz daha ön planda görüyoruz. Yine benzer şekilde el bileği kırıkları. Hani böyle ayağınız kayar da düşerken yere kendinizi desteklemek istersiniz, elinizi yere koyarsınız ya o esnada el bileği kırılır. İşte o tarz kırıklar biraz daha böyle hani osteoporozun erken dönemlerinde ama biraz önce dediğim o 65-70 yaşından sonra esas bizi bekleyen büyük risk kalça kırıkları ki kalça kırıkları bir kere sessiz kırıklar değil. Yani olduğu zaman mobiliteye, harekete engel olan, yaşam kalitesini değiştiren, hareketi değiştiren kırıklar bu bir. İkincisi ameliyatla tedavi olan kırıklar bunlar. Ki düşünün bakın belli yaşın üzerindeki bir hastanın kalça kırığı gibi çok majör bir önemli bir ameliyata girdiğini düşünün. Çünkü bunun sıkıntıları da çok büyük. Ameliyattan mütevellit bir takım sıkıntılar yaşamak da çok mümkün. Biz şunu biliyoruz. Kalça kırığı geçiren bir insanın kalça kırığı sonrası ölme ihtimali 5 kişide 1. Yani mortalitesi, ölüm riski 5'te 1. Bu çok yüksek bir rakam. Birçok kalp hastalığından, birçok kronik hastalığından çok daha yüksek bir ölüm oranına sahip. Daha acısı kaybettiğimiz hastaların dışında sadece 5 hastadan bir tanesi kalça kırığı geçirdikten sonra eski hayatına dönebiliyor. Yani hareket ve bağımsızlık anlamında söylüyorum. Yani kalça kırığı geçirdiğinizde evet hani ölmeyebilirsiniz ama eskisi gibi bağımsız hareket edemeyip kendi işinizi göremeyebilirsiniz. Dolayısıyla kalça kırığı aslında belki de osteoporoz hastalığı, kemik erimesi spektrumda en çok üzerinde durmamız, önlememiz gereken şeylerden bir tanesi.
2: Hocam, genetik faktörler etkili midir sizce? Soralım mı?
1: Evet, yani genetik.
0: Çok önemli. Çok önemli çünkü şöyle bir şey biliyoruz biz çalışmalardan. Bizim hani biraz önce bahsetmiştim ya kemik biriktiriyoruz diye işte 20'li yaşlara kadar biz ona zirve kemik kitlesi diyoruz. Yani ulaştığımız en yüksek kemik yoğunluğu, kemik miktarı. İşte o miktarın %80'i genetikle belirleniyor. Bu yüksek bir rakam. Dolayısıyla ailenizde kemik kırığı geçirmiş kişiler varsa, osteoporoz açısından tedavi almış kişiler varsa bunu önemseyin. Hani herkes bir şey düşünür ya, yaşlıydı.

0: Zaten işte kalçasını kırdı falan. Yani böyle şeyler esaslı sizin de yani çocuklar olarak, torunlar olarak her neyse. Sizin de genetiğinizde bir şeyleri taşımış olabileceğinizi, belki de belli noktalarda başvurup taranmanız gerektiğinin bir işareti olabilir. Dolayısıyla bunu yaşlılığın doğal bir sonucu olarak algılamayalım. Ama o geriye kalan %20 bizim değiştirebileceğimiz kısım, genetiğe bir şey yapamıyoruz çünkü. O da işte hayat tarzında uygulayacağımız bazı uygulamalarla birlikte potansiyelimizi maksimize etmek için oldukça gerekli.
1: Peki hocam, şimdi gençlerin tabii ki genetik var ama bir taraftan da beslenme işte ve hareketsiz yaşam gibi günümüzün en büyük sorunları var. Biraz önce bir araştırma vardı. Yani obezite gelişmiş toplumlarda, gelişmiş ülkelerdeki toplumlarda giderek normal hızını düşürüyor. Amerika gibi toplumlarda falan, ama gelişmekte olan ülkelerde biraz daha bu obezite sorunu özellikle hareketsizlikten dolayı daha fazla büyük bir sorun haline geliyor. Şimdi ya birçok etkeni vardır ama hareketsizlikle ilgili gençlerde, çocuklarda gördüğüm çok büyük bir hareketsizlik sorunu var. Yani oturup akşama kadar video oyunu oynayıp, akşama kadar demeyeyim, sabaha kadar diyeyim. Genelde sabaha kadar oynuyorlar çünkü. Ya başka sorunlar var ama hareketsizliğin kemik üzerindeki etkileri nedir? Gençlerde olan, yani ileriye yansır mı? Yani ben 14-15 yaşındayım, 18 yaşındayım, sabaha kadar oynuyorum. Bu ileriki yaşamımı etkiler mi?
0: Hocam çok güzel bir soru bu. Çünkü şöyle o %20 dedim ya işte hayat tarzı ile ilgili bir şeyler yapabileceğimiz alan orası. Burada bir hani kemiğin sevdiği bazı gıdalar var yapısını kuvvetlendirmek için işte kalsiyum gibi D vitamini gibi bunlardan birazdan konuşuruz. Yani bunları yeterli miktarda alıyor olmak, egzersiz yapıyor olmak, işte sigara kullanmıyor olmak, yoğun alkol kullanmıyor olmak gibi bir takım faktörler var. Şimdi bunlar özellikle şimdi biraz önce bahsettiğiniz egzersiz. Kemiğin yoğunlaştığı o ergenlik döneminde kabaca 20'li yaşlara kadar biz kemik kazanıyoruz ya. Orada yaptığınız egzersiz ve aldığınız kalsiyum hayatınızın geri kalanında aldığınız, yaptığınız bütün egzersizden daha kıymetli.
1: Yani bankaya para atma, en çok orada
0: Aynen.
1: mı para atıyoruz?
0: Aynen
1: Yani
0: öyle.
1: orada hani bazen kredi taksilerinde önce bir ara taksit olur ya, yüklü bir. Yani yüklü bir ara taksidi herhalde orada atıyoruz 20'li
0: Çok doğru.
1: yaşlarda.
0: Çok doğru. Yani esas egzersizin fark yarattığı dönem o ergenlik dönemi, 20 yaşa kadarki dönem. Dolayısıyla spor o dönem için son derece kıymetli. Spor neden önemli? Çünkü kemik ağırlığı ve hareketi sever. Kasla kemik kardeş dokulardır. Yani bunlar birbirlerinden aldığı bilgilerle birbirlerini geliştirirler. Yani kas hareket ettiği zaman

0: ve açık. Senin buna hazırlıklı olman gerekir mesajı verir ve bu mesaj en kuvvetli olduğu dönemde bu ergenlik dönemidir. Şimdi tabii bu şey anlamına gelmesin, yani hani madem biz ergenlikte sporumuzu yaptık ondan sonra bir daha bir şey yapmasak olur mu anlamına gelmesin. Menopoz döneminde bile hareket edilmesi kadınlarda kemik mineral yoğunluğunun, kemik yoğunluğunun yani olması gerekenden daha yavaş düşmesine, hatta yerinde saymasına sebep olabiliyor. Bu çok inanılmaz bir kazanım. Normalde bizim bazen ilaçlarla bile elde edemediğimiz bir fayda. Ama iş sadece kazanım, yani artış yönünde ne zaman etki ediyor diyorsanız, işte tam olarak da o sabahlara kadar iPad izlenen hareketsiz dönemler çok önemli.
1: Kasların zaten son zamanlarda aslında bir endokrin organ olduğu
0: Çok
1: da
0: doğru.
1: aslında konuşuluyor.
0: Çok
1: Yani
0: doğru.
1: bir hormon sentezi ürettiğine dair. Peki hocam bizden geçti mi yani? Ben 52 yaşındayım. Yani gençler gibi yapamıyoruz. Biz ne yapalım? Diyelim ki gençken de çok, gerçi ben egzersiz yaptım da, egzersiz yapmamış olsak şu andan 50 yaşından sonra biraz idare edemez miyiz?
0: Ederiz hocam. Bu her zaman için çok önemli çünkü. Dediğim gibi yani biz şeye takılıp kalmıyoruz. Yani hani kemik mineral yoğunluğundaki artış anlamında egzersiz söyledim ama yani artık 50 yaşından sonra yapılan egzersizin faydası yok anlamına gelmiyor. Tam tersine bu konuda düşme riskini azaltmak adına yapabileceğiniz en güzel şeylerden bir tanesi egzersiz. Osteoporozda biz bir takım farklı egzersizler öneriyoruz. Bunların arasında şöyle çok konuşuyor, kas egzersizi dediğimiz direnç egzersizleri var. Özellikle belden aşağıdaki kaslarımızı güçlendirdiğimizde bu bizim dengesizlik yaşama ihtimalimizi azaltıyor. Çünkü kemik erimesine sahip olabilirsiniz ama düşmezseniz kırılmazsınız. O yüzden sadece kemiği güçlendirmek değil, düşmeyi de engellemek gerekiyor. O yüzden çok kıymetli denge egzersizleri, kas egzersizleri bunlar. Özellikle de ben hep bana da başvuran hastalarıma hep söylüyorum. Menopoza girmekte olan kadınların çok yapması gereken bir şey direnç egzersizi. Ha onun dışında kondisyonumuzu sağlamak için kardiyo tipi egzersiz yapacağız. Yani egzersiz dediğimiz kavram esasında üç ayaktan oluşuyor. Yani kalp hızımızı yükselten koşu gibi, yürüyüş gibi, merdiven çıkmak, dans etmek gibi egzersizler. İşte ağırlık kaldırmak gibi direnç egzersizleri. Bir de denge egzersizleri ki bunların içinde pilates de var. Hani Türk toplumu çok tanımıyor bu egzersizi ama bizim uluslararası osteoporoz kemik erimesi kılavuzlarımızda hep geçer. Tai Chi diye bir egzersiz var mesela. İnanılmaz denge arttıran bir egzersiz. Mesela onu biz öneriyoruz. Ben söylüyorum en azından bu vesileyle hani osteoporoz ve denge anlamında bu işte tanışan hastalarım oldu. İnternette güzel kaynaklar var. Herkes kendi rezervi, kendi potansiyeli çerçevesinde düşme riskini arttırmaksızın bir egzersiz programına girmeli bu süreçte.
1: Ben de bir denge egzersizi söyleyeyim. Geri geriye yürümek. Hem güven egzersizi olur. Tabii güvenli ortamlarda yürüyün. Hem de farklı kas gruplarını çalıştırıp farklı bir denge oluşturuyor. Onu da söyleyelim. Demek ki bizim için de yapılacak bir şeyler varmış. Ama beslenmeyle ilgili isterseniz son birkaç dakikada onlarla ilgili de duralım. Genelde süt. Yani ben buzağı değilsen veya bebek değilsen süt içme taraftarıyım, ama siz ne dersiniz? Yani kalsiyum, çünkü süt fazla tüketen ülkelerde osteoporoz insidansına bakıldığında onlarda daha fazla olduğu görülüyor. Ama bu yanlış bir yorum mu sizce?
0: Hocam şimdi bunlar arasında bir neden sonuç ilişkisi var mı tam bilmiyoruz. Yani bunlar biraz daha böyle ne denir insidans çalışmaları olduğu için ikisinin arasında bir neden sonuç bağlantısı kurmamıza engel oluyor. Bunun için belki başka çalışmalarda yapılması lazım. Bu hepimizin kafasını kurcalayan bir soru. Fakat şey gerçeğini de yadsıyamıyorum ne yazık ki. Yani süt ve süt ürünleri kadar kalsiyumdan zengin bir gıda yok. Şimdi onları tüketmediğimiz zaman bu sefer kalsiyumu dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. Çünkü genç yaşlarda günde 1000 miligram ama menopoza girdikten veya osteoporoz bandına girdikten sonra günde 1200 miligram kalsiyumun vücuda giriyor olması lazım. Şimdi bunu sağlamak kolay değil. Hani bu konuda özel bir dikkat gerekiyor. Ben mesela hastalarıma söylüyorum ki kendim de bu şekilde uyguluyorum. Bir porsiyon süt ürünü, yani bu süt olmak zorunda değil. Yoğurt olabilir, peynir olabilir, kaşar olabilir, kefir olabilir. Bir porsiyonla neyi kastediyorum? Mesela bir bardak süt, kefir, bir kase yoğurt, işte bir iki bir kutu büyüklüğünde peynir. Bunlar kabaca her bir ünite 250 miligram kadar kalsiyum içeriyor. Şimdi biz madem günde 1200 miligram alacağız menopoz döneminde. Böyle dört tane porsiyon düşünün süt ürünü. İşte bir tanesini kahvaltıda, bir tanesini öğle yemeğinde, bir tanesi akşam yemeğinde, bir tanesi de gece yatarken bir ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Yani ben mesela yemek yediğimde 3 öğün yiyorsam diyorum ki bu öğün kalsiyum içeren ne aldım yemeğimle birlikte. Çünkü günün sonunda o 1000 miligramı 1200 miligramı tamamlamam gerek. Eğer bunu tamamlayabilirsiniz.

0: kullanamıyorsam, o zaman dışarıdan kalsiyum takviyeleri var. Sıklıkla osteoporozda kullanılıyor biliyorsunuz. Hani her osteoporoz tanısı alan kişiye bir kalsiyum reçete edilir ya. Bizim kılavuzlarımız aslında herkesin rutin her gün kalsiyum almasını önermiyor. Diyor ki 1200 miligram kalsiyumu siz günde alın. Mümkünse bunu gıdalar yoluyla alın. Eğer gıdalar yoluyla eksik bırakıyorsanız, o zaman kalanını bu tarz suplementlerle tamamlayın ki birçok batı toplumunda, gelişmiş toplumlarda dahil, günlük ortalama kalsiyum alımı günde 500 ile 600 miligram civarındadır. Yani eksik kalıyor. Eksik kalması ne demek? Bizim depomuz kemik. Kemikteki kalsiyumun dışarıya çıkarak bu sefer hani kana salınıyor olması anlamına geliyor. Bu da kemik için negatif bir şey. Dolayısıyla yani kalsiyum alımımızı farkında olmamız gerek. Neyle destekleyebilirdik başka? Mesela bazı gıdalarda zengin, işte brokoli mesela zengin olanlardan bir tanesi, badem, kuru incir, yani bu tarz şeylerde biraz daha zengin, ama birçok yeşillikte aslında yeterince kalsiyum yok. O yüzden bu biraz bir açmaz yani bu söylediğiniz konu.
1: Peki sadece kalsiyum mu, yoksa çünkü herkes kalsiyuma odaklanıyor kemik erimesinde, ama
0: Hı.
1: bence başka şeyler daha önemli
0: Haklısınız.
1: belki de.
0: Haklısınız. Şimdi süt ürünlerinin şöyle bir avantajı oluyor. Kalsiyumla birlikte fosfor da var. Çünkü fosfor da önemli ayaklardan bir tanesi. Ton balığı veya işte mesela sardalya gibi böyle içinde küçük kemikleri olan balıklar, onlar da hem kalsiyumdan hem fosfordan zengin. Bunlarla desteklenebilir. Onun dışında protein alımı çok önemli. Protein olmazsa, çünkü yetersiz protein alımı kemik açısından negatif. D vitamini çok önemli bu konuda. D vitamini çoğunlukla hani güneşten alınan bir şey. Gıdalar yoluyla alabildiğimiz bir şey değil. Güneş maruziyetimiz de kısıtlı olduğu için Türk toplumu her ne kadar çok güneşli bir enlem boylam itibariyle de olsa da D vitamini eksikliğinin çok sık görüldüğü bir topluluk. Birçok Batı ülkesinde aslına bakarsanız süte, ekmeğe veya işte portakal suyuna D vitamini takviyesi yapılır doğal olarak. Bu bir halk sağlığı politikasıdır. Aynen bizde iyotta olduğu gibi. Ama Türkiye'de böyle bir şey olmadığı için, Türkiye her ne kadar güneşli bir ülke de olsa, hem bizim hayat alışkanlıklarımız, hem giyim alışkanlıklarımız, hem böyle bir suplementasyonun olmaması vesilesiyle biraz D vitamini eksik bir toplumuz. O yüzden
1: Çok D vitamini alınıyor hocam. Şu anda
0: ha
1: herkes
0: şimdi iş tersine döndü. Evet.
1: neredeyse herkes D vitamini alıyor. Bir de şöyle, yani D vitamini şeyine baktırmadan alıyorlar. D
0: Evet.
1: vitamini ile ilgili en son bir konsensus bildirgesi çıktı. Kimlerin alması gerektiği ile ilgili. Yani önüne gelen D vitamini tüketmesin, önce bir seviyesine baktırsın. Yani gençlerde falan herhangi bir sorun yoksa zaten baktırmana bile gerek yok gibi bir konsensus çıktı. Bunun da zehirlenmesi yok falan diye düşünmeyin. Yani doz aşımında zaten D vitamini zehirlenmesiyle ilgili de böbreklerle ilgili falan sorun oluşturduğuna dair de birçok da şey çıktı. Yani bu takviyeleri, işte vitaminleri falan böyle bilinçsiz de kullanmamak lazım.
2: Son olarak ilaç tedavileri var mıdır?
0: Var tabii. Osteoporoz konusunda çok farklı ilaçlarımız var. Bunlar daha çok kırık riskini kontrol etmek için kullandığımız ilaçlar. Çoğu zaman hastalar şeye şaşırıyorlar. Yani ilaç kullandık ama kemik yoğunluğumuzda bir artış ortaya çıkmadı falan şaşırıyorlar. Halbuki her zaman kemik mineral yoğunluğunda artış olmak zorunda değil kırık riskini kontrol etmemiz için. Ama biz şu an kullanmakta olduğumuz ilaçlarla kırık riskini %30 ile %70 arasında azaltabiliyoruz. Yani bu çok yüksek bir oran gerçekten. Bunu da işte hastanın eşlik eden hastalıklarına, yaşına ve kemik erimesinin ağırlığına göre seçtiğimiz farklı ajanlarımız var.
2: Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
1: Ben kalsiyumu sıvı yüz germede kullanıyorum. Kalsiyum, bu
0: Evet.
1: sıvı yüzgerme bu aralar meşhur ya hocam,
0: Evet.
1: biyostimülanlar olarak geçiyor.
0: Duymuştum.
1: Kalsiyumu cilt altına verdiğimizde kemik gibi hat oluşturuyor. Biz tabii estetik işlemlerinde kalsiyum hidroksiapatit diye yüze veriyoruz. Onun etrafında fibroblastlar hemen çoğalıyor. Orada kolajen sentezini uyarıyor. Böyle çene hattını falan belirginleştirmek için ben de orada kullanıyorum hocam.
0: Evet, öyleymiş.
2: Hocam bir de aklıma şu geldi. Bu kadar konuştuk konuştuk. Şu yaşlardaki aklımız keşke dediğiniz gibi 20'li yaşlarda olsa da, değil mi? Spora gençlerimiz daha çok önem verse. Herhalde bizlere düşüyor görevde, onları uyarma görevi de. Ama ters tepiyor sanki, uyardıkça, spor yap dedikçe, değil mi?
1: Şöyle, onların motive eden şeyleri düşünmek lazım. İşte selfie çekmek için git spor yap. Cildinin kaliteli olması için spor yap. Bak yani egzersiz hakikaten cilt için ve beden için yani yüz milyonlarca yararı var yani. Biz programda sadece onun üzerine yapsak bile 100 yıl sürer program. O kadar şey var. Onları motive edecek şeylerle kullanmak lazım. Özellikle sosyal medyayı. Yani ben hiç

0: Egzersiz böyle modası başlatan bir şey duymadım. Sosyal medya bir takım kampanyaları falan var ya. Onlardan yapmak lazım yani. O tür şeyler yapıldığında teşviklerin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Öyle git yap bilmem ne falan değil de teşvik edeceksin.
1: Motive etmek lazım
0: Evet. Çok
1: gençlerimizi.
0: doğru.
1: Sizin son bir mesajınız var mı Sayın Değertekin?
2: Şunu vurgulamak istiyorum, yani dediğim gibi osteoporoz sessiz bir hastalık olduğundan dolayı farkındalık çok önemli bu konuda. O yüzden risk altında olan, menopoza girmiş olan kadınlar ve 65-70 yaşından sonraki erkekler bu konuda taranmaları gerektiğini akıllarında tutup hekimlerinden bu konuda bir talepte bulunsunlar. Çünkü ilginç bir şekilde biz de gündelik pratikte diğer birçok hastalıkla uğraşırken belki osteoporozu göz ardı edebiliyoruz. O yüzden hastalardan gelecek hatırlatmaların da bu anlamda oldukça büyük kıymeti olduğunu düşünüyorum. Ve de biraz önce konuştuğumuz hayat tarzı değişikliklerinin de kemik üzerindeki kuvvetli etkisine yatsımasınlar. Teşekkür ediyorum.
1: Mikrofonda Doktor Var programında bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna yaklaştık sayın dinleyenlerimiz. Evet, ölüm ve yaşlılık kaçınılmaz. Bu süreçte vücudumuzun değişeceği de bir gerçek. Ama bu süreci en az hasarsız, yaşam kalitemizi düşürmeden nasıl atlatacağız? Kemik sağlığımızı nasıl koruyacağız? Bu hafta bunları konuştuk. Konuk doktorumuz Profesör Doktor Ceyla Değertekin'di. Paylaştığı bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz kendisine.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ve her hafta olduğu gibi Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraberdi. Hoşça kalın.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülruh Güngör. Bir dönemin hafızalara kazınan klipleri, ezbere bilinen nakaratları ve unutulmayan melodileriyle yeniden birlikteyiz. Gülruh Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun olduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bu bölümde hareketli pop ritimlerinden duygusal yorumlara, televizyon ekranlarına damga vuran kliplerden, yıllarca dillerden düşmeyen şarkılara uzanan renkli bir seçki sizleri bekliyor. Programın açılışında enerjisi yüksek bir isim var. Seden Gürel. 90'lı yılların ikinci yarısında yayınladığı albümlerle dikkat çeken sanatçı, modern pop soundu ve sahne enerjisiyle kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesi oluşturdu. Boom Boom klibindeki renkli görsel dünya, dans koreografileri ve dönemin iddialı pop modasını yansıtan dikkat çekici kostümler, müzik kanallarında uzun süre konuşulan detaylar arasında yer aldı. Şimdi ritmi yükseltiyoruz. Bum bum ve aklımı çelme.

Bu hareketli başlangıcın ardından şimdi güçlü vokaliyle öne çıkan bir isim geliyor. Sertab Erener. 90'lı yıllarda farklı vokal tekniği ve güçlü sesiyle kısa sürede dikkat çeken sanatçı, canlı performanslarıyla da büyük beğeni topladı. Aldırma Deli Gönlüm, yayımlandığı dönemde radyolarda en çok çalınan şarkılar arasında yer alırken, dramatik klip diliyle de uzun süre konuşulmuştu. Sertab Erener'in yorumuyla Zor Kadın ve Aldırma Deli Gönlüm.

Şimdi biraz daha sakin ama derin bir anlatı karşılıyor bizi. Rengin. Alternatif pop çizgisine yakın duran yorumuyla 90'lı yılların farklı seslerinden biriydi Rengin. Aldatıldık, özellikle duygusal anlatımı ve sade müzikal yapısıyla hafızalarda yer etti. Rengin sizlerle. Aldatıldık diyecek.

Ve şimdi mikrofonda Oya Bora. 90'lı yıllarda romantik düetleri ve melodik yapılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ikili, televizyon müzik programlarının en sevilen konukları arasında yer aldı. Saraylı yayımlandığı dönemde özellikle slow müzik listelerinde uzun süre üst sıralarda kaldı. Bu sevilen yorumla devam ediyoruz. Saraylı.

Şimdi tempo yeniden yükseliyor. Bora Ebeoğlu ve Oya Küçümen, enerjik sahne performansları ve eğlenceli yorumlarıyla 90'lı yılların renkli müzik dünyasında özel bir yer edindi. Televizyon ekranlarında yayınlanan canlı performansları, dönemin eğlence programlarının unutulmayan anları arasında gösteriliyordu. Keyifli bir ritim geliyor şimdi. Ara beni.

90'ların enerjisi hız kesmeden devam ediyor. Nilüfer, her dönemde değişen müzik anlayışına uyum sağlayarak dinleyicisiyle bağ kurmayı başaran sanatçı 90'lı yıllarda da güçlü üretimini sürdürdü. Şov Yapma, pop rock etkileri taşıyan düzenlemesiyle o dönemin farklı tınılarından biri olarak dikkat çekmişti. Nilüfer'in yorumuyla.

Şimdi sahnede kendine özgü anlatımıyla farklı bir isim var. Nazan Öncel. Günlük hayatın içinden gelen sözleri ve doğal anlatım diliyle 90'lı yılların en karakteristik sanatçılarından biri oldu. Şarkılarındaki samimi ifade biçimi dinleyiciyle güçlü bir bağ kurmasını sağlayan en önemli özelliklerinden biri olarak görüldü. Nazan Öncel'le devam ediyoruz. Aşk beklemez.

Ve şimdi dönemin en büyük gençlik yıldızlarından biri geliyor. Mustafa Sandal. Modern pop sound'u, hareketli şarkıları ve klip estetiğiyle 90'lı yılların sonuna damga vuran sanatçı, kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Jest oldu klibindeki dinamik görüntüler ve koreografiler, müzik kanallarında gün boyunca dönen görüntüler arasında yer alıyordu. Mustafa Sandal'dan iki sevilen şarkı geliyor. Suç Bende ve Jest Oldu.

Ve şimdi programın finalinde 90'ların en ikonik kliplerinden biri geliyor. Mirkelam. Her gece klibindeki İstanbul sokaklarında durmaksızın koştuğu görüntülerle bir anda bütün ülkenin konuştuğu isim haline gelen sanatçı, farklı tarzı ve enerjisiyle 90'lı yıllara damga vurdu. Gazetelerde günlerce konuşulan bu klip, Türk pop müziğinin en unutulmayan video çalışmalarından biri olarak kabul edildi. Mirkelam'la veda ediyoruz. Ahu Gözlüm ve Her Gece.

90'ların ritmiyle, klipleriyle ve unutulmayan melodileriyle hazırladığımız bu özel yolculuğun sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, anılarla,

Melodilerle ve hafızalarda yer eden şarkılarla hazırladığımız 90'lar rüzgarı sona eriyor. Gülru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu programda bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir başka yayında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı Netanyahu hükümetinin tüm dünyanın gözleri önünde hukuk dışı uygulamaları sürdürdüğünü belirtti. Ankara'da Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşın çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara şiddetle karşıyız ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu hükümetinin kaostan nemalandığını ve Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmeye çalıştığını söyledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek." dedi. Erdoğan, "Türkiye'nin Filistin davasına en güçlü şekilde destek vermeyi sürdüreceğini de vurguladı." Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail güçlerinin son saldırısında iki Filistinli yaralandı. İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'daki Beytüllahim ve Cenin'de Filistinlilerin evlerini yıktı. Skandal uygulamalarının sonu gelmeyen İsrail unsurları El Halil'de ise Harami İbrahim Camii'ni ibadete kapattı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Netanyahu'ya sahip çıkan sözlerine tepki gösterdi. Ömer Çelik sosyal medyada yaptığı açıklamada, "İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyoruz. İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye'dir." dedi. Çelik, "Hiçbir siyasetçinin kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini referans gösteremeyeceğini söyledi." Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kanunun yeni bir safhanın başlangıcı olduğunu belirterek, bundan sonraki safhanın kutup yıldızı terörün yeniden üretilmesine imkan tanımamak olacak dedi. Türkiye'nin üniter yapısının müzakere edilemeyeceğini de vurgulayan Devlet Bahçeli, çarpıtmalara ve siyasi cambazlığa lüzum yok açıklamasını yaptı. Terörsüz Türkiye yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından değerlendirmeler sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yasayı "terörün olmadığı yerde huzur olur" sözleriyle yorumladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da "terörsüz Türkiye daha fazla üretim demek" vurgusunu yaptı. Aydın, Balıkesir ve Muğla'da orman yangınları çıktı. Muğla'nın Seydikemer ve Balıkesir'in Edremit ilçelerindeki makilik ve ormanlık alanlarda çıkan yangınlar ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Aydın'ın Kuyucak ilçesi Gencelli mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Ekipler enerjisini düşürdükleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Anlaşma sağlandığı haberi İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra

geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'a güvenmediğini söyledi. Trump, İran'ın ekonomik olarak mahvolmuş durumda olduğunu da ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 17 Haziran'da imzalanan ateşkes gelecek hafta sona eriyor. Spor. UEFA Süper Kupa heyecanı sürüyor. Paris Saint-Germain'le Aston Villa bu akşamki final karşılaşmasında Süper Kupa için sahaya çıkıyor. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Çekya temsilcisi Hrade Kralove ile karşılaşacak. Yarın akşam saat 20'de başlayacak mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına hoş geldiniz. Programımızın yapımcısı Sayın Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bugün gerçekten harika programlarımızdan birini gerçekleştireceğiz. Hepimiz biliyoruz. Tarım artık yalnızca hani üretimin, verimin ya da çiftçinin meselesi olmaktan çıktı. Gıda güvenliğinden enflasyona, iklim krizinden jeopolitik dengelere kadar uzanan çok geniş bir alanın tam da merkezinde. Zaten yıllardır Toprağın Sözü programında bunu anlatmaya gayret gösteriyoruz. Dünyanın farklı bölgelerinde biliyorsunuz artan gübre ve enerji maliyetleri üreticiyi zorluyor. Bir yandan toprak kaybı, diğer yandan kuraklık, orman yangınları, aşırı hava olayları, tarımsal üretimin geleceğine ilişkin endişeleri de deyim yerindeyse büyütüyor. Bir yandan çiftçimiz, hepimiz biliyoruz bunu, artan maliyetlerle mücadele ediyor. Diğer yandan da hani milyonlarca insan hala yeterli, güvenli gıdaya ulaşamıyor ne yazık ki. Savaşları çok anlattık burada, ticaret politikalarının değişikliklerini anlattık. Tüm bunlarla birlikte gıda giderek daha güçlü bir deyim yerindeyse jeopolitik unsur haline geliyor. Peki, dünya tarımı gerçekten yapısal bir dönüşümün eşiğinde mi acaba? Az önce bir satırla anlatmaya çalıştığım ama kıymetli konuğumun detaylarını vereceği artan fiyat baskısı, bozulan topraklar, değişen tüm küresel dengeler Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Bugün bütün bu gelişmeleri ve önümüzdeki dönemde tarımı nelerin beklediğini çok değerli konuğumuzla konuşacağız efendim. Konuğum ziraat mühendisi, tarım yazarı ve tarım iletişim danışmanı ve benim de çok kıymetli bir büyüğüm ve kıymetli bir dostum Sayın Bilge Kekubat. Üstadım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Sesinizi duyduk, daha iyi olduk tüm dinleyenlerimizle birlikte. Çok güzel bir yazı yazdınız Dünya Gazetesi'ne. Her yazınız tabii çok güzel ve ben buradan çok değerli dinleyicilerimi yönlendirmek de isterim açıkçası. Dünya Gazetesi'nde en azından web sayfası üzerinden Bilge Kekubat'ın yazılarını lütfen geriye dönük de okuyun. Tarım konusunda gerçekten her alanda, her alt başlıkta çok güzel değerlendirmeleri var. Son yazısı, tarımda fiyat baskısı, toprak erozyonu ve yeni jeopolitik denge başlığını taşıyor. Bu yazıyı okuyunca kıymetli dostuma dedim ki biz bu yazıda en azından hani süremiz el verdiğince kaleme aldığın unsurları bir de radyo programı haline getirelim, sözlü hale getirelim. Sağ olsun beni kırmadı. Şimdi Bilge diyorsun ki yazında dünya tarımı yapısal bir deprem yaşıyor. Peki ben de o zaman hem bir giriş mahiyetinde de olsun diye bu depremi oluşturan temel fay hatlarını nasıl görüyorsun?
1: Evet, öncelikle çok teşekkür ederim beni de konuk ettiğin için güzel bir programına. Seni de çok uzun zamandır takip ediyorum. Bu konuda gerçekten elle gösterecek, parmakla gösterecek güzel işler çıkarıyorsun. Bir ziraat mühendisi olarak da konuya hakimliğini görebiliyorum da. O yüzden de çok mutluyum ve gurur duyuyorum
0: Çok
1: açıkçası
0: çok
1: senin
0: teşekkür
1: adına.
0: ediyorum. Çok
1: Çok güzel bir
0: teşekkür
1: şey.
0: ediyorum kıymetli dostum.
1: Şimdi şöyle, artık dünyada, tüm dünyada tarım, gıda en önemli etmen olarak öne çıkmış durumda. Bu etmenin olmasındaki neden artık savaşlar bile belki tarım, gıda ve su üzerine kuruluyor. O kadar büyük ki enerji artık herkes enerjiye ulaşabilmeye başladı güneş enerjisiyle birlikte. Ancak yiyeceğe, gıdaya, tarıma kimse ulaşamıyor. İşte bunun için tarımı resmen bir araç olarak kullanıyorlar ve ticari dengeleri, ticari faktörleri acayip etkilemeye başladılar. Şimdi bunların en başında maliyetler geliyor. Toprak bozulması geliyor. Çünkü toprak bozulmaları çok önemli sorun. Bölgeler arası uçurumlar geliyor. Bunları birazdan bahsedeceğiz zaten. Kuraklık, iklim krizi geliyor. Standartlar geliyor. Bazı standartlar uygulanıyor, kuruluyor. Ama bu standartlar çok gelişmiş büyük ülkelere göre yapılıyor. O yüzden de gelişmekte olan ülkeler bu standartlar altında eziliyor. Bu çok önemli. Açıkçası orman yangınları son dönemde tüm ülkemiz olduğu kadar tüm Avrupa'da çok etkili. Tüm bunlar dünyadaki gıda maliyetini yükseltiyor. Yani herkes diyor ya Türkiye'de gıda maliyeti yükseliyor. Kesinlikle değil. Dünyada gıda maliyeti yükseliyor. Dünyada tarım maliyeti yükseliyor. Tüm dünya bununla savaşıyor. Tabii ki bu bizim ülkemizde de artıyor. Ama dünyada katlanınca bu artık bir çığ gibi her tarafa yansıyor.
0: Anladım, anladım. Şimdi temel fay hatları bunlar. Dolayısıyla yazında da var. Üretim meselesi değil sadece tarım diyorsun. Geleceğin küresel güvenliğini kurma meselesi olduğunu vurguluyorsun ki burada az önce aslında böyle detaylandıracağız dediğin konu da tam bu aslında bana göre. Tarımla küresel güvenlik arasındaki ilişkiyi bir nasıl değerlendiriyorsun? İki bu ilişkinin güçlendiğini biliyoruz. Biraz bize bunun detaylarını vermeni rica ediyorum.
1: Eskiden ne diyorduk? Güçlü silahları olan,
0: Hı.
1: çok insanı olan dünyayı yönlendirir diyorduk.
0: Evet.
1: Ama artık güçlü tarımı olan, tarımı yönetebilen, gıdayı yönetebilen, tarım teknolojisini yönetebilen ve bunu kendi çıkarları için kullanabilen ülkeler dünyayı yönetiyor. Ve bu hemen küçük bir örnek.
0: Lütfen.
1: Şimdi Avrupa'da gübre krizini çözmek için farklı farklı destek paketleri açıklanıyor.
0: Hı.
1: Bu destek paketlerinde örneğin Fransa ve Almanya gibi büyük ülkeler bu sübvansiyonlardan çok ciddi yararlanırken Polonya, Romanya gibi küçük ülkeler tam olarak yararlanamıyor. İkincisi, bu ülkeler bu etkilerden, katkılardan yararlanamadığı için de açıkçası
0: Hı.
1: hem maliyetleri, dünyadaki maliyetler yüksek, onlarda da maliyet yükseliyor. Böylece ne oluyor? Altını ezmeye başlıyor. Bir süre sonra Almanya ve Fransa o ülkelere baskı kurup yönetmeye başlıyor. Bir süre sonra diyor ki, siz bunları üretemiyorsunuz. Ben size, tabii ki enerji çok önemli ama gıda olmazsa enerji de üretemezsiniz diyor.
0: Ya.
1: Gıdaya ulaşmak için bana muhtaçsınız diyor.
0: Tabii
1: Böyle
0: yani
1: olunca da
0: küresel güvenliğin gerçekten çok önemli bir unsuru oluyor. Bu senin
1: kesinlikle
0: söylediğin
1: yani
0: sarmal, evet.
1: silahlardan daha önemli boyutta. Yani artık tarımsal üretim bir silah.
0: Ve tabii bu ticaret politikalarını da etkiliyor. Burayı detaylandıralım sonra müsaade edersen.
1: Tabii.
0: Şimdi ben seni takip ediyorum tabii ki. Ve sen görevlerin dolayısıyla periyodik zamanlarda düzenli olarak hani çiftçimizle iç içe olan küçük çaplı üretim süreçlerini bilen zaman zaman yapan da bir insansın. Hani zaten programın başında söylemiştik ziraat mühendisisin. Dolayısıyla ben şunu sormak istiyorum. Aslına bakacak olursan bu soruyu formüle ederken şunu da düşündüm değerli dostum. Bu sorunun cevabı hemen hemen hepsidir. Şimdi az sonra şeyleri vereceğim, anahtar kelimeleri. Ama hani Bilge sürekli çiftçinin yanında olduğu için onların gözünden belki aktarabilir diye yine soruyu silmedim. Sorum şu. Şimdi çiftçinin üzerinde çok büyük bir baskı var. Ama sahaya indiğimizde bu baskı ürün fiyatlarının sürekli baskılanmasından mı çiftçi gözünde, girdi maliyetlerinin artışlarından mı, iklim koşulları mı çiftçiyi şu anda daha çok düşündürüyor? Yoksa bir

0: belirsizlik mi ya da benim bu soruyu almadığım başka bir değişken parametre mi? Ne dersin?
1: Çok güzel bir soru. Bunların
0: Şahane.
1: hepsi etkiliyor. Ama şimdi artık şöyle, özellikle tüm dünyada da var ama ülkemizde çok ağır bir şekilde bu var. Gençlerin tarımdan kaçması ve iş gücünün azalması da bunlara eklenmek zorunda. Artı tarım teknolojileri, akıllı tarım dediğimiz sistemler bunlara eklenmek zorunda. Yani biz şehirlerde örneğin telefonumuzla bazı sistemlere ulaşabiliyoruz ama her ne kadar çok fazla yatırım yapılsa da, yani gerçekten bakanlığımız aslında bu alanda çok güzel işler çıkarıyor. Ben bir ziraat mühendisi olarak konuştuğum zaman ciddi işler yapıyor. Araziye de bu ulaşımı sağlıyor ama hala daha çok farklı bölgelerde bu cep telefonlarının istediğimiz gibi 5G teknolojisine ulaşamıyor ve bazı şeylere erişimi sınırlı kalıyor. Bunları da içine aldığımız zaman işte maliyetler, baskılar, politik baskılar, yurt dışından baskılar, algı yönetimleri özellikle bizim çiftçimizi çok ciddi derecede etkiliyor ve ürkütüyor. Bir de hiç kimsenin hesaba katmadığı, inanın biz burada iş yerimizde oturuyoruz büroda, klimanın altında çalışıyoruz.
0: Yani.
1: Ama dünyanın en ağır işini yapıyorlar onlar. Yani sabahtan akşama güneş altında çalışıyorlar. Bazen yevmiyeleri 3 kuruş rakamları oluyor. O yüzden de çok zor koşullarda çalışıyorlar. Onların koşullarını da hafifletmemiz gerekiyor. Yani aslında sahadaki kültürel yapıyı da biraz güçlendirmemiz gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bir cümlem var. O kadar hoşuma gitti ki her cümlen güzel tabii ki ama hani bazıları böyle ön plana çıkar ya söz konusu yazında. Müsaadenle hemen 10 saniyede okumak da isterim onu. Ege'nin dağ yollarından geçtiğimiz, zeytinliklerin, bağların ve ovaların sesine kulak verdiğimiz her gün bu küresel dalgalanmaların yereldeki yakıcı etkilerini ki bayıldım bu ifadeye. Bu küresel dalgalanmaların yereldeki yakıcı etkilerini bizzat hissediyoruz diyorsun. Herhalde anlatmaya çalıştığım bu.
1: Aynen, kesinlikle.
0: Peki. Şimdi demiştik ya az önce bir önceki soruya sen yanıt verirken biraz daha detaylandıracağız bunu diye yazında da Avrupa Birliği'nin acil destek paketi ve bölgeler arası kırılma başlığını taşıyan bir bölüm var. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hani hem FAO'nun hem Avrupa Birliği'nin raporlarını iyi kötü biz de hani görevimiz gereği okuyoruz. Şimdi Avrupa Birliği'nin özellikle çiftçileri desteklemek amacıyla yüz milyonlarca avroluk yeni paketi çok tartışılıyor bir. İkincisi, FAO'nun tamam bu küresel gıda güvenliği ve güvencesi konusunda son yıllara göre biraz daha iyi noktadayız ama iyileşme bile adaletli değil. Yani dünyanın bazı bölgeleri özellikle tırnak içerisinde gelişmiş diye söyleyebileceğimiz ülkeler bu gelişmeden, bu refahtan daha fazla pay alırken, bu iyileşmeden daha fazla pay alırken görece gelişmemiş olan ülkeler tamam gelişiyorlar onlar da ama mesela Avrupa'dakinin yarısı kadar. Yani bu bile adaletli değil. Bu nedenle hem dünya hem de Avrupa özelinde tarımı nasıl görüyorsun? Böyle birkaç cümleyle rica edeceğim tüm bu gelişmeler ışığında. Sonra tekrar hani ülkemize de döneceğim merak etme.
1: Evet. Ya şimdi şöyle, özellikle Avrupa'daki 3-5 ülke, işte Almanya, Fransa başta olmak üzere işte İngiltere diyelim. Bu ülkeler ciddi farklı güçleri olan ve istedikleri gibi piyasaları ve her şeyi yönlendirebiliyorlar. Algı yönetimi yapıyorlar aslında. Çok ciddi politikalar üretiyorlar. Bu politikalarla aslında dışarıya güzel gözüküyormuş gibi işler yapsalar da pek çok iş kendi çıkarlarına dayanıyor. Yani kendisi dışarıya tamam belki 100 lira veriyor ama kendi çiftçisine 300 lira, 400 lira, 500 lira kazandırıyor. Bunlar ciddi bir algı yönetimi ve politikaya dayanıyor. Ve bütün hayatları da bu birkaç ülkenin bu üstüne kurulu. Çünkü kendi çıkarlarını gözetmek zorundalar. Kendi çiftçilerini, kendi üreticilerini gözetmek zorundalar. Ama bu da tabii ki örnek olarak veriyorum, Avrupa'nın içindeki küçük ülkeler diyebileceğimiz Polonya, Romanya başta olmak üzere işte Afrika ülkeleri, Asya'daki bazı ülkeler, Güney Amerika'daki bazı ülkeleri ciddi etkiliyor ve onların gelirlerinin önüne geçiyor aslında. Yani bütün amaçları, politikaları kendi üreticilerini ve kendi tarım sektörünü yükseltmek.
0: Tamam, Avrupa

0: Dünya, büyük ülkeler dünyaya karşı böyle ama mesela Avrupa'da tarımsal desteklerin ülkeler ve işletmeler arasında adaletsiz dağıldığı eleştirisine de yer veriyorsun doğru anladıysam yazında. Onlar da
1: Kesinlikle.
0: kendi içlerinde süper. O zaman sorumun bir anlamı oldu. Büyük üreticilerin desteklerden daha fazla yararlanması söz konusu ama o zaman karşımıza içine Türkiye'yi de alacak şekilde konuşabileceğimiz şöyle bir soru da çıkıyor. O zaman madem büyük üreticiler daha fazla desteklerden yararlanıyor, daha doğrusu desteklerden daha fazla yararlanıyor, küçük aile işletmelerinin geleceğini nasıl görüyorsun? Bir seni bölmemek için, istihdamı bozmamak için bu konuda bir sorum daha var. Onu da sorayım. İkisini birlikte rica edeyim.
1: Tabii.
0: Küçük aile çiftçiliğinin giderek zayıflaması gerçekten hani çiftçinin problemi mi? Yoksa hani hem tüketicinin hem de gıda güvenliğinin de bir problemi olarak yazılabilir.
1: Ya şimdi şöyle aslında bunu pandemide çok net gördük. Pandemide özellikle biraz uzatarak anlatacağım kusura bakma. Almanya sınırları kapatınca Almanya'daki İşçi sayısı ve çiftçi sayısı azalıverdi. Çünkü Almanya'ya gelen bu tabakanın çoğunluğu Polonya'dan, Romanya'dan, Bulgaristan'dan geliyordu. Sınırlar kapanınca Almanya'daki pek çok büyük çiftlik, büyük işletme zor günler geçirdi. Ama baktığımız zaman küçük üreticiler hep ayakta kaldı. Kendi başına çalışan, kendi emeğiyle yürüten küçük işletmeler, aile işletmeleri ayakta kaldı. Pandeminin bize en büyük gösterdiği bu oldu. Aile işletmeleri güçlü. Şimdi tabii ki günümüz değişiyor, koşullar değişiyor. Büyük işletmeler öncelikte olması gerekiyor belki. Ama bana göre aile işletmeciliği büyük işletmeler de dengeli olması gerekiyor. %60'a %40 diyebiliriz. Çünkü ikisinin de birbirine ihtiyacı var. Gün geliyor büyük işletmeler çok farklı zorluklarla karşılıyor ama aile işletmeleri bu işi götürebiliyor. Buradan çıkarak aslında sözleşmeli üreticiliğe de bakabiliriz. Sözleşmeli üreticilik de karşımıza çıkıyor. Büyük işletmelerle birlikte. Ancak sözleşmeli üreticiliğin de çok iyi dengelenmesi gerekiyor. Düzgün koşullar oturtulması gerekiyor. İki tarafı da hem çalışanın da hem işverenin de zorlamaması gerekiyor. Bunların kuralları belirlenerek hamleler yapıldığı zaman kesinlikle çözülür. Ancak aile işletmeciliği bence gıdanın geleceği açısından önemli. Yani onları yaşatmak zorundayız. Aile işletmeciliğini, kooperatifleri ama bu yanlış anlaşılmasın. Kesinlikle ve kesinlikle büyük işletmeler de var olmak zorunda, hayatta kalmak zorunda. Dengeli bir politikayla ikisini birden yaşatmak zorundayız.
0: Çok teşekkür ediyorum. Özellikle benim aklımda yoktu bu sözleşmeli, adaletli bir sözleşmeli modelin bu sistemin temel direklerinden biri olduğunu vurgulaman bu konu başlığı altında gerçekten çok teşekkür ediyorum. Profesyonellik böyle bir şey işte. Şimdi kıymetli dostum tabii hani takdir edersin bir söz programı yapıyoruz. Belli bir süremiz var. Yazında da çok fazla sayıda çok güzel konu başlıkları var. Eğer sen de uygun görürsen ben bu sefer toprak bozulmasına geçmek istiyorum. Yani küresel toprak bozulumunun maliyeti arttırdığına dair, ağırlaştığına dair bir paragrafım var orada. Şimdi sen de çok iyi biliyorsun. Biz kamuoyunda kuraklık ve su sıkıntısından çok konuşuyoruz. Herkes yazıyor, çiziyor, konuşuyor ama ne kadar güzel vurgulamışsın. Hani kuraklığı, su sıkıntısını, küresel iklim değişikliğinin etkilerini konuşurken toprağın niteliği, nin konuşulması en azından son dönemde hep böyle gündemin son sıralarına düştü. Oysa ki hani bu erozyondur, tuzluluktur, organik madde kaybıdır, gübreleme yanlışlarıdır falan. Hani bunların ekonomik etkileri bizim daha doğrusu hani konuyla ilgisi kısıtlı olanların tahmin edebileceğinden çok daha fazla. İşte burada da hani bir ziraat mühendisi profesyonelliğine ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Bence bir ziraat mühendisi olarak, bir teknik adam olarak Anadolu toprakları dünyanın en verimli ve en güzel toprakları. Bir defa bunu bilelim. Bu topraklar doğru işlenirse tek bizim ülkemiz değil, dünyanın pek çok ülkesini besleyebilir. Yeter ki doğru işlensin. İşte bu doğru işlenmede toprağın varlığı ve toprağın özelliği çok önemli. Özellikle bizim çiftçimiz, ziraat mühendisleri, insanımız toprağın kıymetini tam olarak hala daha bilmiyoruz. Çünkü biz toprakta bir yaşayan varlık aslında. Canlı

0: yapmışlar.
1: Evet,
0: Ve
1: yazında da var. Güzel alıntılar da
0: evet,
1: yapmışsın. Lütfen rica edeyim.
0: aynen ciddi derecede bir bozulma. Yani toprak kaybı. Toprak kaybı derken toprağın yok olması değil. Toprağın iç özelliklerinin kaybolması, verimli toprağın kaybolması, üretim materyali olarak kullanabileceğimiz toprağın kaybolması ve toprağın özelliklerini kaybetmesi çok önemli. Biz ne yapıyoruz? Ya bizim çiftçilere dediğimiz hep şey var. Kimyasal gübre atacaksınız. Toprak analizi yaptırın, yaprak analizi yaptırın. Çünkü sonuçta kimyasal gübre.
1: Tabii.
0: Öyle veya böyle kimyasal.
1: Mesela
0: Biz
1: bir örnekle yine yazında bunu çok daha böyle görünür hale getirmişsin zihinlerimizde. Toprak bozulmasındaki her %10'luk artışın küresel ölçekte yılda yaklaşık 20 milyon ton mahsul kaybına ve tabii ki hani milyarlarca dolarlık ekonomik zarara yol açtığını söylemişsin. Bu 20 milyon ton şu demek, hani dinleyicilerimiz için söylüyorum. Türkiye'nin hani ortalamalara baktığımız zaman bir yıllık temel ürünümüz olan buğday üretimi, yani düşünebiliyor muyuz? Toprak
0: direkt
1: bozulma
0: karşılığı.
1: direkt karşılığı, yani
0: Evet.
1: sadece toprak bozulmasındaki her %10'luk artışın kaybettiği mahsul bu. Tabii bunun ekonomik zararı hakikaten yani milyarlarca dolar ve hani çok da hesaplanması mümkün değil.
0: Değil. Bu arada sırf sadece yanlış gübreleme de değil, yanlış ilaç atımı da, kimyasal ilaç atımı da değil, yanlış toprak sürümü, yanlış dikimler, yanlış
1: Yanlış
0: nöm
1: sulama.
0: seçimleri, yanlış budama, yangınlar,
1: Evet.
0: verimli ovaların, arazilerin bölünmesi, toplulaştırma zaman zaman yapılıyor ülkemizde ama küçük çiftçilerle güçlendirilmesi için toplulaştırma da çok önemli. Toplulaştırma açıkçası insanların bilinçlenmesi, eğitimler, yangınlar, iklim krizleri, yanlış hayvan besleme.
1: Tabii
0: Yani
1: ki.
0: örnek olarak veriyorum,
1: Tabii
0: siz
1: tabii.
0: keçileri bir zeytin bahçesine salarsanız
1: Hı.
0: darmaduman eder orayı.
1: Küresel toprak bozulumunun maliyeti ağırlaştırdığı bölümünün altında ben orayı özellikle rica edeceğim senden. Hani tamam, sorunlar bunlar da çözümler ne diye baktığımızda demişsin ki bilimsel veriler açık kardeşim. Şunları
0: Evet.
1: yapmazsak bu iş kötü gidecek. Onları senden rica edeyim.
0: Sürdürülebilir toprak yönetimi. Bu bilimsel olarak hem okullarda hem de üniversitelerde hem de araştırma enstitülerinde ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Organik maddeyi artırıcı rejeneratif tarım uygulamaları. Bunlar açıkçası gerçekten toprak sağlığının, toprak verimliliğinin ve toprak artırılması, toprak bozulmasının önüne geçilmesi için çok önemli konular. Ve biz bu eğitimler, çiftçilerimiz, üreticilerimiz artık çok fazla eğitim veriyorsunuz, yeter diyorlar bazen ama insan bildiği şeyi tam olarak yapamıyor maalesef. Yani ben bile yapamıyorum. Bazen unutuyor, düşünmüyor, onu öyle görmüyor. Onun için bu eğitimlerle bunların insanlara aktarılması, üreticilere aktarılması. Hatta başka bir şey daha söyleyeyim. Ben bunu hep dile getiriyorum. Avrupa'da bir akım var gençler arasında. Şöyle bir şey. Gençler markete gidiyor. Örneğin A ürünü. Bu A ürünü hangi koşullarda nasıl üretildi? Etikette yazıyor mu? Eğer kötü koşullarda üretilen bir şeyse biz bunu buradan almıyoruz diyorlar. Çünkü hani son tüketici de üretim koşullarını belirleyebilen bir unsur. Çünkü biz bazen gerçekten ben de ziraat mühendisi olarak atlıyorum bazı şeyleri, düşünemiyorum ama oğluma soruyorum. Ya bunu nasıl, baba şöyle şöyle diyor. Evet diyorum ya, daha farklı. Gençler daha farklı bakıyor. Biraz onların fikirlerine değer vermemiz gerekiyor açıkçası.
1: Çok güzel, çok haklısın. Hepsine imza atarım. Şimdi söylediğine bir ek yapmak istiyorum. Tabii hani bütün bu, hani dedik ya, bilimsel veriler açık, neler yapılması gerekir sen de saydın. Ama hani bilgi de yetmiyor, çiftçi için konuşuyorum tabii ki. Bana kalırsa belki beni eleştirebilirsin bu konuda. Eğitim de yetmiyor. Yani biraz hani sanki ekonomik koşulların da desteklenmesi gerekiyor. Hani
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Sürdürülebilir toprak yönetimi, tamam anlatırsınız, harika. Ama nasıl? Hani organik maddeyi nasıl arttıracak? Ya da söylediğin gibi diğer yapısal bütün önlemleri ya da pratik uygulamaları sahada yapabilmek için paraya da ihtiyacı var.
0: Ya şimdi şöyle, aslında bugün konuştuğumuz bütün konularda buna girmeye gerek bile yok. Ekonomi olmazsa, para olmazsa bunların hiçbirini yapamayız.
1: Dur, dur, dur.
0: Evet. Biz En doğru koşullarda bunların var olduğunu düşünerek bu konuşmaları yapıyoruz. Yoksa işte bir ya öyle sistemler var ki, örnek olarak veriyorum, koskoca 1.000 dönüm İtalya'da 1.000 dönüm zeytin bahçesi, işçiye ihtiyaç yok. Tek bir makine giriyor budama yapıyor, tek bir makine giriyor hasat yapıyor, tek bir makine giriyor toprağın üstünü düzenliyor. Bir kişi 1.000 dönüm yeri tek başına hallediyor ama ekonomiyle.
1: Anladım. Şimdi kıymetli dostum, programın başında da söylemiştim, yazın çok kapsamlı. Sen de çok keyifli anlatıyorsun. Ama süremizin de şöyle son 2-3 dakikası. Eğer kabul edersen ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Zaten yazının hani %60'lık bölümünü değerlendirdik. Burada El Niño ve Avrupa'daki bazı gelişmeleri senin de yüksek müsaadenle ben okuyucularımıza bırakmak istiyorum. Lütfen okuyun diyorum. Ama son 2-3 dakikayı da yine yazının içeriğinde olan ve tam da hani şu dönemde çok yoğun yaşadığımız orman yangınları başlığına gelmek istiyorum. Müsaaden olursa.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Çok teşekkür ederim. Diyorsun ki orman yangınları tarım ve gıda güvenliği için bir uyarıdır. Şimdi Bilge, ben orman yangınlarını profesyonel konuklarımla işte bunun önlenmesi, yangın öncesi, yangın sonrası, teknik önlemler, işte müdahale sistemleri, bunların hepsini konuştum. Ama orman yangınlarının senin de başlığını attığın gibi tarım ve gıda güvenliği açısından değerlendirilmesi konusunu yapmamıştım. İşte şimdi bu programda da senin sayende bunu yapalım.
0: Evet, yani şimdi şöyle, orman yangını dediğim zaman hemen çam ormanlarının, işte bu tarz dağ ormanlarının yangın, dağlardaki ormanların yangınları akla geliyor ama burada şöyle bir şey var. Bu özellikle Avrupa'da, Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da, Portekiz'de, tabii Türkiye'de de ormanların yanlarında bağlar var, zeytinlikler var, meyve bahçeleri var, mera alanları var, tarımsal işletmeler var. Fransa'daki yangınlardan dolayı Fransa için üzüm üretiminin 5'te 3'ünün kayıp olması demek çok ciddi bir
1: Felaket demek yani.
0: felaket, ekonomik kayıp demek. İtalya'daki zeytinliklerin 1/6'ının kaybı demek

0: ekonomik felaket demek. İspanya'daki zeytinliklerin dörtte ikisinin kaybı demek felaket demek. Bunlar çok önemli şeyler. Artı bu ormanların yok olması özellikle iklim yapısını da etkiliyor ve tarımsal üretimi direkt etkiliyor. Çünkü
1: Evet.
0: yağmur, nem, sulama sistemleri bunlar direkt etkileniyor. Tarımsal işletmeler genelde ormanlara yakın alanlarda. Bizim örneğin Ege bölgesinde zeytinliklerin, bağların, meyve bahçelerinin zarar görmesi demek, pamuk tarlalarının zarar da görmesi demek, Ege ekonomisinin bitmesi demek, Türkiye ekonomisinde ciddi sıkıntılar yaşaması demek.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bu krizi bir dönüşüm fırsatına çevirmek hala elimizde diyorsun yazın da. Bunun nasıl olması gerektiğini ayrı bir soru formüle edip sormayacağım. Çünkü anlattıklarının içerisinden dikkatli dinleyenlerimiz ya da sonradan yayının arkasından tabii ki siteye yükleniyor bu TRT'nin platformlarına. Oradan çıkarımlar yapılabilir. Doğruyu da anlattın, sorunu da söyledin. Çok geniş bir açıdan çerçeveden yaklaştık aslında konuya. Zordur böyle programlar belli bir konuya odaklanmadığımız için. Ama tabii ki her zamanki profesyonelliğinle yani bir dakikasının bile boşa gitmediği bir program oldu bana göre. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ
0: Ben
1: ol.
0: teşekkür ederim. Bir cümle ekleyebilir miyim? Bir cümle. Çok hızlıca.
1: Memnuniyetle, memnuniyetle.
0: Ya özellikle sevgili dostlar, inanın tarım bizim ülkemiz için çok önemli. Topraklar çok önemli. Gıda çok önemli. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Biz tarımımızı düzgün yapalım. Güzel, düzgün, sürdürülebilir gıda üretimimizi yapalım. Ve bu gıda sanayini geliştirelim. İnanın dünyayı dize getiririz. Buna inanın.
1: Çok teşekkürler. Çok sağ olasın.
0: Ben
1: Değerli
0: teşekkür ederim.
1: dinleyenlerimiz, tarım yazarı, tarım iletişim danışmanı, ziraat mühendisi Sayın Bilge Kevkubat bizlerle birlikteydi. Lütfen yazılarını, paylaşımlarını da takip ediniz diye naçizane bir tavsiyede de bulunayım. Ve bu haftada huzurlarınızdan saygıyla ayrılalım efendim. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Toprağın Sözü programında birlikteydik. Her şeye rağmen neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.
2: Toprağın Sözü.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Bir şehir.

Yeşilin gölgesinde eski bir şehir. Dağlardan iner serin rüzgarı. Taş hanlarda yankılanır geçmiş. Irmaklar anlatır eski yolları. Bir yanda tarih, bir yanda bereket. Toprak sessiz ama anlatır kendini. Tokat'tır burası. Anadolu'nun içindeki kadim nefes. Bugün Karadeniz'de İç Anadolu arasında köprü kuran, tarih boyunca ticaret yollarının kesiştiği, hanlarıyla, kaleleriyle ve verimli topraklarıyla dikkat çeken bir Anadolu şehri Tokat'tayız. Tokat isminin kökeniyle ilgili farklı görüşler bulunur. En yaygın görüşlerden biri, şehrin adının eski dönemlerde kullanılan Tokkat ifadesinden geldiğini belirtir. Bu ifadenin surlu şehir ya da korunaklı yer anlamı taşıdığı düşünülür. Bir başka görüşse Tokat isminin bölgede hüküm süren eski kavimlerin kullandığı yer adlarından zamanla değişerek bugünkü haline ulaştığını ifade eder. Antik dönem kaynaklarında şehir Comana Pontica adıyla anılmış, daha sonraki dönemlerde farklı isimlerle varlığını sürdürmüştür. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ise şehir Tokat adıyla anılmaya devam etmiş ve bu isim zamanla yerleşmiştir.

Tokat, Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde yer alır. Kuzeyinde Samsun ve Ordu, güneyinde Sivas, batısında Amasya bulunur. Bu konumu sayesinde tarih boyunca önemli geçiş yolları üzerinde yer almış ve ticaret açısından gelişmiştir. Şehrin coğrafi yapısı oldukça çeşitlidir. Yeşilırmak Vadisi boyunca uzanan verimli ovalar, dağlık alanlar ve yaylalar Tokat'ın doğal yapısını oluşturur. Özellikle Kelkit Vadisi ve çevresi tarım açısından önemli bölgeler arasında yer alır. İklim yapısında hem Karadeniz hem de İç Anadolu etkileri görülür. Bu nedenle şehirde farklı bitki örtüleri ve tarım ürünleri bir arada bulunur. Bağcılık, meyvecilik ve sebze üretimi uzun yıllardır Tokat ekonomisinin önemli parçaları arasında yer alır. Tarihi açıdan bakıldığında Tokat oldukça eski bir yerleşim merkezidir. Hititler, Frigler, Persler, Romalılar, Danişmentliler, Selçuklular ve Osmanlılar bölgede hüküm sürmüş, şehir her dönemde önemini korumuştur. Özellikle Selçuklu döneminde Tokat, Anadolu'nun önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biri haline gelmiştir. Kervansaraylar, hanlar, medreseler ve camiler bu dönemde inşa edilmiş, şehir ticaret yolları üzerinde önemli bir durak olarak gelişmiştir. Osmanlı döneminde de Tokat, bakırcılık, yazmacılık ve ticaret faaliyetleriyle öne çıkmıştır. Şehirde kurulan çarşılar ve hanlar uzun yıllar boyunca Anadolu ticaretinin canlı merkezlerinden biri olarak kullanılmıştır. Bugün Tokat'a bakıldığında tarihi dokusunu büyük ölçüde koruyan şehirlerden biri görülür. Taş sokaklar, eski yapılar, çarşılar ve doğal güzellikler geçmişle bugünü aynı şehirde bir araya getirir. Tokat'ta yolculuk çoğu zaman tarihi bir sokakta başlar. Taş duvarların arasında ilerlerken eski hanların gölgesi ve çarşılardan yükselen sesler şehrin geçmişini bugüne taşır. Şehrin en dikkat çekici yapılarından biri yüksek kayalıkların üzerine kurulan Tokat Kalesi olur. Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetler tarafından kullanılan bu kale şehre hakim konumuyla dikkat çeker. Kaleye çıkıldığında Yeşilırmak Vadisi boyunca uzanan Tokat manzarası görülür. Rivayetlere göre ünlü karakter Vilat Tepeş'in bir dönem burada tutulduğu anlatılır ve bu hikaye kaleye farklı bir gizem kazandırır. Tokat'ın doğal güzellikleri denildiğinde ise akla ilk gelen yerlerden biri Ballıca Mağarası'dır. Dünyanın önemli mağaraları arasında gösterilen bu yapı milyonlarca yılda oluşmuş doğal şekilleriyle dikkat çeker. Sarkıtlar, dikitler ve geniş mağara salonları içeride farklı bir atmosfer oluşturur. Mağaranın serin havası ve doğal yapısı yıl boyunca ziyaretçilerin ilgisini çeker. Şehrin tarihi ilçelerinden biri olan Zile, Anadolu tarihindeki önemli olaylardan biriyle anılır. Rivayete göre Jules Caesar'ın ünlü Veni, Vidi, Vici yani geldim, gördüm, yendim sözünü burada söylediği kabul edilir. Zile Kalesi ve eski sokaklar ilçenin tarihi kimliğini bugüne taşır. Tokat'ın bir başka önemli ilçesi ise Niksar olur. Danişmentliler döneminde önemli bir merkez olan Niksar, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle dikkat çeker. Yeşilin yoğun şekilde hissedildiği bu bölgede tarih ve doğa iç içe ilerler. Şehir tarihi yapılarının yanı sıra yaylaları ve doğal alanlarıyla da öne çıkar. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında Tokat'ın kırsal bölgeleri canlı bir görüntüye kavuşur. Irmak kenarları, bağlar ve meyve bahçeleri şehrin bereketli yapısını açıkça gösterir. Tokat'ın tarihi kimliğinde önemli bir yere sahip isimlerden biri, Osmanlı Devleti'nin kudretli sadrazamlarından Piri Mehmet Paşa olmuştur. 15. yüzyılın ortalarında Tokat'ta dünyaya gelen Piri Mehmet Paşa, iyi bir eğitim alarak devlet hizmetine girmiştir. Hukuk, yönetim ve devlet teşkilatı konularındaki bilgisi sayesinde kısa sürede yükselmiş, Osmanlı bürokrasisinin önemli isimlerinden biri haline gelmiştir.
II. Bayezid döneminde çeşitli görevlerde bulunan Piri Mehmet Paşa, özellikle Yavuz Sultan Selim döneminde devlet yönetiminde etkili olmuştur. Osmanlı Devleti'nin doğuda ve batıda büyük seferlere hazırlandığı bir dönemde görev yapmış, tecrübesi ve siyasi öngörüsüyle padişahın güvenini kazanmıştır. 1518 yılında Osmanlı Sadrazamlığı görevine getirilen Piri Mehmet Paşa, devletin en yüksek makamlarından birinde hizmet etmiştir. Yavuz Sultan Selim'in son yıllarında ve Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk dönemlerinde devlet işlerinin yürütülmesinde önemli rol oynamıştır. Özellikle Osmanlı'nın büyüme ve güçlenme sürecinde alınan birçok idari kararda etkisi bulunmuştur. Piri Mehmet Paşa yalnızca devlet yönetimiyle ilgilenmemiş, eğitim, sosyal yardım ve şehirleşme alanlarında da çeşitli hayır eserlerinin yapılmasına öncülük etmiştir. Tokat başta olmak üzere Anadolu'nun farklı bölgelerinde camiler, medreseler ve vakıf eserleriyle anılmıştır. Bu eserler dönemin eğitim ve sosyal hayatına önemli katkılar sağlamıştır. Osmanlı tarihçileri tarafından dürüstlüğü, adalet anlayışı ve devlet tecrübesiyle övgüyle anılan Piri Mehmet Paşa, görev yaptığı yıllarda devletin istikrarına katkı sunan önemli yöneticiler arasında gösterilmiştir. Bugün Tokat'ın tarihi geçmişi anlatılırken, Osmanlı Devleti'nin en yüksek makamlarından birine kadar yükselen Piri Mehmet Paşa'nın adı da saygıyla anılmaya devam eder. Onun bıraktığı miras, Tokat'ın yetiştirdiği önemli devlet adamlarından biri olarak şehir hafızasında yaşamayı sürdürmektedir. Tokat denildiğinde akla gelen ilk şeylerden biri kuşkusuz Tokat kebabı olur. Özel şişlerde pişirilen et, patlıcan, domates ve biberin birlikte hazırlanmasıyla ortaya çıkan bu yemek şehrin en bilinen lezzetlerinden biridir. Özellikle odun ateşinde pişirilmesi kebaba kendine özgü bir aroma kazandırır. Şehir aynı zamanda bağcılık kültürüyle de tanınır. Tokat'ın verimli topraklarında yetişen üzümler, yıllardır bölge ekonomisinin önemli parçalarından biri olmuştur. Pekmez üretimi ve bağ ürünleri, kırsal yaşamın önemli gelenekleri arasında yer alır. Tokat'ın kültürel değerlerinden biri de yazmacılık geleneğidir. Ahşap kalıplarla kumaş üzerine desen basılarak yapılan Tokat yazmaları, uzun yıllardır sürdürülen önemli bir el sanatıdır. Özellikle renkli motiflerle hazırlanan yazmalar, Anadolu'nun geleneksel el işçiliğini yansıtır. Bakırcılık da şehirde geçmişten bugüne devam eden zanaatlar arasında yer alır. Tarihi çarşılarda dolaşırken bakır işlemeciliğinin örneklerini görmek mümkündür. Tokat mutfağında yalnızca kebap değil, keşkek, bat ve çeşitli hamur işleri de önemli yer tutar. Özellikle bat, ince bulgur, salça ve çeşitli yeşilliklerle hazırlanan yöresel bir lezzet olarak sofralarda sıkça yer alır. Tokat'ın kültürel yaşamında önemli yere sahip etkinliklerden biri her yıl düzenlenen Tokat Kültür ve Sanat Festivali'dir. Festival süresince şehirde konserler, halk oyunları gösterileri ve kültürel etkinlikler düzenlenir. Tokat'ın tarihi dokusunu ve geleneksel yaşamını tanıtmayı amaçlayan bu etkinlikler hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeker. Festival alanlarında Tokat'a özgü yemekler, el sanatları ve yöresel ürünler sergilenir. Özellikle yazmacılık ürünleri, bakır işlemeleri ve yerel tarım ürünleri büyük ilgi görür. Bunun yanında halk müziği konserleri ve geleneksel gösteriler festivalin en dikkat çeken bölümleri arasında yer alır. Şehir bu dönemde daha hareketli bir atmosfere bürünür. Tarihi sokaklarda kurulan standlar, açık hava etkinlikleri ve kültürel programlar Tokat'ın sosyal yaşamını canlandırır. Festival, Tokat'ın tarihini, kültürünü ve geleneksel değerlerini bir araya getiren önemli bir organizasyon olarak görülür.

Sevgili dinleyiciler, bugün Yeşilırmak'ın bereket taşıdığı kadim Anadolu şehirlerinden birindeydik. Tokat. Tarihiyle, anlarıyla, mutfağıyla ve kültürel mirasıyla bu güzel şehri birlikte keşfettik. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, spikeriniz ben Orhan Yaşar, teknik masada Tolga Kökten'le çalıştık. Bir sonraki şehirde buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin, güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün, her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

gülüyorum yine. Gülüyorum çünkü. Gülüyorum, beni kovacak. Kovacak beni. Seviyorum onu, ne yapayım. Seviyorum. Hayır, kovdum. Kovdum. Nasıl sağlıyorum. Yine gideceğim ona.

Hamlet 11. Bölüm. Yazan William Shakespeare. Çeviren ve radyoya uyarlayan Emre Emrel. Yöneten Ali Düşen Kalkar. Yapımcı Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk. Efektör Ersin Temelli. Bu bölümde

Oynayan sanatçılar: Hayalet Selçuk Yöntem, Horatio Emrah Eren, Gemici Cüneyt İngiz, Kral Atilla Olgaç, Leartes Egemen Ulaş Önkal, Ulak Ekrem Yücelten, Gertrude Tülay Bursa, Birinci Mezarcı Uğur Arslanoğlu, İkinci Mezarcı Ekrem Tünge Denizmen, Hamlet Murat Şen.

Danimarka'da kokuşmuş bir şeyler var. Ben öldüm. Danimarka'nın kralı ben, ihtiyar Hamlet öldü. Bu konuşan ihtiyar Hamlet'in hayaleti. Eceliyle ölmüş biri hayalet de değil üstelik. Bir cinayet. İngiltere yolundayken gördüm Hamlet. Fortinbras'ın ordusu Polonya'ya saldırmaya hazır. Peki sen hazır mısın Hamlet? İntikamımı alacak mısın? Bak Laertes kralın kapısına dayandı. Ölen babası Polonius'un intikamını almak istiyor. Şu senin öldürdüğün Polonius'un. Bir yandan Ophelia aklını kaçırdı. Babalarının ölümüne abi kardeş dayanamıyorlar. Laertes öfkeli. Ophelia deli. Sen neyi bekliyorsun Hamlet benim intikamımı almak için? Elinde yeterince kanıt birikmedi mi?

0: Dünyanın neresinden kim selam yollasın bana Prens Hamlet'ten başka? Hizmetkara da iyice sordum gerçi. Evet, Horatio'ya gelmiş dedi.
1: Tanrı sizi korusun efendim.
0: Sizi de korusun.
1: Canı isterse korur efendim. Mektup getirdim size. İngiltere'ye giden bir elçi getirdi mektubu. Adınız Horatio'ymuş. Burada öyle yazıyor.
0: Evet, öyle. Verin açayım. Horatio, bu mektubu alır almaz onu sana ulaştıran gemiciyi kralın yanına çıkar. Ona vereceği mektuplar var. Denize açılmamızdan bir iki gün sonra bir korsan gemisi peşimize takıldı. Kaçamayacağımızı anlayınca durmak zorunda kaldık. İster istemez işi yiğitliğe vurduk. Korsan gemisi bizimkine iyice yaklaşınca ben de hemen oraya atladım. Ben korsan gemisine atlar atlamaz hareket ettiler. Bizim gemiden tek esir olarak beni götürdüler. Mektupları krala ulaştırır ulaştırmaz koşar adım yanıma gel. Kulağına fısıldayacağım kelimeleri duyunca dudağını uçuklayacak. Bu gemici seni benim bulunduğum yere getirecek. Rosencrantz ve Guldenstern İngiltere yolundalar. Onlar hakkında da sana söyleyeceklerim var. Hoşça kal. Sana hep bağlı olan Hamlet.
2: Gel gemici. Seni kralın yanına götüreyim. Mektupları teslim et. Elini çabuk tut. Sonra da doğru beni mektupları yazana götür. Hadi.

0: Laertes, artık vicdanın beni temize çıkarmalı. Yüreğinde bir dost yeri ayırmalısın bana. Sana anlattım, dinledin. Artık biliyorsun gerçeği. Senin soylu babanı öldüren Hamlet benim de canıma kastetti.
1: Evet, artık her şey ortada. Ama söyler misiniz, neden gereken cezayı kesmediniz?
0: İki özel nedeni var bunun. Belki sana biraz bahane gibi görünecek. Ama benim için çok önemli bu nedenler. Hamlet

0: Rabbimden mi, belamı aradığımdan mı bilmem, öyle atfetmişim ki kendimi kraliçeye. Çevresinde dönen bir yıldız gibi her hareketimle bağlı kalıyorum ona. İkinci nedene gelirsek ki herkese söyleyemem bunu. Halkın büyük bir coşkuyla Hamlet'i sevmesi. Onun bütün suçlarını aklayabilir. Öyle ki benim atacağım oklar geri döner bu sevgiseli karşısında.
1: Demek bu yüzden yitirdim soylu babamı. Bu yüzden kız kardeşim aklını yitirdi. Ama intikamımı alacağım.
0: Bunun için uykundan etme kendini. Ha, bizi de hafife alma. Tehlike yanı başımızdayken elimiz armut toplayacak değil. Yakında başka şeyler de duyacaksın. Babanı severdim. Ama kendimizi de seviyoruz. Bunun üstüne biraz düşünürsen anlarsın ki. Ne var, ne oldu?
2: Mektuplar var kralım, Hamlet'ten. Bu size, bu da kraliçeye.
0: Hamlet mi? Kim getirdi bunları?
2: Gemiciymiş kralım, öyle dediler. Ben görmedim, bana Claudio verdi mektupları. O almış mektupları gemiciden.
0: Tamam, çıkabiliriz. Liartes, sen de dinle, okuyorum. Haşmetli efendim, ülkenize çıplak olarak bırakılıyorum. Yarın o saraylı yüzünüzü görmek için sizden izin istiyorum. Affınıza dilenerek bu apansız ve garip dönüşümün nedenini anlatmak isterim. Hamlet. Bu da ne demek? Üçü de geri mi döndü? Yoksa bu bir aldatmaca mı?

0: kelime eklemiş. Yalnız yazıyor. Sen bir şey anladın mı?
1: Hiçbir şey anlamadım kralım. Ama bırakın gelsin. Düşüncesi bile ısıttı hasta yüreğimi. Demek sen yaptın bu işi diye yüzüne haykırmak.
0: Eğer doğruysa geleceğim. Diyeceklerimi yapar mısın Laertes?
1: Yaparım kralım. Barışmamı istemediğini sürece tabii.
0: Kendinle barışmanı isterim ben. Eğer döndüğü doğruysa ve geri dönmeye niyeti yoksa ona öyle bir tuzak kuracağım ki içinden sağ çıkamayacak. Üstelik ölümü de kimse de kuşku uyandırmayacak. Annesinin bile kaza oldu demekten başka düşüneceği bir şey olmayacak.
1: Ne derseniz yapmaya hazırım ben kralım. Bir de bu işte beni kullanırsanız seve seve yaparım.
0: Tam üstüne bastın. Sen yokken hakkında çok bahsedildi. Hem de Hamlet'in yanında. Laertes'in üstüne yok dediler. Hamlet'i en çok kıskandıran bir özelliğin daha ağır bastı.
1: Hangi özelliğimmiş o efendim?
0: Her gencin şapkasındaki süs. Ama yaşlılara nasıl kahverengi hırkalar yakışırsa gençlere de öyle hafif derbeder giyinmek yakışır. 2 ay önce bir Norman diyalıyla tanıştım. Fransızları tanırım. Ata binmede ustadırlar. Ama bu genç atın üstünde bir cambazdı. Öyle görünmedik şeyler yapardı ki ata adam atla birleşmiş. Yarı insan yarı hayvan olmuş dersin. Karşısında öyle şaşırdım ki düşündüğüm türlü kurnazlıklar fayda etmez oldu.
1: Normandiyalı mı demiştiniz efendim?
0: Evet, Normandiyalı.
1: Lamort olmasın?
0: Evet, o.
1: Bilmez miyim? O ülkesinin incisidir.
0: O da işte seni aynı böyle övdü. Kılıç kullanmada üstüne olmadığını söyledi. Bu dediği öyle kıskandırdı ki Hamlet'i, en çok dilediği şey senin çıka gelip karşısına dikilmen oldu. Boy ölçüşmek için. Yani
1: Yani ne kralım?
0: Laertes, babanı sever miydin? Yoksa sen de şu kederle resimler gibi kalpsiz bir yüz müsün?
1: Bunu neden soruyorsunuz efendim?
0: Babanı sevmediğini düşündüğümden değil. Ama sevginin zamanla ne hale geldiğini bilirim. Nasıl söner zamanla sevginin ateşi, pırıltısı. O yüzden ne yapmamız gerekiyorsa hemen yapmalıyız. İsteklerimiz zamanla değişebilir. Araya zaman girdi mi yapmaya can attığımız bir şey acı acı hafifler. Şimdi başta konuştuklarımıza geri dönelim. Hamlet buraya geliyor. Babanın oğlu olduğunu göstermek için lafta kalmaması lazım bu planlarının.
1: Herkesin önünde gırtlağını keseceğim.
0: İntikam sınır tanımamalı. Yalnız Laertes, Hamlet döndüğünde odandan çıkma bir süre olur mu? Senin burada olduğunu öğrenir zaten. Biz de senin kılıç kullanımındaki ustalığını övdürürüz. Aranızda bir bahis oluştururuz kısacası. Size düello düzenleriz. Saf ve temiz yüreklidir Hamlet. Hile nedir bilmez. Kılıçları incelemeyecektir. Yanlışlıkla kazara sana ucu düğmesiz olan bir kılıç veririz. Alıverirsin babanın öcünü. Ama dediğim gibi kazara.
1: Yaptım gitti. Hem de bir şey sürerim kılıcımın ucuna. Sersemin tekinden öyle bir zehir aldım ki, kılıcı şöyle bir batırdın mı içine yeterli. Hafiften bile olsa yaralandı mı Hamlet, öldü demektir.
0: Gel bu işi iyice bir düşünelim. Nerede, ne zaman, nasıl yapmak gerektiğini konuşalım. Ha, beceremeyeceksek, foyamız ortaya çıkacaksa hiç girişmeyelim daha iyi. Onun için yedek bir plana ihtiyacımız var. Birinde sorun çıkarsa diğerine başvururuz.

0: düello sırasında sıcak basınca Hamlet yiyecek bir şey isteyecektir. Ben de ona özel sulu bir üzüm hazırlamış olacağım. Eğer şans eseri senin vuruşlarından kurtulsa bile üzümü yer yemez amacımıza ulaşmış olacağız. Bu ses de ne? Ne oldu? Neyin var kraliçe?
1: Belaların ardı arkası kesilmiyor. Laertes, kız kardeşiniz boğulmuş.
2: Boğulmuş mu? Ofelia mı? Nerede?
1: Nehir kıyısına yaslanmış Söğüt'ün orada. Suyun yansımasından tüm yaprakları görünen Söğüt. Papatya, menekşe, ısırgan. Orada kendine çeşitli çelenkler yapmış Ofelia. Söğüt'ün sarkan dallarına çelenkleri asmaya çalışırken hain bir dal kırılıvermiş. O da çelenkleriyle beraber ağlayan nehrin akıntısına kapılmış. Eski şarkılar söylüyormuş hep, başına gelenden habersiz. Suyun içinde bir deniz kızı gibi hiç yabancılık çekmiyormuş. Ama bu durum uzun sürmemiş. Suyu içtikçe ağırlaşan giysileri zavallı Ofelia'yı ölümün bataklığına çekmiş.
2: Boğuldu demek.
1: Boğuldu.
2: Zavallı Ofelia. Bıkmışsındır sularda. Gözyaşlarımı tutmalıyım bu yüzden. Ama olmuyor. Alışmışız bir kere. Ayıpsa ayıp ağlamak. Ama bunlar dindiğinde kadın yanımda yok olacak. Ateşten sözler var içimde ama şu budalaca gözyaşlarım söndürüyor onları. Hoşça kalın kralım.
0: Peşinden gidelim Gertrude. Neler yaptım öfkesini dindirmek için. Korkarım bundan sonra iyice köpürecek. Hadi kraliçem. Hadi yalnız bırakmayalım onu hadi.

0: İntihar eden bir kadın dini adetlere uygun mu gömülecek şimdi?
1: Gömülecek dedim sana işte. Kas şu mezara hadi. Hakim soruşturmuş. Geleneklere uygun gömülecek demiş.
0: İyi de bu nasıl olur? Tabii kendini savunmak için boğmadığı sürece.
1: Öyle demişler zaten.
0: Olmaz öyle şey. Bence bu kendini yaralamaya girer. Bak işin püf noktası şurada. Ben kalkıp kendimi boğarsam bu bir eylem olur. Eylemin ise 3 aşaması vardır. Davranmak, yapmak, bitirmek. O halde kadın kendini isteyerek boğmuştur.
1: İyi tamam anladık. Sen dediklerimi yap mezarcı başı. Kazmaya devam et.
0: Ya bir izin ver anlatayım. Bak şimdi orası su. Bu kişi de burada duruyor diyelim. Gidip oradaki suya girerse kişi kendini boğuyor demek. Ama oradaki su buralara kadar gelirse o zaman kişi boğulmuş demektir. Bu durumda ölümün de suçu olmayan kişi. Kendi kendine hayatına son vermemektedir.
1: Hangi kanunmuş bu böyle?
0: Soruşturma kanunu.
1: Sana işin aslını söyleyeyim mi? Bu kadın soylulardan olmasaydı zor gömerlerdi onu böyle usulüne göre.
0: İşte şöyle. Eğri oturup doğru konuşalım canım. Soyluların kendini boğmaya, asmaya hakkı vardır. Hadi, hadi. Şimdi kazmaya devam. Biliyor musun? Aslında en eski soylular bizleriz ha. Bahçe kazanlar, kuyu kazanlar, mezar kazanlar. Adem babanın işini sürdürüyoruz biz.
1: Adem soylu muydu?
0: En eskilerinden. Eli silahlı ilk soylu derler.
1: O zaman silah diye bir şey yoktu ki.
0: Kitapta Adem'in toprak kazdığı yazar. Kazması olmasa nasıl kazsın? Kazmayı silahtan saymışlar belli ki. Sana bir soru daha sorayım. Bilemezsen karışmam ama.
1: Sor bakalım.
0: Duvarcıdan, gemi ustasından, marangozdan daha sağlam iş yapan kimdir?
1: Cellat. Yüzlerce kiracı gelir gider. Yaptığı işi kimse yıkamaz.
0: Bu yanıtını çok beğendim. Cellat ha? İyiymiş, iyiymiş. Ama kimlerin işine yarar ki bu? Kötülerin işine yarar. Sen şimdi mezarlar, kiliselerden daha sağlam yapılar dediğin için kötü değil misin? Bu yanıt tam sana uyuyor yani. Hadi hadi bir daha dene.
1: Duvarcıdan, gemi ustasından, marangozdan daha sağlam iş yapan kimdir öyle mi?
0: Evet. Hadi hadi. Yürü yürü. Bildin bildin.
1: Tamam. Tamam buldum.
0: Evet.
1: Yok bulamadım.
0: Tamam tamam daha fazla yorma kafanı. Ölmüş eşek sopayla yürümez derler. Bir daha sana biri bu soruyu sorarsa mezarcı diyeceksin. Mezarcı. Mezarcının yaptığı evler kıyamete kadar yıkılmaz. Cezan şu. Hemen gidip bize içecek bir şeyler alacaksın.
1: Tamam bakalım. Sen kazmaya devam et mezarcı.
2: Atına bak Uraşu. Hem mezar kazıyor hem ıslık çalıyor. Hiç saygısı yok ölüye.
3: Alışmış artık prensim. Aynı işi yapa yapa etkilenmez olmuş.
2: Gerçekten öyle. Az kullanılan el daha hassas olur. O bedenin de dili vardı bir ara. Şarkı söylerdi. Şimdi ise solucanlara ait o dil. Atıma bak Uraşu. Nasıl kaba davranıyor ona. Sen bu vücudu besle, bu hale getir. Sonra mezarcının biri böyle hor davransın ona. Düşündükçe kendi kemiklerim sızlıyor.
4: Evet efendim.
2: Gel, gel bakalım şu beyefendiyle bir konuşalım.
3: Kimin mezarıdır bu?
0: Benim

0: Peki, kim gömülecek oraya?
1: Bir zamanlar kadın olan biri. Ama şimdi bir ölü gömülecek bayım.
0: Ne kadar da bilmiş bir mezarcıymış bu. Baksana uğraşıyor. Sözümüzü tartarak konuşmamız gerekiyor. Anlam iki kaydı mı yandık. Bakıyorum da uğraşıyor. Şu son 2 yılda çağımız öyle değişmiş ki. Neredeyse köylü ayağının ucuyla saray soylusunun topuğunu dürtüp nasırını patlatacak. Ne zamandır bu işi yapıyorsun?
1: Uzun zaman oldu efendim. Tam eski kralımız Hamlet'in Fortinbras'ı yendiği gün işte bu işe başladım.
0: Kaç gün oldu o günden beri hatırlıyor musun?
1: Sen bilmiyor musun yoksa? Hangi cahile sorsan söyler bunu. Genç Hamlet'in doğduğu gün. Şu aklını kaçırıp İngiltere'ye yollanan var ya, o Hamlet.
0: Ya gerçekten. Neden İngiltere'ye yolladılar ki onu?
1: Neden mi? Delirdi de ondan. Akıllanacak orada. Hoş, akıllanmasa da orada olduğu sürece bir önemi yok.
0: Nedenmiş o?
1: Orada dikkat çekmez çünkü. Herkes onun kadar delidir nasıl olsa.
0: Peki nasıl delirmiş bu Hamlet?
1: Çok garip olmuş diyorlar.
0: Nasıl çok garip?
1: Bilmem, aklından zoru var dediler işte.
0: Ne varmış aklında?
1: Danimarka kralı varmış. Ha. Ben 30 senedir burada mezarcılık yapıyorum.
0: Bir şey soracağım. Bir insan mezarın içinde kaç gün çürümeden kalır?
1: Eğer ölmeden çürümemişse, ki öyleleri çok geliyor son zamanlarda. Ama öyle değilse 8-9 yıl dayanır. Hatta bir dericinin elden geçirmesiyle 9 yıl kesin dayanır.
0: Onlar neden öyle dayanıklı oluyor?
1: Neden olacak? Öyle tabaklanıyorlar ki içeri su sızdırmıyor kolay kolay. İnsan ölüsünü çürütmek için sudan fenası yoktur. Mesela bakın, şu elimdeki kafatası tam 23 yıl kaldı toprak altında.
0: Kimin kafatasıymış o?
1: Delinin birinindi. Bilin bakalım kimindi.
0: Nereden bileyim ben?
1: Yorick'in kafasıydı bu. Kralın soytarısının. Pis, manyak. Soytarı işte. Bir keresinde tam bir tas içeceğimi kafamdan aşağı boca etmişti sersem.
0: Bu mu Yorick?
1: Evet evet. Bu o Yorick.
0: Aa, zavallı Yorick. Onu tanırdım Horacio. Eşsiz bir hayal gücü, sonsuz şakaları vardı. Belki beni 1000 kez sırtında taşımıştır. Şimdi bir de ondan kalan şu kafatasına bak. Midem kalkıyor. Şuradaki yanakları kim bilir kaç kere öpmüştüm. Şimdi nasıl da sarkmış çenesi. Git kraliçenin odasına söyle şimdi. İstediği kadar sürsün o boyaları yüzüne, sonunda olacağı bu. Sence Büyük İskender'de böyle mi olmuştur toprak altında?
2: Böyledir efendim.
0: Ve bunun gibi mi kokuyordur?
2: Evet efendim. Böyle kokuyordur.
0: Sonunda ne pis bir şeye dönüşüyoruz Horacio. Bu ses de neydi? Saklanalım Horacio. Kral ve kraliçe buraya doğru geliyor. Cenaze töreni sanırım. Bu saatte apar topar. Ölen zavallı kendi canına kıymış olmalı. Gel şu ağacın arkasına gizlenip izleyelim.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus T2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Zamanın ağır ağır aktığı, taş sokakların insan adımlarıyla anlam kazandığı bir dünyadan, hızın, demirin ve buharın ritmiyle yeniden yazılan bir çağa doğru ilerliyoruz. Şehirler artık yalnızca yaşanılan yerler değil, dönüşümün kendisi. Her hat, her istasyon ve her ray, insanlığın değişen kaderine atılmış yeni bir imza gibi. Ve şimdi bu büyük dönüşümün izini sürmek, demir yolunun şehirlerle kurduğu derin ve sarsıcı ilişkiye yakından bakmak için yolculuğumuzu başlatıyoruz. Çünkü her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası, her peronunsa hem bir gözyaşı hem de bir gülümseme taşıdığı düşüncesiyle çıktığımız bu yolculuk yalnızca bir ulaşım hikayesi değil. Aynı zamanda bir zaman anlatısıdır. Rayların Belleği programımıza hoş geldiniz. Ben Yasemin Pamukçu. Tarih boyunca şehirler kendi ritimleriyle büyüdü. Sokaklar insan adımına

göre şekillendi, yapılar zamanın yavaş akışına uyum sağladı. Ancak 19. yüzyılın ortalarından itibaren bu ritim köklü bir değişimle karşı karşıya kaldı. Buharın gücüyle ilerleyen trenler ve onları taşıyan demir yolları. İşte o an şehirle hız ilk kez bu denli doğrudan temas etti. Demir yol yalnızca bir ulaşım aracı değildi. O, modernitenin en güçlü simgelerinden biri olarak geleneksel kent dokusunun içine adeta bir çizgi gibi girdi. Bu çizgi kimi zaman mahalleleri böldü, kimi zaman şehirleri ikiye ayırdı. Yüzyıllardır organik bir şekilde gelişen kentler ilk kez dışarıdan gelen bu keskin müdahaleyle yüzleşti. Rayların gelişi beraberinde bir mimari şok da getirdi. Çünkü demir yolu kendi mekansal ihtiyaçlarını da beraberinde taşıyordu. Gar binaları, depolar, köprüler ve atölyeler. Bu yapılar çoğu zaman geleneksel mimariyle uyum aramak yerine işlevselliği ön planda tutan yeni bir anlayışın ürünüydü. Taş, ahşap ve dar sokakların hakim olduğu şehirlerde geniş açıklıklar, yüksek tavanlar ve endüstriyel malzemeler kendini göstermeye başladı. Bu değişim sadece fiziksel bir dönüşüm değildi. Aynı zamanda şehir algısını da kökten etkiledi. Mesafeler kısaldı, zaman hızlandı. Bir şehir artık sadece kendi içinde değil, başka şehirlerle kurduğu bağlantılar üzerinden de tamamlanmaya başladı. Garlar bu yeni dünyanın kapıları haline geldi. İnsanlar ilk kez bu kadar hızlı bir şekilde başka coğrafyalara ulaşmanın deneyimini yaşadı. Ancak bu dönüşüm sancısız olmadı. Geleneksel mahalle yapıları demir yolunun açtığı hatlarla parçalandı. Sessiz sokaklar trenlerin ritmik ama güçlü sesiyle tanıştı. Şehir kendi içindeki huzurlu dengeden çıkarak daha dinamik, daha karmaşık bir yapıya büründü. Bu durum bir yandan ilerlemenin heyecanını taşırken diğer yandan geçmişin dokusunu koruma çabasını da beraberinde getirdi. Zamanla şehirler bu yeni unsuru kendi bünyelerine entegre etmeyi öğrendi. Demir yolları başlangıçta yarattığı sert etkiye rağmen kentlerin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Gar binaları sadece ulaşım noktaları değil, aynı zamanda mimari kimliğin önemli ögeleri olarak kabul gördü. Bazıları anıtsal yapılar haline gelirken, bazıları şehrin hafızasına iz bırakan mekanlara dönüştü. Bugün geriye dönüp bakıldığında, demir yolunun şehirle ilk teması bir kırılma anı olarak okunabilir. Bu kırılma sadece bir teknolojik yeniliğin değil, aynı zamanda yaşam biçiminin, estetik anlayışın ve mekan algısının yeniden şekillendiği bir dönemin habercisidir. Sonuçta demir yol, şehirlerin kalbine giren bir hat olmanın ötesinde insanlığın hızla değişen dünyasına açılan bir kapıdır. Ve bu kapıdan geçen her şehir, kendi geçmişiyle geleceği arasında yeni bir denge kurmak zorunda kalmıştır. Şehirler bazen yalnızca yaşanılan yerler değildir, aynı zamanda zamanın yönünü değiştiren sahnelerdir. 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde İstanbul bu sahnelerden birine dönüşür. Bir yandan Avrupa'ya açılan yüzüyle sirkeci, diğer yanda Asya'ya uzanan kimliğiyle Haydarpaşa. İki kıta, iki yakayı birbirine bağlayan yalnızca bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda yeni bir çağın mimari ifadesidir artık. Garlar bu dönemde yalnızca trenlerin durup kalktığı yapılar olarak kalmaz. Onlar modern hayatın kapılarıdır. İnsanların vedalaştığı, kavuştuğu, yola çıktığı ve geri döndüğü mekanlardır. Her peron bir hikayenin başlangıcı ya da sonudur ve bu hikayeler taş ve demirin birleştiği bu görkemli yapılarda birikir. Sirkeci Garı, Avrupa'dan gelen trenlerin İstanbul'a açılan ilk yüzüdür. Doğu ile batının kesiştiği bu noktada mimari yalnızca bir yapı değil, bir temsil gücü taşır. Kemerler, süslemeler, saat kuleleri, her detay şehre geleni karşılayan bir selam gibidir. Burada mimari yalnızca işlevi değil, aynı zamanda bir kimliği de taşır. Öte yandan Haydarpaşa Garı, Asya yakasının görkemli eşiği olarak yükselir. Marmara'ya bakan cephesiyle adeta şehre karşı duran bu yapı, yalnızca bir ulaşım noktası değil,

bir anıt gibidir. Limana yaklaşan gemiler için bir işaret, İstanbul'a gelenler için ise ilk izlenimdir. Simetrisi, ölçeği ve konumuyla Haydarpaşa, modernleşen şehrin yeni yüzünü temsil eder. Bu iki gar yalnızca kıtaları değil, aynı zamanda hayatları da birbirine bağlar. Göçler, ticaret, yolculuklar ve dönüşler, hepsi bu büyük iki yapının içinde kesişir. Zamanla garlar birer mimari yapı olmaktan çıkar, şehrin sosyal merkezine dönüşür. Bekleme salonları sadece yolcuların değil, buluşmaların, ayrılıkların ve karşılaşmaların mekanı olur. İstanbul'un ritmi bu garların etrafında yeniden şekillenir. Tren düdükleri şehrin yeni sesi haline gelir. Her geliş ve gidiş kentin hafızasına yeni bir iz bırakır. Bu izler sadece taşta değil, insanların belleğinde de yer eder. Sirkeci ve Haydarpaşa iki farklı kıtada yükselen iki yapı olmanın ötesinde aynı hikayenin iki farklı yüzüdür. Biri Avrupa'ya açılan kapı, diğeri ise Asya'ya uzanan eşiktir. Ancak İkisi de aynı gerçeği anlatır. Şehir artık durağan değildir. Hareket eden, dönüşen ve büyüyen bir organizmadır. Bugün bu yapılar hala ayakta dururken sadece geçmişi değil, bir dönemin ruhunu da taşır. Çünkü garlar yalnızca trenlerin değil, modern hayatın da doğum yeridir. Ve her taşında, her peronunda şehirlerin değişen kaderi sessizce yazılır. Şehirler tarih boyunca kendi merkezlerini üretir. Bazen bir meydan, bazen bir cami avlusu, bazen de bir çarşı. Ancak 19. yüzyılla birlikte bu merkez tanımı kökten değişir. Artık yeni bir çekim noktası vardır. Demir yolu. Buharın gücüyle ilerleyen trenler sadece mesafeleri kısaltmaz, şehirlerin dokusunu da yeniden yazar. Rayların şehre girdiği her nokta kısa sürede bir dönüşüm alanına dönüşür. Garların çevresi yalnızca geçiş mekanı olmaktan çıkar, yeni bir yaşam biçiminin filizlendiği yer haline gelir. İşte bu alanlarda buharın estetiği olarak adlandırılabilecek yeni bir kent dili doğar. Demir yolunun çevresinde şekillenen ilk modern mahalleler geleneksel dokudan farklı bir düzen anlayışı taşır. Daha geniş caddeler, daha planlı yerleşimler ve işlevi önceleyen yapılar. Bu mahalleler hızla değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanır. Artık şehir yalnızca yürüyerek değil, rayların sunduğu hızla da yaşanmaktadır. Bu yeni düzenin en dikkat çekici yapıları ise otellerdir. Garların hemen yanı başında yükselen bu yapılar yolcular için sadece bir konaklama alanı değil, modern dünyanın geçici evleridir. Uzun yolculukların ardından dinlenilen, yeni bir şehre ilk adım atıldığı bu mekanlar aynı zamanda değişimin de simgesidir. Otellerin mimarisi dönemin ruhunu yansıtır. Yüksek tavanlar, geniş pencereler, ferah lobiler. Hepsi hareket halindeki insanı karşılamak ve ağırlamak üzere tasarlanmıştır. Bu yapılar yalnızca konforu değil, aynı zamanda yeni bir yaşam anlayışını da temsil eder. Çünkü artık şehirde kalıcılık değil, hareketlilik esastır. Demiryolu çevresinde oluşan bu yeni mahalleler farklı toplumsal kesimleri de bir araya getirir. Yolcular, tüccarlar, memurlar, yabancılar hepsi aynı alanda kesişir. Bu kesişim şehrin sosyal yapısını da dönüştürür. Daha kozmopolit, daha hareketli ve daha dinamik bir kent yaşamı ortaya çıkar. Zamanla bu bölgeler yalnızca geçiş alanları olmaktan çıkar, şehrin yeni merkezleri haline gelir. Kafeler, hanlar, dükkanlar ve otellerle birlikte demiryolu çevresi ekonomik ve sosyal hayatın kalbi olur. Buharın sesi sadece trenleri temsil etmez, aynı zamanda bu yeni yaşamın ritmini de belirler. Ancak bu estetik dönüşüm mimari bir değişim değildir sadece. Aynı zamanda insanın zamanla kurduğu ilişkinin de değişimidir. Mesafeler daha kısa, bekleyişler daha anlamlı, hareket ise hayatın doğal bir parçası haline gelmiştir. Şehir bu yeni hızla birlikte yeniden şekilleniyordur. Gün geriye bakıldığında demiryolunun çevresinde doğan

eski modern mahalleler ve oteller bir dönemin sessiz tanıkları olarak karşımıza çıkarlar. Onlar buharın taşıdığı değişimin taşlaşmış halidir. Her cephede, her odada, her sokakta bir dönüşüm hikayesi saklıdır. Ve belki de en önemlisi bu yapılar bize şunu hatırlatır. Modern şehir artık büyüyen bir alan değildir. Aynı zamanda sürekli yeniden kurulan bir yaşam fikridir de. Buharın estetiği ise bu fikrin ilk büyük mimarisidir. Sadece topraktan ibaret değildir artık şehir. O aynı zamanda görünmez sınırların, sessiz ayrımların ve zamanla oluşan toplumsal katmanların da bir haritasıdır. 19. yüzyılda demir yollarının kentlere girişiyle birlikte bu harita yeniden çizilir. Fakat bu kez çizgiler sadece mekanları değil, sınıfları, yaşam biçimlerini ve gündelik ritmi de belirliyordur. Raylar şehre ulaştığında mesafeleri kısaltmıyordur artık yalnızca. Aynı zamanda mekanı da yeniden bölüştürür. İstasyonların etrafı hızla bir çekim merkezine dönüşürken bu alanlar aynı zamanda yeni bir sosyal ayrışmanın da başlangıç noktası olmuştur. Garın çevresiyle ondan uzak mahalleler arasında belirgin farklar oluşur. Bu fark sadece mimariye değil yaşamın kendisine de yansımıştır. Bir yanda hareketin, ticaretin ve geçiciliğin hakim olduğu istasyon çevresi, diğer yanda daha yavaş, daha yerleşik ve daha geleneksel mahalleler. Bu iki dünya aynı şehir içinde fakat farklı ritimlerde var olur. Raylar kimi zaman bu dünyaları birbirine bağlar, kimi zamansa aralarındaki o keskin çizgi gibi uzanır. İşte bu çizginin etrafında istasyon caddeleri doğar. Bu caddeler modern şehrin yeni omurgasıdır. Garı merkeze alan bu akslar boyunca oteller, mağazalar, kafeler ve hanlar yükselir. Buralar sadece geniş alanlar değil, aynı zamanda yeni bir kamusallığın oluştuğu mekanlardır artık. İnsanlar sadece kendi mahallelerinde değil, istasyon çevresinde de buluşurlar, karşılaşırlar, beklerler ve bazen de ayrılırlar. İstasyon caddeleri şehrin hızla değişen yüzünü ifade eder. Burada zaman daha akışkandır. Gelenler ve gidenler bu akışın doğal birer parçasıdır. Her adım bir yolculuğun başlangıcı ya da sonuna eşlik eder. Bu nedenle bu bölgeler yalnızca fiziksel bir merkez değildir, aynı zamanda duygusal bir eşik haline de gelmiştir. Ancak bu yeni merkezler beraberinde yeni bir sınıfsal görünürlük de getirir. Daha gösterişli yapılar, daha mütevazı sokaklarla yan yana var olur. Lüks otellerle küçük hanlar aynı hatta sıralanır. Bu yakınlık modern şehrin çelişkisini görünür kılar. Bir yanda hızla yükselen bir modernlik, diğer yanda yavaş akan gelenek. Raylar sadece mekanı bölmekle kalmıyordur. Artık zamanla bazı alanları birbirine zorunlu olarak bağlamaktadır. Farklı sınıflardan insanlar istasyonlarda, caddelerde ve bekleme alanlarında aynı akışın içinde karşılaşırlar. Bu karşılaşmalar şehrin görünmez sınırlarını zaman zaman geçirgen hale getirir. Zamanla istasyon caddeleri artık sadece ulaşım için kullanılmıyordur, aynı zamanda şehir hayatının yeni bir sahnesi olmuştur. Vitrinler, tabelalar, ışıklar ve kalabalıklar hepsi bu yeni kentsel dilin birer parçalarıdır. Bu dil hızın, hareketin ve karşılaşmanın dilidir. Bugün geriye bakıldığında demir yollarının şekillendirdiği bu sınıfsal mekanlar ve istasyon caddeleri modern şehrin en önemli kırılma noktalarından biri olarak karşımıza çıkar. Çünkü bu alanlar bir ulaşım ağı değildir artık. Aynı zamanda toplumsal yapının da yeniden kurulduğu mekanlardır. Belki de en çarpıcı gerçek şudur, raylar şehri bölmüş gibi görünse de aslında onu yeni bir düzlemde yeniden birleştirmiştir. Farklı hayatlar, farklı hızlar ve farklı sınıflar. Hepsi aynı istasyonun gölgesinde, aynı şehrin içinde yeniden yan yana gelmişlerdir. Anadolu'nun içlerine uzanan demir yolu hatları yalnızca coğrafyayı değil, aynı zamanda kaderleri de birbirine bağlar. Kara trenler ağır ağır ilerleyen ritmiyle sadece yolcu değil, umut da taşır. Her duman bulutu bir ayrılığın, bir kavuşmanın ya da yeni bir başlangıcın habercisidir. Köylerden, kasabalardan ve küçük şehirlerden yola çıkan insanlar büyük şehirlerin istasyonlarında

0: istasyonlarında buluşur. Bu istasyonlar bir varış noktası olmaktan çıkmış, aynı zamanda hayatların kesiştiği büyük sahnelere dönüşmüştür. İlk kez görülen kalabalıklar, yabancı yüzler ve hızla akan şehir hayatı. Hepsi ama hepsi Anadolu'dan gelen yolculuğun belleğinde derin izler bırakır. Demiryolu şehirleri merkezlerinden değil, çevrelerinden de büyütür. Rayların uzandığı her hat boyunca yeni yerleşimler doğar. Banyoler bu yeni kentsel düzenin en görünür sonucudur. Artık şehir dışı kavramı sadece uzaklığı ifade etmiyordur. Ulaşılabilirliği de ifade etmeye başlamıştır. Trenler sayesinde mesafeler kısalır, zaman yeniden tanımlanır. Sabah banyodan yola çıkan biri gün içerisinde şehir merkezinin bir parçası olabilir. Böylece şehir sabit bir alan olmaktan çıkar, sürekli genişleyen bir yaşam ağına dönüşür. Demir yolları şehirleri büyütürken aynı zamanda onları zorlar. Artan nüfus, yoğunlaşan hareketlilik ve hızlanan yaşam kentlerde yeni bir düzen ihtiyacını doğurur. Ancak bu büyüme sancısız değildir. Plansız genişleyen mahalleler, altyapı baskısı ve değişen sosyal dengeler. Şehir kendi sınırlarını aşarken yeni bir denge arayışına girmiştir. Kaostan metropole geçiş bir ilerleme olduğu kadar aynı zamanda bir uyum mücadelesidir de. Demiryolu artık bir kültür alanıdır. Garlar, bekleme salonları, peronlar ve hatta gar gazinoları hepsi şehir yaşamının sosyal hafızasını oluşturur. Bekleme salonlarında geçen sessiz dakikalar, vedaların ağırlığı, kavuşmaların heyecanı, gar gazinolarında yankılanan müzikler ve uzun yol yolcularının kısa molaları. Tüm bu anlar demir yolunun etrafında şekillenen bir şehir kültürünü doğurur. Raylar anıları da birbirine bağlar. Her istasyon bir hikayenin başladığı ya da yarım kaldığı yerdir artık. Ve bu hikayeler zamanla şehrin kolektif hafızasına dönüşür. Ve bugün geriye dönüp baktığımızda artık anlıyoruz ki demiryolu aynı zamanda bir yaşam biçiminin de dönüşümüdür. Anadolu'nun kara trenlerinden büyük şehirlerin istasyonlarına, banyoların doğuşundan metropollerin karmaşasına kadar uzanan bu hat, modern şehirlerin görünmeyen omurgasını oluşturur. Ve bu omurganın üzerinde hala aynı ses yankılanır. Tren düdükleriyle büyüyen şehirlerin bitmeyen hikayesi. Sevgili dinleyenlerimiz, demiryolu tarihi sadece ilerlemenin değil aynı zamanda unutmanın da tarihidir. Ancak bu unutulmuşluk bile şehirlerin hafızasında sessiz bir yankı olarak yaşamaya devam eder. Ben spikeriniz Yasemin Pamukçu, yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte bu haftalık programımızın sonuna geliyoruz. Önümüzdeki bölümde miras ve gelecek, rayların şehir ekonomisine sürekli etkisi başlığıyla yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de hiç mahkemeye gittiniz mi? Gittiyseniz hakimin arkasındaki duvarda "Adalet, mülkün temelidir" yazısında görmüşsünüzdür. Adalet, her işte hakkı gözetme ve orta yolu tutma, herkese hakkını verme konusunda kesin ve sürekli olan iradedir. Hak, hakka uyma, haktanlık, haklılık, doğruluk, türe sözleri adaleti anlatır. Kanunların herkese eşit uygulanması, hakkaniyet ve insaf demektir adalet. İnsanlığın meydana gelişinden itibaren dünyanın bütün toplumlarında bilinen ve tüm meslek dallarında söylene gelen bir kelimedir. İnsanlıkla, eşitlikle ve daha da ötesi Tanrı'yla bir tutulmuştur. Bütün dünyada adalet, gözleri bağlı olarak elinde terazi bulunan genç bir kadınla simgelenmiştir. Kelimenin en doğru telaffuzunda ikinci A sesi uzun, L sesi ince okunur. Adaletin tecelli etmesi için bütün ülkeler, hak ve hukuka uygunluğu sağlayan devlet organları olan adalet kurumlarını oluşturmuştur. Hakka ve doğruluğa saygıyı temel alan ahlak ilkesi olan adaletle ilgili her toplumda farklı özdeyişler duyarsınız. Örneğin Ömer Hayyam'ın "Adalet, alemin ruhudur" sözü hoş bir kelam-ı kibardır. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in oğlu Orhan Bey, "Geciken adalet zulümdür" sözünün sahibidir. İstiklal Marşımızdaki "Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal" cümlesindeki hak, Allah, pay, adalet, gerçek demektir. Allah'ın bir adı da el-adildir, yani adil olandır. Biliriz ki bir şeyin yokluğu varlığının değerini gösterir. Adalet yoksa adaletsizlik vardır. Adaletsizlik, kişinin hak ettiğinden fazlasını ya da azını alması durumu diye açıklanabilir. Bakınız Mevlana ne diyor? Adalet, bir nimeti yerine koymaktır. Her su çeken tohumu sulamak değil. Ağaçlara su vermek adalet, dikene su vermekse zulümdür. Antik çağın düşünürlerinden Aristoteles, yasalara uymamak, onu kendi çıkarlarına göre kullanmak ve dolayısıyla bu şekilde bir eşitsizlik yaratmak adaletsizlik, yasalara uygun davranmak ve eşitliği bozmamaksa adalettir, der. Adaletin işlemesi için kanunlar yapılmıştır binlerce yıldır. Kanun ya da yasa, bazıları için vardır, bazıları için yoktur diye bir tartışma olabilir mi? Ya da şöyle soralım, herkes kendi kafasına göre bir yasa koyabilir mi? Yasa koyucu olan meclis, milletvekillerinin ortak aklı yani meşverettir. Adaletsizliği anlamak için İngiliz tarihine bakmak gerekir. Binlerce adaletsizlik örneği vardır orada. Kral 8. Henry, 3. eşi Anne Boleyn'i zina, vatan hainliği ve ensest ilişki suçlarını işleme nedeniyle tutuklatarak yargıladı. Yargılandığı tüm konularda aleyhinde yeterince delil olmadığı halde yine de idam cezasına çarptırıldı ve 1536'da Londra Kulesi'nde idam edildi. Kral 8. Henry, 4. karısını da benzer bir suçla yargılamadan idam etti. Ama o yıllarda ve sonraki 200 yıl boyunca İngiltere'de hırsızlık, ölüm cezası olmasına rağmen oldukça yaygındı. Adalet, sebep-sonuç ilişkisini göz önünde tutan bir kavram olarak kanunlarla yürütülür. Hazreti Ali'ye atfedilen, ancak eski Mısır'da bile var olduğu söylenen "adalet mülkün temelidir" sözü mahkeme duvarlarında bulunur ama adalet gerçekte duvarlarda değil, vicdanlarda yer bulmalıdır. Bunun için de devletler, aile, eğitim ve inanç üzerinde çokça duruyor. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

de hiç baktın mı? Merak edip arkana neden bulur güzelim? Kalır sanma yanına. Eden bulur güzelim, kalır sanma.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu hükümetinin kaostan nemalandığını ve Filistin'in insanlığın ortak gündeminden düşürmeye çalıştığını söyledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Filistin'e destek olmak, başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'yı ziyaret etti. Trablus ve Bingazi kentlerinde temaslarda bulunan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji

Son saldırıda iki Filistinli yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da zulmeden katil İsrail, Beytüllahim ve Cenin'de Filistinlilerin evlerini yıktı. Skandal uygulamalarının sonu gelmeyen İsrail unsurları El Halil'de de Harem-i İbrahim Camii'ni ibadete kapattı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Gelişme, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra yaşandı. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakat zaptı kapsamındaki ateşkes gelecek hafta doluyor. Trump ise İran'a güvenmediğini söyledi. Güneş tutulması Avrupa'nın birçok kentinde büyük ilgi gördü. Çok sayıda kişi tutulmayı izlemek için meydanlarda, parklarda ve yüksek noktalarda bir araya geldi. İspanya'nın kuzeyindeki bazı bölgelerde ve İzlanda'da tam güneş tutulması yaşandı. Avrupa'nın diğer birçok noktasında ise güneşin büyük bölümü ay tarafından örtüldü. CHP'de kongre takvimi Eylül ayında ilan edilecek. Öncesinde il yönetimlerine atama süreci tamamlandı. 3 il yönetimi için

Motorinde özel tüketim vergisi Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Özel tüketim vergisi 1-30 Eylül günleri arasında ise 3 lira, 1-31 Ekim arasında 6 lira olarak uygulanacak. Motorinin litresinden alınan ÖTV Kasım ayı boyunca 9 liraya, Aralık ayında ise 12 liraya yükseltilecek. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise 13,9 lira olacak. Yalova'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağı uçuş sırasında kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı pilotun atlayarak kurtulduğunu duyurdu. Olay yerinde açıklama yapan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, herhangi bir çarpışma olmadığını, kazanın eğitim uçuşu sırasında meydana geldiğini söyledi. Aydın, Muğla, Balıkesir ve Antalya'da orman yangını çıktı. Muğla, Balıkesir ve Antalya'da alevler kontrol altına alındı. Orman ekiplerinin Aydın'da yangına müdahalesi sürüyor. İstanbul'da bunaltıcı sıcak hava yerini poyraz ve yağmura bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kentte kuvvetli fırtınanın yanı sıra sağanak beklendiğini açıkladı. İstanbul Valiliği yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyarıda bulundu. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda 5 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırı soruşturması yeniden ele alındı. Yeni delillere ulaşılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor. Haberleri dinledim.

0: Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güneşli güzel bir günde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına, programımıza hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik masada Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, doğanın yemyeşil, kuşların cıvıl cıvıl öttüğü yaz mevsimindeyiz. Kimimiz deniz kenarında dinlenmeyi, kimimiz tarihi şehirleri gezmeyi, kimimiz de doğayla iç içe huzurlu bir tatil yapmayı tercih ediyor. Programımızın bu bölümünde sizi Türk dünyasının en güzel ülkelerinden biri olan Azerbaycan'a götüreceğiz. Azerbaycan'da yaz tatili nasıl geçirilir, hangi şehirler görülmeli, nerelerde konaklanmalı, hangi yöresel lezzetler tadılmalı, hepsini değerli hocamız Abdullah Kurbani ile konuşacağız. Efendim, her zaman olduğu gibi bugün yine kulaklarınızda iz bırakacak, gönüllerinize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimle. Efendim, hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Türk elinden, tart elinden güzel bir müzikle başlıyor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımıza bu güzel icraları için teşekkür ediyoruz.
1: Sağ
0: Sağ
1: olun.
0: olunuz, var olunuz.
1: Sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız.
0: Abdullah Hocam tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Efendim bugün sizi Türk dünyasının en güzel ülkelerinden biri olan Azerbaycan'a götüreceğimizi söylemiştik. Azerbaycan'da yaz tatili nasıl geçirilir? Hangi şehirler görülmeli? Nerelerde konaklanmalı? Hangi yöresel lezzetler tadılmalı? Değerli hocamız Abdullah Kurbani ile konuşacağız. Hocam, Azerbaycan'a ilk kez gidecek bir misafire tatiline nereden başlamasını tavsiye edersiniz?
1: Ben öncelikle buradan selamlıyorum herkesi ve öncelikle Bakü'ye gitmelerini ben öneririm. Yolculuğu Bakü'den başlamalarını öneririm. Çünkü Bakü yalnızca ülkenin başkenti değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın tarihini, kültürünü ve modern yüzünü bir arada görebileceğiniz eşsiz bir şehirdir.
0: Evet, gezmeye Bakü'den başlayacağız.
1: Bakü'den başlasınlar, yani Bakü'nün o güzel havasını görsünler, tatsınlar, yemeklerini tatsınlar.
0: O halde
1: Evet.
0: biraz Bakü'yü tanıyalım mı?
1: Evet.
0: Kıymetli dinleyicilerimize Bakü hakkında bilgiler verelim.
1: Evet.
0: Bakalım Bakü nasıl bir yermiş?
1: Evet, lütfen.
0: Bakü, Hazar Denizi'nin batı kıyısında kurulmuş, yaklaşık 2000 yıllık geçmişe sahip kadim bir şehir. Bir tarafta UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan İçeri şehrin dar taş sokakları, Kız Kalesi ve Şirvanşahlar Sarayı, diğer taraftaysa modern mimarinin simgeleri olan Haydar Aliyev Merkezi ve Alev Kuleleri aynı şehirde yan yana yükseliyor. Yaz aylarında Hazar Denizi kıyısında ünlü Bakü Bulvarı hem şehir halkının hem de turistlerin en çok vakit geçirdiği yerlerden biri. Akşam saatlerinde denizden esen hafif rüzgar eşliğinde yürüyüş yapmak, kafelerde oturmak, küçük tekne turlarına katılmak gerçekten unutulmaz bir atmosfer sunuyor. Bakü'nün çevresi de en az şehir merkezi kadar zengin. Surahan'ındaki ateşgah ateş tapınağı binlerce yıldır ateş kültürünün izlerini taşıyor. Biraz ileride Yanardağ, yer altından çıkan doğal gaz sayesinde yıllardır sönmeden yanmaya devam ediyor. Gobustan Milli Parkı ise tarih öncesi kaya resimleri ve dünyaca ünlü çamur volkanlarıyla ziyaretçilerini adeta binlerce yıl öncesine götürüyor. Deniz tatili yapmak isteyenler için Mardakan, Bilge, Şüvelan, Buzovna ve Zağulbaşı sahilleri yaz boyunca oldukça hareketli. Bu bölgelerde oteller, plajlar, ailelere uygun dinlenme tesisleri ve deniz manzaralı restoranlar bulunuyor. Kısacası Bakü, hem tarihi, hem kültürü, hem de deniz turizmiyle birkaç günde gezilecek bir şehir değil. Her köşesinde ayrı bir güzellik saklayan, yaşayan bir kültür başkenti. Hocam, siz yıllarca Azerbaycan'da yaşamış, sonra da Türkiye'de Azerbaycan kültürünü tanıtmış bir sanatçısınız. Bakü sizde nasıl bir duygu uyandırıyor? Dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
1: Mustafa Bey, Bakü benim için sadece bir şehir değil, hatıralarla dolu bir dünyadır. Yani konservatuvar yıllarım benim Azerbaycan'da geçti. Çok dostlarım var orada. Hepsi Bakü sokaklarında yaşanan çok güzel hatıralarım var benim Bakü ile ilgili. Ben Bakü'ye her gittiğimde mutlaka içeri şehre uğrarım. Onun o

0: taş sokaklarında yürümek bana ayrı bir huzur veriyor. Akşam Hazar kıyısında yürüyüş yapmayı severim, o sahiller. Gezmeyi çok severim. Bir de Bakü insanının sıcaklığı, özellikle onu söylemek istiyorum ki çok misafirperverdiler. Siz oraya birine gidin, ben Türkiye'den gelmişim mesela deyin. Sizi tanımasalar bile sizi misafir ederler, gezdirirler. Yani Azerbaycan'a gelen kardeşlerimizin de bunu hissettiklerine inanıyorum. Gidenler de bu sıcaklığı mutlaka orada
1: Evet,
0: görmüşlerdir.
1: Abdullah hocam, günümüz insanı çok stresli,
0: Evet.
1: gamlı, tasalı, kederli.
0: Doğru.
1: Tabii günlük koşuşturma, ekonomik problemler, iş sıkıntısı olabilir. Pek çok nedeni var. Dolayısıyla insanın kendini bir yerlere atası geliyor. Şöyle bir kafa dinleyesi geliyor. Biraz
0: Evet.
1: önce siz de ifade ettiniz. Şöyle sahil kenarında bir yürüyüş yapmak psikolojiye
0: Evet.
1: nasıl iyi gelir, değil mi?
0: Çok çok. Özellikle Bakü'de o deniz sahilinde bir gidip geçsinler, dolaşsınlar. Bakü'nün o hafif esen rüzgarını
1: O havayı
0: birbirine
1: teneffüs etsinler.
0: teneffüs etsinler. Evet.
1: Evet.
0: İsterseniz Mustafa Bey, şimdi biz Bakü'den konuşuyoruz da Reşit Behbudov'dan bir eser dinleyelim mi? Azerbaycan'ı, yani Bakü'yü anlatan bir eser
1: Hangi
0: dinleyelim.
1: eser hocam?
0: Bakü Aziz Şehir diye çok güzel bir eser var.
1: Çok güzel.
0: Onu banttan
1: Evet.
0: yayınlayacağız, Reşit Behbudov'un sesinden. Çok güzel bir eserdi. Sözlerini Enver Elibeyli yazmış. Müziğini de büyük bestekarımız Tevfik Kuliyev bestelemiş.
1: Evet, o halde
0: Evet.
1: dinleyicilerimiz radyoları başında dinlerken biz de stüdyomuzda onlarla birlikte dinliyoruz.
0: Evet, bir dinleyelim. Reşit Behbudov'un sesini dinleyelim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Az önce Reşit Behbudov'dan çok güzel bir eser dinledik. Hangi eserdi hocam?
1: Bahçe Aziz Şehir.
0: Ne kadar güzel yorumlamış.
1: Evet, çok güzel.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi rotamızı Bakü'den kuzeybatıya, Büyük Kafkas Dağları'nın eteklerinde yer alan Şeki'ye çeviriyoruz. Şeki, Azerbaycan'ın en eski yerleşim merkezlerinden biri. Yüzyıllar boyunca İpek yolunun önemli duraklarından biri olmuş, ticaretin, sanatın ve kültürün geliştiği şehirler arasında yer almış. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Şeki Han Sarayı, rengarenk şebeke camları, ince ahşap işçiliği ve zarif mimarisiyle dünyanın sayılı tarihi eserleri arasında gösteriliyor. UNESCO tarafından koruma altına alınan tarihi şehir merkezi ve kervansarayları bugün de geçmişin izlerini yaşatmaya devam ediyor. Şeki aynı zamanda ipek dokumacılığı, geleneksel el sanatları ve meşhur Şeki helvasıyla da tanınıyor. Yaz aylarında serin iklimi ve yemyeşil doğası sayesinde Azerbaycan'ın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri haline geliyor. Şeki insanı ise Azerbaycan'da nüktedanlığı, samimiyeti ve kendine has konuşma üslubuyla tanınıyor. Şekililerin şivesini duyanlar daha ilk birkaç cümlede bunun Şeki ağzı olduğunu hemen anlayabilir. Abdullah hocam, siz Şeki hakkında dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
1: Mustafa Bey, Şeki gerçekten Azerbaycan'ın çok güzel şehirlerinden biridir. Şehrin havası, yemyeşil doğasıyla özellikle yaz aylarında yani oranın gezmek, orayı görmek çok güzel olur. Benim de Şeki ile ilgili unutamadığım hatıralarım var. Hayat bazen insana hem güzel hem de hüzün.

0: anıları aynı şehirde yaşatıyor. Ben de orada bazı böyle anılarım var. O yüzden şekilin bende ayrı bir yeri vardır. Bir de şekillerin konuşmaları gerçekten demin siz de söylediniz. Çok böyle şirin, hoş bir konuşma tarzları var. Benim mesela çok arkadaşlarım var. Benim mektep arkadaşım mesela İrade Şekilli'dir. Mektepte birlikte okumuş. Onun o konuşmalarını bazen diyordum İrade böyle bana şekil lehçesinden bir konuşkina konuşuyordu. Çok hoşuma gidiyordu. Mesela Ebülfet Memedov vardı. Benim konservatuvarda tar çalandı. Virtüöz bir tarzenimizdi. O da şekilliydi. Reşit Beyoğlu'nun orkestrasında tar çalıyordu. Şekiye yol düşen herkese de sadece tarihi değil, mutfağını, insanını gelip görmelerini ben istiyorum. Bir de şekiller çok hazır cevaplılar.
1: Hazır cevap.
0: Hazır cevaplılar. Yani hemen siz oralara bir şey söyleyin, size cevap verirler.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Abdullah hocamdan duydunuz. Eğer Azerbaycan'a, Şeki'ye giderseniz Şekililerle konuşurken aman çok dikkat edin. Çünkü hazır cevaplarmış. O sözün altında kalabilirsiniz.
0: Aynen.
1: Dikkatli olun.
0: Herkesi Şeki'ye bekliyoruz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Şeki'den ayrılırken bir noktayı daha hatırlatalım. Şeki'nin hemen yakınında bulunan Gahda, doğa severlerin mutlaka görmesi gereken yerlerden biri. Yüksek dağları, gür ormanları, buz gibi kaynak suları ve yaylalarıyla gah yaz sıcaklarından uzaklaşmak isteyenlerin gözde duraklarından biri. Özellikle İlisu köyü, taş evleri, şelaleleri ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerine adeta bir açık hava müzesi sunar. Buralarda sabahın erken saatlerinde dağlardan gelen serin rüzgarı hissetmek, kaynak sularının sesi eşliğinde yürüyüş yapmak insana tarifsiz bir huzur verir. Şeki ve Gah bölgesi hem doğayı hem de tarihi bir arada yaşamak isteyenler için Azerbaycan'ın en özel köşelerinden biridir. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu bilgileri verdikten sonra sizi güzel bir müzikle baş başa bırakıyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz.
1: Sağ olun, sağ olun. Sakine sağ olun, ağzına sağlık. Rafik, elden sağ olun, elinize sağlık.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızın eşliğinde kıymetli sanatçımız Sakine Kurbani'den güzel bir eser dinledik. Teşekkür ediyoruz. Evet, Azerbaycan'da yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yönümüzü biraz daha kuzeye çeviriyoruz. Azerbaycan'ın meyve bahçeleriyle, yemyeşil ormanlarıyla ve Kafkas dağlarının eşsiz manzarasıyla tanınan Kuba ve Kusar bölgelerine doğru yol alıyoruz. Büyük Kafkas dağlarının eteklerinde yer alan Kuba ve Kusar, doğa tutkunlarının en çok ziyaret ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Kuba, verimli toprakları, meyve bahçeleri ve özellikle meşhur elmalarıyla tanınan şirin bir şehir. Yaz aylarında serin iklimi sayesinde Azerbaycan'ın dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor. Şehrin içinden geçen Kudyalçay Nehri, Kuba'ya ayrı bir güzellik katıyor. Nehir kıyısında yürüyüş yapmak, çay bahçelerinde oturup Kafkas dağlarının serin havasını solumak, insana ayrı bir huzur veriyor. Kuba'nın önemli özelliklerinden biri de farklı kültürlerin yüzyıllardır bir arada yaşaması. Bu yönüyle Kuba, tarih boyunca farklı kültürlerin ve inançların hoşgörü içinde yaşadığı şehirlerden biri olmuştur. Efendim, Kuba'dan biraz daha kuzeye çıktığımızda Kusar'a ulaşıyoruz. Kusar, yüksek dağları, yemyeşil yaylaları ve temiz havasıyla Azerbaycan'ın en güzel doğa merkezlerinden biri. Özellikle Şahdağ bölgesi son yıllarda hem yaz hem de kış turizminin önemli merkezlerinden biri haline gelmiş. Yaz aylarında teleferikle dağların yüksek kesimlerine çıkmak, serin yaylalarda yürüyüş yapmak ve Kafkasların eşsiz manzarasını seyretmek unutulmaz bir deneyim sunuyor. Kusar aynı zamanda Lezgi kültürünün de önemli merkezlerinden biri. Bölgenin halk oyunları, müzikleri ve gelenekleri Azerbaycan kültürüne ayrı bir renk katmaktadır. Hocam, sizin Kuba ve Kusar'la ilgili hatıralarınız ya da dinleyicilerimize söylemek istediğiniz özel bir şey var mı?
1: Mustafa Bey, Kuba ve Kusar denince benim aklıma önce dağların o temiz havası geliyor. Yazın o bunaltıcı sıcaklardan sonra oralara çıktığımda

0: yaptığınızda insan nasıl diyeyim, adeta yeniden nefes alıyor,
1: Evet.
0: yeniden canlanıyor. Bir de Azerbaycan'ın her bölgesinde olduğu gibi burada da misafirperverlik çok güçlüdür. Size öyle içten davranırlar ki kendinizi yabancı böyle hissetmiyorsunuz orada.
1: Evet.
0: Kusar tarafında lezgi kültürünü de yakından tanımak mümkün. Müzikleri, dansları ve yaşam biçimleri Azerbaycan'ın kültürel zenginliğine ayrı bir güzellik katıyor.
1: Evet. Lezgi dedik de ne demek bu lezgi?
0: Yani orada yaşayan halkın adıdır. Yani lezgiler yaşıyor. Hatta bizim müziklerimiz var. Lezginka diyorlar.
1: Evet.
0: 6-8'lik ama hızlı tempoda gidiyor. Oyunları çok. Müthiş bir dans şeyler var. Sahne gösterileri var. Orada lezgi bölgesi geçiyor. Lezgiler yaşadığı için.
1: Efendim, bu bilgileri aktardıktan sonra isterseniz sizden bir Guba mahnısı dinleyelim, olur mu?
0: Olur.
1: Buyurunuz efendim.
0: Evet.

0: Efendim şahanesiniz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Sakine Hanım, ayrıca sizin de sesinize, nefesinize sağlık.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Şimdi bu eserle ilgili bir şey söylemek istiyorum.
0: Buyurun.
1: Guba'nın ağ alması, Azerbaycan'da okunuş şekli ağ beyaz. Ama zamanında Türkiye'ye gelmiş Iğdır'ın al alması olmuş. Bizim Türk vatandaşları da Iğdır'ın al alması olarak biliyor ve hep o şekilde okuyorlar. Ben o sebeple Kuba'nın ağ alması, Iğdır'ın al alması diye
0: Evet.
1: iki tarafında gönlünü yapmaya çalıştık.
0: Bu güzel bilgiyi bizimle paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederiz.
1: Rica ederiz.
0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Azerbaycan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi rotamızı Azerbaycan'ın batısına, ülkenin en köklü şehirlerinden biri olan Gence'ye çeviriyoruz. Gence, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri. 1000 yılı aşkın tarihiyle yalnız önemli bir yerleşim merkezi değil, aynı zamanda ilim, edebiyat ve kültür şehri. Büyük Türk şairi Nizami Gencevi'nin doğduğu şehir olması Gence'ye ayrı bir anlam kazandırıyor. Şehrin parkları, geniş caddeleri, tarihi camileri ve müzeleri ziyaretçilerine hem tarih hem de huzur sunuyor. Gence'nin yakınında bulunan Göygöl ise Azerbaycan'ın en etkileyici tabiat harikalarından biri. Yüksek dağların arasında yer alan Göygöl, berrak mavi suları, çam ormanları ve tertemiz havasıyla adeta kartpostalları andıran bir güzelliğe sahip. Göygöl Milli Parkı, doğa yürüyüşleri yapmak, fotoğraf çekmek ve şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için eşsiz bir ortam sunuyor. Hocam, sizin Gence ile ilgili mutlaka anlatmak isteyeceğiniz hatıralar vardır.
2: Evet,
0: Paylaşır mısınız?
2: Mustafa Bey, elbette ki Gence ile ilgili benim de hatıralarım var. Benim Gence'de çok değerli dostlarım var, okul arkadaşlarım var. Konservatörde birlikte okumuştuk. O yüzden de Gence benim için sadece tarihi bir şehir değil, dostlukların da şehridir. Göygöl ise gerçekten görülmesi gereken yerlerden biridir. Biraz sonra dinleyeceğimiz eser zaten bu güzel gölün ilham verdiği eserlerden biridir. Dinleyicilerimizin de bu eseri dinlerken Göygöl'ün o huzurlu manzarasını hayal etmelerini düşünüyorum. Mutlaka öyle hissedecekler. Bu eseri benim de yakın dostum olan Gence'de yaşayan Rövşen Behçet diye bir sanatçımız var. Ses sanatçımızdır. Kendisi Güney Azerbaycanlıdır ama çocukluktan Gence'de yaşayıp büyümüş Rövşen Behçet. Benim de çok yakın dostumdu. Allah rahmet eylesin. Kaç sene önce rahmetli oldu. Ama onun eserleri yaşıyor. Şimdi onun sesinden dinleyeceğiz biz Göygöl'ü. Bu eser Cihangir Cihangirov'un bestesidir. Sözlerini Tofik Bayram yazmış. Göygöl'ü anlatan çok güzel bir eserdi.
0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Azerbaycan'da gezerken rotanıza Göygöl'ü

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden Tart Elinden devam ediyor. Güzel bir göl göl türküsü dinledik birlikte. Şimdi yolculuğumuzu Azerbaycan'ın güneyine doğru sürdürüyoruz. Hazar Denizi kıyısında yer alan Lenkeran ve Astara, ülkenin en yeşil bölgeleri arasında gösteriliyor. Bu bölge, subtropikal iklimi sayesinde çay bahçeleri, narenciye üretimi ve yemyeşil ormanlarıyla tanınıyor. Bir tarafta Hazar Denizi'nin maviliği, diğer tarafta Talış Dağları'nın yeşilliği. İşte Lenkeran'ın en güzel özelliklerinden biri de bu iki tabiat zenginliğini aynı anda yaşayabilmenizdir. Bölgede bulunan kaplıcalar, doğal kaynak suları ve milli parklarda doğa turizmine ayrı bir değer katıyor. Astara ise İran sınırında yer alan, sıcak insanları, zengin mutfağı ve doğal güzellikleriyle tanınan güzel bir sahil şehri. Lenkeran ve Astara'da insanların konuşma üslubu da Azerbaycan'ın diğer bölgelerine göre farklılık gösteriyor. Talış kültürünün etkisi günlük hayatta da hissediliyor ve bu da bölgeye ayrı bir renk kazandırıyor. Hocam, sizin de bu bölgeyle özel bağlarınız olduğunu biliyorum. Neler eklemek istersiniz?
1: Benim teyzem uzun yıllar Lenkeran'da yaşadı. Bu yüzden çocukluğumdan da beri bu bölgenin adı bana hep sıcak gelir. Lenkeran'ın doğası gerçekten bambaşkadır. İran'dan Azerbaycan'a gittiğimizde ilk gittiğim şehirlerden biri çocukken Lenkeran oldu. Çünkü demin de bahsettim, teyzem orada yaşıyordu. Yani oranın insanları, yine Azerbaycan'ın birçok bölgesinde, birçok değil de bütün bölgelerinde sıcaktılar hepsi. Canlandılar, misafirperverdiler. Lenkeran'ın yine aynı şekilde insanları çok misafirperverdiler. Orada Lenkeran'a gittiğinizde mutlaka oranın doğası, çay bahçeleri, yağmurlu havası, yemyeşil tabiatıyla ve misafirperver insanlarıyla insanın hafızasında güzel bir iz bırakıyor Lenkeran. Yolu düşen herkese bu güzel bölgeyi mutlaka görmelerini tavsiye ederim.
0: Evet, rotanızı bu yöne de çevirmeyi unutmayın diyoruz.
1: Evet, evet.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, artık yolculuğumuzun en anlamlı duraklarından birine geldik. Karabağ. Burası yalnız Azerbaycan'ın güzel bir coğrafyası değil, aynı zamanda bir kültür, sanat ve medeniyet merkezi. Şuşa, Adam, Fuzuli, Laçın, Kelbecer ve diğer şehirler yüzyıllar boyunca Azerbaycan kültürünün geliştiği önemli merkezler olmuş. Özellikle Şuşa, Üzeyir Hacıbeyli, Bülbül, Hurşit Banu Natavan gibi büyük sanatçıların yetiştiği şehir olarak Azerbaycan musikisinin beşiği kabul ediliyor. Bugün yeniden imar edilen Karabağ, tarihi eserleri, eşsiz doğası ve zengin kültürel mirasıyla yeniden ziyaretçilerini ağırlıyor. Karabağ denildiğinde akla yalnız güzel dağlar ve yaylalar değil, aynı zamanda muğam, halk müziği ve yüzyılların sanat geleneği de geliyor. Hocam, Karabağ sizin için ne ifade ediyor?
1: Mustafa Bey, Karabağ'ı birkaç cümleyle anlatmak gerçekten kolay değil. Karabağ bizim için sadece bir şehir ya da bir bölge değildir. Hatıralarımızın, musikimizin ve kültürümüzün kalbidir. Muğam'ın en güzel sesleri bu topraklarda yetişmiştir. En güzel sesler bu topraklardan yükselmiştir. Nice büyük sanatçılar burada yetişmiştir. Bugün Karabağ'ın yeniden ayağa kalktığını görmek hepimizi mutlu ediyor. İnşallah bundan sonra dünyanın dört bir yanından insanlar da bu güzel coğrafyaya gelir, görür ve Azerbaycan'ın bu eşsiz kültürünü yakından tanıma fırsatı bulurlar.
0: Evet kıymetli hocam, sizinle bugün Azerbaycan'ın pek çok noktasını gezdik. Ama maalesef programımızın da sonuna yaklaştık. İsterseniz son olarak biraz da lezzetlerine değinelim.
1: Evet.
0: Bu lezzetlerle programımızı noktalayalım. Azerbaycan mutfağından ve o meşhur misafirperverliğinden bize biraz söz eder misiniz?
1: Memnuniyetle. Azerbaycan mutfağı gerçekten çok zengin ve köklü bir mutfaktır. Her bölgenin kendine has oranı yemekleri vardır. Mesela Bakü'de farklı lezzetler, Şeki'de meşhur piti ve Şeki helvası, Lenkeran'da levengi, Gence'de yöresel kebaplar mesela, Karabağ'da birbirinden güzel pilav çeşitleri var. Bunların her biri Azerbaycan mutfağının ayrı bir zenginliğini yansıtır. Bir de Mustafa Bey, bizim sofralarımızın en güzel tarafı paylaşmaktır. Misafir geldiğinde sofraya ne varsa çıkarılır. Önemli olan yemeğin çokluğu değil burada sofrada. Gönülden

0: İhtimam edilmesidir. Azerbaycan'da çok güzel bir söz vardır. Derler ki misafir Tanrı misafiridir. İşte bu anlayışla yüzyıllardır Azerbaycan kültürümüzün en önemli değerlerinden biri olmuştur. Türkiye'den ya da dünyanın neresinden gelirse gelsin, Azerbaycan'a gelen herkes kendisini yabancı değil, adeta kendi evinde hisseder. Ben bunu Azerbaycan'da çok yaşadım. Çok böyle o zaman Bakü'deyken Türkiye'den gelen misafirlerimiz hep böyle dostlarımız misafir etmek
1: Evet.
0: istiyorlardı, evlerine götürüyorlardı. Yani çok misafirperverdiler Azerbaycan halkı. Bence bunun en büyük sebebi de iki kardeş halkın aynı gönül iklimini paylaşmasıdır.
1: Evet. Efendim bugün Bakü'den başlayıp Şeki'ye, Gaha, Kuba'ya, Kusar'a, Gence'ye, Göygöl'e, Lenkeran'a, Astara'ya ve Karabağ'a uzanan güzel bir yolculuk yaptık. Ancak bir ülkeyi sadece şehirleri ve tabiatıyla tanımak mümkün değil. O ülkenin mutfağını tatmadan, insanlarıyla aynı sofraya oturmadan o kültürü tam anlamıyla tanımış olmayız.
0: Olmaz tabii.
1: Dolayısıyla gidip görmek, o lezzetleri tatmak gerekiyor. En kısa zamanda diyelim.
0: En kısa zamanda gidip görsünler oraları.
1: Abdullah Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Efendim, bir Türk Elinden Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Kıymetli sanatçılarımıza değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.
2: Biz de
0: Sağ olun. Siz
2: teşekkür
0: de sağ olun.
2: ederiz.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Türk Elinden Tart Elinden programında Azerbaycan'da yaz tatilini, gezilip görülecek yerleri konuştuk. Değerli hocamız Abdullah Kurbani'ye kıymetli katkıları için teşekkür ediyoruz. Programı şöyle Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masa'da Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan konuklarımız, Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Sanatçısı Sakine Kurbani, Garmon Sanatçısı Rafik Askerzade, Nağara Sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimleydi. Katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte Türk dünyasının zengin kültürünü ve musikisini konuşacağımız yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Türk Elinden, Tart Elinden.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün 1933-2008 yılları arasında yaşamış sanatçımız Suna Pekusal'dan söz edeceğiz. Türk tiyatro, sinema ve dizi tarihinin en üretken ve sevilen sanatçılarından biri olan Pekuysal, 50 yılı

0: aşkın sanat kariyeri boyunca çok sayıda unutulmaz karaktere sahnede hayat verir. Sanat yaşamına henüz 12 yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatroları çocuk bölümünde başlar ve emekli olana kadar aynı kurumun çatısı altında sahneye çıkmaya devam eder. Sanatçının oyunculuk üslubu, doğal komedi yeteneği ve sahne hakimiyeti üzerine kuruludur. Tiyatro sahnesinde sergilediği performanslar arasında özellikle Lüküs Hayat operetindeki Zeynep karakteri onunla özdeşleşen en önemli rollerden biri kabul edilir. Bu roldeki başarısı sayesinde geniş kitlelerin hayranlığını kazanır. Pek Uysal sadece komedi unsurlarıyla değil, dramatik rolleri canlandırmadaki yetkinliğiyle de sanat çevrelerinden büyük takdir toplar. Sahne disiplini ve mesleğine olan tutkusu, fiziksel rahatsızlıklarına rağmen sanatını icra etmeye devam etmesiyle meslektaşları için de örnek teşkil eder. Sinema dünyasında da aktif bir kariyer sürdüren sanatçı, çok sayıda filmde yardımcı oyuncu ve seslendirme sanatçısı olarak görev alır. Özellikle canlandırdığı sevimli, kurnaz ya da anaç karakterlerle Türk sinemasının karakteristik yüzlerinden biri haline gelir. Televizyon dizilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte Gençler, Süper Baba ve Yeter Anne gibi sevilen yapımlarda canlandırdığı rollerle yeni nesil izleyicilerin de beğenisini kazanır. Sanat hayatı boyunca İlhan İskender Armağanı ve Afife Tiyatro Ödülleri gibi pek çok ödüle layık görülen Suna Pekuysal, Türk tiyatrosunun temel taşlarından biri olarak kültürel mirastaki yerini korur. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Albay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

20. asrın gözdesi hangi şehirdir diye sorsak, aklınıza ilk neresi gelir? Paris'in tahtına oturan, bütün dünyayı özgürlüklerin kalbi sloganıyla kendine çağıran şehir. Ekonominin, ticaretin, borsanın, tiyatronun, modanın, sinemanın kalbi. Dünya o şehrin borsasıyla başlıyor güne. Sinema salonları o şehirden gelecek filmleri bekliyor. Haber bültenleri o şehrin bulvarlarında gezinen ünlüleri takip ediyor. Fotoğrafçılar ışıltılı köprülerin altındaki aşıkların fotoğrafını çekiyor. Evet, tahmin edeceğiniz gibi New York'tan bahsediyoruz. Bütün geleneksel şehir kalıplarını yıkan, dünyaya yeni, yepyeni bir metropol kültürü öğreten şehir New York. Woody Allen'ın Manhattan üçlemesini çektiği şehir. Özetle New York, dünyanın kalbi konumunda bir şehir. Kültür sanatın başkenti olan Paris, 1930'lardan itibaren tahtını yavaş yavaş New York'a devreder. Sadece Paris mi? 1920'lerden itibaren Londra'da ticaretin merkezi unvanını New York'a vermek zorunda kalır. Özellikle Hollywood, finans ve ticaret merkezleri New York'u dünyanın gözdesi haline getirir. Bugün dünyanın birçok ülkesinden yazar, yönetmen, oyuncu Amerika'da yaşıyor. Önceleri Fransız

asıllı Amerikalı yönetmen, İtalyan asıllı Amerikalı müzisyen gibi tanımlamaları çok duyardık. Hala da duyuyoruz. Fakat 1980'lerden itibaren Amerikalı yazar, oyuncu, müzisyen gibi yerli ifadelerin sayısı her geçen gün artıyor. Dünyamız artık Amerikalı tabirine alıştı ve bunda da New York'un payı büyük. Rafet El Roman'ın macera dolu Amerika şarkısı, "Burası New York, Amerika" diye başlayarak ilk cümleden itibaren New York'tan yola çıkarak Amerika'yı anlatır. Hatta Türk insanı Mahzun Kırmızıgül sayesinde Bitlis'te Beş Minare türkü isminin New York'ta Beş Minare olarak değiştiğini de gördü. 11 Eylül 2001 Dünya Ticaret Merkezi'nin bombalanması New York'u dünyanın gündemine bir daha hiç çıkmamacasına soktu. Bu olay dünya siyasetini öyle değiştirdi ki hala bu felaket sonrası alınan kararların izdüşümlerini yaşıyoruz. Amerika'nın en kalabalık şehri New York, 20 milyonu aşan nüfusuyla bugün dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olarak biliniyor. Daha doğrusu metropol kavramını dünyaya hediye eden şehir New York'tur diyebiliriz. Neden böyledir? New York nasıl metropol şehir unvanını almıştır? Öncelikle şehir teknoloji, eğitim, eğlence, sanat, medya, moda, ticaret ve finans merkezi. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin New York'ta olması şehre uluslararası bir ayrıcalık katıyor. Bir göçmen kenti olan New York'ta 170 ayrı dil konuşuluyor. Her üç kişiden biri Amerika dışında bir ülkeden geliyor. Gökdelenleri, caddeleri, lokantaları, AVM'leri ve borsasıyla tüm dünyanın ilgisini çeken bir şehir New York. Özgürlük Heykeli, Empire State Binası, Central Park, Modern Sanat Müzesi ve Modern Tarih Müzeleri New York'u ilginç kılan kültürel özelliklerden sadece birkaçı. Şimdi biraz gerilere gidelim. New York nasıl doğdu, onu öğrenelim. New York'un bulunduğu yere ilk gelen kişi İtalyan kaşif Giovanni Verrazzano. Tarih 1524. Verrazzano keşfettiği bu yere Yeni Angolem adını veriyor. İlerleyen yıllarda kürk ticaretine başlayan Hollandalılar buraya Yeni Amsterdam adını veriyorlar. Şehrin Manhattan adası Amerikan yerlilerinden bugünün parasıyla 1.000 dolara satın alınıyor. 1664 yılında şehri İngilizler ele geçiriyor ve York ve Albany İngiliz dükü hürmetine şehre New York adı veriliyor. Böylece New York ismi tarihe geçiyor. Yani New York yaklaşık 5 asırlık bir şehir ve bugün dünyanın merkezi konumunda. Bu bir şehir için oldukça hızlı ve büyük bir ilerleme. XIX asırda New York göç hareketleriyle çoğalmaya başlıyor. 1827 yılında yapılan ve günümüzde özgürlüğün merkezlerinden biri olarak bilinen Central Park, Amerika tarihinde yapılan ilk park unvanını da taşıyor. 20. asır New York'un yıldızının parladığı dönemi başlatıyor. 1904'te New York şehir metrosu açılıyor. Çok geçmeden de Wall Street. Böylece New York, Londra'yı geçerek dünyanın en kalabalık şehri unvanını alıyor. 1950'de kurulan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi, New York'u dünyanın en önemli şehri yapan öncelikli nedenlerden biri. O yıllardan bugünlere New York, önemi gittikçe artan ve dünya ülkelerine yaşam tarzı oluşturan bir merkez konumunda. Orada yaşamak adeta bir ayrıcalık olarak görülüyor. Dünyanın neresinde olursa olsun tiyatro eğitimi alan bir konservatuar öğrencisinin en büyük hayali Broadway'de Hamlet rolünü oynamaktır.
Al Pacino'nun sahne aldığı tiyatroda yeteneğini sergilemeyi hangi tiyatro oyuncusu istemez ki? Woody Allen'ın, Martin Scorsese'nin aşık olduğu ve üçleme filmleriyle hayat verdiği bu şehri düşününce, Taxi Driver filmindeki Robert De Niro'yu, Kadın Kokusu filmindeki Al Pacino'yu akla getirmemek mümkün mü? Keanu Reeves, Al Pacino ve Charlize Theron'un oynadığı Şeytanın Avukatı filmi New York'tan başka hangi şehirde çekilebilirdi ki? Kapitalizmin başkenti, dünya borsalarının merkezi, eğlence ve gösteri dünyasının okulu olan New York, tüm bu güçlü yanlarının yanı sıra oldukça ilginç ve tuhaf bir özelliğe de sahiptir.

İstanbul'un sırlarını dünyaya anlatan Pamuk, New York'un da sırlarını merak ettiğini ve şehre o gözle baktığını anlatıyor. New York'un sırlarına alelade kaldırımların, kenar mahallelerindeki küçük dükkanların, sıradan hamburgercilerin, köşe lambalarının bildik ışıltılarının içinden sabırla, tevekkülle ulaşabilirdim ancak. Böylece saatlerdir seyreden gözlerim görmeye de başladı. Benzinci pompalarındaki hortumların ve ibrelerin rengini gördüm. Köşe ışıklarında durmuş arabaların camlarını silmek için caddeye fırlayan zencilerin ellerindeki kirli bezleri gördüm. Kısa pantolonlu erkeklerin lastik ayakkabılarını ve telefon kulübelerinin

Metalik bir ışıkla aydınlatılmış mavimsi kasalarını gördüm. Duvarlar, tuğlalar, iri cam parçaları, yangın muslukları, bar ışıkları, yaya geçitleri. Büyük firmaların reklamları, duvar yazıları, ağaçlar, köpekler, sarı taksiler, mezeci dükkanları. Kafasını usturayla kazıtmış meşin ceketiyle tepesinde mor bir saç salkımı bırakan delikanlı. Olağanüstü şişman bu kadınla kızı, üzerime doğru hızla yürüyen kostümlü şu adam, elinde inanılmaz büyüklükteki transistörlü radyoyla yürüyen zenci, kulaklı teybiyle koşan uzun bacaklı kadınla köpeği de aynı amaçla kaldırımlardan geçip gidiyorlardı. New York hayali inandırıcı olsun diye kurulmuş sokakların gerçekleşmesi için onların dekorlar arasından geçmeleri gerekiyordu sanki. New York'ta bir pastaneye girer Orhan Pamuk. İçeri girer girmez insanın iştahını açan bir koku gelir burnuna. O iştahla yemek için çörek, üzümlü kek, kuru pasta alırlar arkadaşıyla. Fakat pastaneden çıktıktan sonra çöreklerden gelen iştah açıcı kokunun kaybolduğunu ve bütün cazibesini kaybettiğini fark eder. Arkadaşlarına bunun sebebini sorar, anlatırlar. Fırınları mis gibi kokutan, dükkana adımımızı atar atmaz gördüğümüz her böreği, çöreği bir an önce alıp insanda tıkınma isteği uyandıran o nefis, ıpılık, yumuşacık, iştah açıcı hamur kokusu özel makinelerle dükkanın içine pompalanan yapay bir kokuymuş. İşin tuhaf yanı diyor Orhan Pamuk, reklamların, radyo sloganlarının, dev posterlerin, güzel televizyon mankenlerinin sizi aldatırlarken aldattıklarını da sanki hiç saklamaya gerek duymamaları. Dondurmadaki kırmızının çileğin değil, boyanın kırmızısı olduğunu biliyorsunuz. Kitap arkalarındaki övgü yazılarına, yazarlarını kendilerinin bile inanmadığını biliyorsunuz. 40 yıldır piyasada gezinen ünlü artistin genç olmadığını, suratını gerdirdiğini, Ronald Reagan'ın da konuşmalarını başkasına yazdırdığını biliyorsunuz. Sanki çörekler gibi insanlar da gülümsemeleri, küçük soruları, jestleri ve hareketleriyle bana benzer şeyleri yutturuyor olmasınlar. New York deyince aklınıza önce hangi film geliyor? Tiffany'de kahvaltı mı, Manhattan mı? Batı yakası hikayesi mi yoksa efsanevi baba filmi mi? Galiba herkesin zihninde bir New York filmi canlanıyor. Aksiyon sevenler Leon, sevginin gücünü hemen hatırlayacaktır. Ya da Sergio Leone'nin Bir Zamanlar Amerika'da filmini. Romantik kişiliğe sahip olanlar 2000 yapımı New York'ta Sonbahar'ı daha çok sevecektir. Psikolojik filmlerden hoşlananlar için Woody Allen'ın Annie Hall filmi hemen akla geliverir. Eğer borsaya meraklıysanız, Leonardo DiCaprio'nun oynadığı ve bir Wall Street hikayesi olan Para Avcısı tam size göre demektir. New York'un baş döndüren bir şehir olduğuna şüphe yok. Bu şehri ziyaret edenlerde genelde iki zıt duygunun yaşandığı söylenir. Ya şehrin büyüsüne kapılıp şehri yaşarlar ya da şehirden nefret ederler. Hudson Nehri'nin ağzında tüm görkemiyle uzanan kent 24 saat uyumayan bir şehir. Akşam saatlerinde iş günü sona erip ofisler kapılarını kapattığında bile New York farklı etkinliklerle dolup taşıyor. Konserler, müzikaller, dünyaca ünlü eğlence merkezleri ve daha birçok seçenek sayesinde hayat hızını kesmeden akıp gidiyor. Hiç uyumayan şehir tanımı da New York'un dünya insanına sunduğu ayrı bir yaşam tarzı. Tabii bu özgün itibarın bir de bedeli var. İşte New York'un insanlara ödettiği o bedelden bahseden bir film. Filmin adı İçindeki Yabancı. Orijinal adıyla The Brave One. 2007 yılında çekilen film, New York'un dünü ve

ve bugünü arasında kıyaslamalar içeriyor. 170 dil konuşulan ve her çeşit insana kapısını açan New York, herkesin ortak bir kültürde buluştuğu metropol özelliğinin sonlarına mı yaklaşıyor? Güven ve adaletle yönetilen şehir artık korku ve endişeye mi bürünüyor? Hakkını aramak artık eskisi kadar kolay değil mi? Yasalar insanların vicdanına erişemiyor mu? Özgürlükler şehri bir kanunsuzlar şehrine mi dönüşüyor? Audrey Hepburn'ün Holly ismiyle gönlümüzde taht kurduğu, Tiffany'de kahvaltı yaptığı şehir burası değil mi? 1946'da çekilen Şahane Hayat filminde George Bailey'in şahane bir hayat yaşadığını fark ettiği şehir bu New York değil miydi? Edgar Allan Poe bu şehri anlatmadı mı şiirlerinde? O eski New York otellerinin yerini kaplayan gökdelenler, eski günlerin geride kaldığının bir işareti mi? Bu ve buna benzer sorular, New York aşığı bir genç kızın başına gelenler üzerinden soruluyor filmin içinde.

Bir şehrin kaldırım taşlarında yürürken bile zevk alan bir kadının hikayesidir bu film. Belki de içimizden biri. Tam anlamıyla kurulu düzenin bir parçası. Güvenli bir şehrin mutlu bir sakini olarak kendinizi ve yaşamınızı emin ellerde hissediyorsunuzdur. İşte Erika için New York böyle bir yerdir. Ta ki o felaketi yaşadığı güne kadar. Konuyu özetlersek, New York sokakları Erika Bain için hem evi hem de geçim kaynağıdır. Sevgili şehrin seslerini ve hikayelerini sunucusu olduğu Street Walk, Sokakta Yürümek adlı programı aracılığıyla radyo dinleyicileriyle paylaşmaktadır. Akşamları hayatının aşkı olan nişanlısı David Kirmani'nin yanına gider. Fakat Erika'nın bildiği ve sevdiği her şey korkunç bir gecede elinden sökülüp alınır. Sevgilisi David'le birlikte bir yürüyüş esnasında uğradıkları apansız ve hunharca saldırı David'in ölümüne, Erika'nın da ölümün eşiğine gelmesine neden olur. Erika'nın vücudundaki yaralar iyileşse de daha derindeki yaralar kapanmaz. David'i kaybetmenin yarattığı hüsrandan daha büyük olan tek şey, peşini asla bırakmayan dehşet verici korku hissidir. Bir zamanlar gezmeyi çok sevdiği New York sokakları artık yabancı ve tehditkar görünmektedir. İçindeki yabancı ortaya çıkar. Bir şehirde yığınla korkuyla birlikte yaşamak ilginç bir duygu olsa gerek. Her an ölebilir, bir ölüme şahit olabilir ya da bir yakınınızı kaybedebilirsiniz. Hem de çok basit bir şekilde. Bir şeyler yapmanız gerekmiyor. Tamamen rastlantısal bir şekilde, konuşmaya bile değmeyecek bir neden ölümünüze neden olabilir. Mühim olan bu değil zaten. Esas mesele öldüğünüzde geride bıraktıklarınızın neler hissettiği veya siz bir yakınınızı bir şehir eşkıyasının küçücük bir hırsı uğruna kaybettiğinizde neler hissettiğiniz. Bu olayı ve sonrasını nasıl içselleştirdiğiniz. Güvenle yaşadığınız şehirde her daim kol gezen korku ve şiddet bir gün sizin kapınıza da uğrarsa acaba nasıl bir insana dönüşeceksiniz? Başınıza geleni kader deyip sineye mi çekeceksiniz, yoksa adaletin merhametli kollarına kendinizi atıp teselli mi bulacaksınız? Veya bir üçüncü yol, içinizdeki yabancıya yol verip kanunsuz bir adaletçiye mi dönüşeceksiniz? New York aşığı Erika, şehrin kendisine sunduğu bu üç seçenekten hangisini seçecek? Erika Bain'in günlüklerine kulak verelim. New York, dünyanın en güvenli büyük şehri. Ama bir zamanlar, sevdiğin yerden kopmak çok iğrenç

ve o kadar iyi bildiğin o sokak köşesinden ve onun gölgesinden korkmak. Tanıdık merdivenleri görüp onlara tırmanamamak. İnsanlar korkuyla nasıl yaşayabiliyor anlamıyorum. Kadınlar eve yalnız yürümeye korkuyor. İnsanlar posta kutusundaki beyaz tozlardan korkuyor. Karanlıktan ve geceden. İnsanlar insanlardan korkuyor. Korku hep başka insanlara ait sanırdım. Zayıf insanlara. Bana hiç dokunmazdı. Ve sonra dokundu. Ve size dokunduğunda aslında hep orada olduğunu anlıyorsunuz. Sevdiğiniz her şeyin altında sizi bekliyor ve deriniz kaşınıyor ve kalbiniz acıyor. Ve daha önce o sokaklarda yürüyen kişiye bakıyorsunuz. Ve merak ediyorsunuz. Yine o olabilecek misiniz?

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün beton zeminlerde atılan çalımlardan, Nizami çim sahalardaki disipline uzanan o ince çizgiden söz edeceğiz. Sokak futbolu ve sokak basketbolu bir başka açıdan bakarsak neden bir karakter okuludur? Çünkü sokak oyuncuya her şeyden önce hayatta kalma becerisi kazandırır. Hakemin olmadığı ve kuralların anlık belirlendiği o tatlı kaos ortamı, yaratıcılığı ve karar verme hızını, anlık karar verme hızını hem de en üst seviyeye çıkarır. Modern oyunun en çok ihtiyaç duyduğu beklenmedik olanı yapma becerisi ise aslında sokaklarda, o dar alanlarda, dağda bayırda top süren çocuğun mirasıdır. Akademiyle sokak arasındaki temel fark ise disiplin ve özgürlüğün çatışmasıdır. Futbol okulları taktiksel sadakat aşılar. Ancak bu durum çoğu zaman yaratıcılığı da ciddi biçimde kısıtlar. Sokakta kısıtlama yoktur. Oyuncu hata yapmaktan korkmaz. Çünkü başında onu azarlayacak bir antrenör de yoktur. Özetlersek, sokak içgüdüseldir, akademi ise metodik. Şehirleşme nedeniyle tüm dünyada sokak oyunları artık yok olma noktasında. Bu boşluğu doldurmak için akademilerin, kulüplerin sadece öğreten değil, oynatan alanlara da dönüşmesi gerekiyor. Antrenör müdahalesinin olmadığı serbest oyun seansları, sokağın o öngörülemez, bilinmez, riskli ama yaratıcı yapısını yeniden canlandırabilir. Sokağın verdiği, her koşulda olursa olsun, ne olursa olursa olsun kaybetmeme içgüdüsünü laboratuvar ortamında üretmek zordur. Bu yüzden eğitim modellerinin de daha özgürlükçü olması belki de şarttır. Unutulmamalı ki en büyük yetenekler sporda da sokağın o kendi şartlarında çok daha güçlenerek kendilerini bulurlar.

ayrı yerlere giden. Eskiden, çok eskiden, ben daha çok küçükken, henüz cennet plajı otopark olmamışken.

görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın, acınmak canımı en çok acıtandı.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinlediniz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uygularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 3.
3: Haberler.
4: İyi geceler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu hükümetinin kaostan nemalandığını ve Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmeye çalıştığını söyledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Filistin'e destek olmak, başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu," dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'yı ziyaret etti. Trablus ve Bingazi kentlerinde temaslarda bulunan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliğini vurguladı. Fidan, "Türkiye Libya'nın huzurunu kendi huzurundan ayrı görmüyor," dedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor. Son saldırıda iki Filistinli yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da zulmeden katil İsrail, Beytüllahim ve Cenin'de Filistinlilerin evlerini yıktı. Skandal uygulamalarının sonu gelmeyen İsrail unsurları El Halil'de de Harem-i İbrahim Camii'ni ibadete kapattı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Gelişme, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra yaşandı. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakat zaptı kapsamındaki ateşkes gelecek hafta doluyor. Trump ise İran'a güvenmediğini söyledi. Güneş tutulması Avrupa'nın birçok kentinde büyük ilgi gördü. Çok sayıda kişi tutulmayı izlemek için meydanlarda, parklarda ve yüksek noktalarda bir araya geldi. İspanya'nın kuzeyindeki bazı bölgelerde ve İzlanda'da tam güneş tutulması yaşandı. Avrupa'nın diğer birçok noktasındaysa güneşin büyük bölümü ay tarafından örtüldü. CHP'de kongre takvimi Eylül ayında ilan edilecek. Öncesinde il yönetimlerini atama süreci tamamlandı. 3 il yönetimi için ilgili birimlere atama yetkisi verildi. 5 ile yeni il başkanı atandı. Yılın 3. enflasyon raporu için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı bugün İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Motorinde özel tüketim vergisi Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Özel tüketim vergisi 1-30 Eylül günleri arasındaysa 3 lira, 1-31 Ekim arasında 6 lira olarak uygulanacak. Motorinin litresinden alınan ÖTV Kasım ayı boyunca 9 liraya, Aralık ayındaysa 12 liraya yükseltilecek. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise 13,9 lira olacak. Yalova'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağı uçuş sırasında kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı pilotun atlayarak kurtulduğunu duyurdu. Olay yerinde açıklama yapan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, herhangi bir çarpışma olmadığını, kazanın eğitim uçuşu sırasında meydana